0: kederimden ölürüm. Bana bu şansı tanıdığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bakın, öyle heyecanlıyım ki. Oh, affedersiniz, bir dakika.
1: İlkokulu bitireli 9 yıl oldu.
0: Efendim?
1: Şu kadarcık okul çocukları bile biliyorlar bu numaraları.
0: Yani bana inanmıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Eskiden buraya hep yalnız gelirdim. Bir gün karşıma çıkıp beni sevecek, benim de sevebileceğim kızı düşünür, tek başıma hayale dalardım. Hayalimdeki kız sana benzerdi.
1: Şimdi de yeni bir taktik mi deniyoruz Orhan Bey?
0: Yanlış anlama beni.
1: Bu masallar eskidi artık. Yeni, modern hikayeler bulun Orhan Bey.
0: İnanmıyor musun bana?
1: Hayır.
2: Hayret, bizim damattan hala bir haber yok.
3: Köpekler gibi pişmandır ama gururuna yedirip af dilemeye tenezzül etmiyor.
4: Ayol merak etme, gelecek, ayaklarına kapanacak, senden af dileyecek. Kendi kendine ne kadar sefil bir hayat yaşıyordur ki bilir.
0: Doğru. Çok önemli bir iş seyahatine çıkıyorum. Sen de gelir misin? Hı? Ne dersin?
1: Nereye?
0: Antalya. Hem ticaret hem ziyaret. Sanırım senin de böyle bir seyahate ihtiyacın var.
1: Benim pek yok.
0: Öyle deme. Düşünsene. Pırıl pırıl bir güneş, masmavi bir gökyüzü, altın gibi kumlar. Hmm. Şehirlerin gürültüsünden, pisliğinden uzakta yemyeşil bir cennet. Seninle orada ne güzel günler geçiririz, tamam mı?
1: Tamam değil. Önce evdeki büyüklerime danışmam lazım.
0: İstersen ben gelip onlardan izin alayım.
1: Buyurun.
5: Ben Deniz Fazilet Şanlısı. Babam rahmetli Şemsettin Paşazade Zühtü Bey. Tanırsınız herhalde.
0: Memnun oldum efendim.
6: Ben Şirçeti Hayriye'den emekli kaptan Hayrettin Tenizer.
0: Memnun oldum efendim.
6: Teşekkür ederim.
7: Ben Tamburi Kerim Bey'in torunu, Kanuni Arif Bey'in mahdumu, bestekar Selim Duygulu.
0: Memnun oldum efendim.
8: Ben Deniz Evkaf kaleminden emekli katip Abdülgafur Kelami.
0: Memnun oldum efendim.
5: Kahvenizi nasıl içersiniz Orhan Bey?
0: Zahmet olmazsa orta şekerli olsun efendim.
5: Hadi kızım, sen kahveyi yapıver.
1: Peki ablacığım.
6: Zatı aileniz kimlerden bu?
0: Baba tarafım Güvenlerden, anne tarafım Hakmenlerden.
5: Medeni haliniz?
0: Bekarım efendim.
7: Tahsiliniz?
0: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezunum.
8: Meşguliyetiniz? Mesela ben evkaftiyken...
7: Kes şu evkafı!
0: Peki, peki. Ticaretle meşgulüm.
5: Sorması ayıptır ama sermayeniz?
0: 10 milyon efendim.
7: İtibariniz?
0: İyidir efendim.
8: Resmi dairelerde krediniz?
0: Var, var efendim.
8: Mesela ben evkaftiyken...
7: Kes şu evkafı!
0: Peki, peki.
7: Sıhhi durumunuz?
0: Sağlam Allah'a şükür.
5: Boyunuz?
0: 1.92.
7: Oho, maşallah, maşallah. Kilonuz ne?
0: 80.
7: İçki içer misiniz?
0: İçerim efendim.
7: İyi. Güzel, güzel.
0: Günde bir paket.
5: Kumar oynar mısınız?
0: Kumardan nefret ederim.
7: Ya hovardalık?
0: Hovardalığım yoktur efendim.
8: Askerlikle ilişkiniz. Bakın mesela ben evkaftiyken...
7: Kes şu evkafı.
8: Peki, peki.
0: Askerliğimi yedek subay olarak yaptım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Sualleriniz bitti mi efendim?
5: Şimdilik bitti, bitti ama ince tahkikata da gireceğiz tabii.
0: Ben de sizden bir şey rica edebilir miyim?
5: Tabii, tabii.
0: Leyla ile bir geziye çıkmak istiyoruz. Acaba bize izin verebilir misiniz?
5: Bilmem ki, erkekler karar versin.
6: Size güvenimiz var ama bilmiyorum.
7: Etraf nasıl karşılar bekar iki insanın seyahatini?
8: Doğru. Mesela ben evkaftiyken...
5: Kes şu evkafı!
0: Bana itimat edebilirsiniz. Emanetiniz benim için kutsaldır.
6: Öldü.
3: İki hafta geçti, hala bir haber yok. Ne arıyor ne de soruyor halimizi.
4: Üzülme kızım, nasıl olsa gelecek. Hah. Odur muhakkak.
3: Odur.
4: Demedim mi ben sana? Hadi, hadi konuşsana canım. Ay.
3: Alo?
2: Ben aile kasabınız Rüstem. Etlerimiz geldi efendim. Ne arzu edersiniz? Bonfile mi, büftek mi?
4: Allah cezanı versin. Tam arayacak zamanı buldun. Sen o pirzolanı, büfteğini, bonfileni al da!
2: Ne dedi?
5: Otelde sakın aynı odada kalma.
8: Gözünü dört aç kızım. Kanma, inanma, aldanma.
9: Ateşle parut bir arada durmaz.
10: Doğru söylüyor. Erkeklere hiç güven olmaz.
3: Tavsiyelerinize teşekkür ederim. Nasihatlerinizi hiç unutmayacağım.
9: Çal bakayım pınımla. Bir dakika durun yahu.
2: Al şu pistofu.
3: Ne olacak bu?
2: Gerekirse namusunu pınımla koruyacaksın.
3: Sağ olun.
2: Çal seni bir öpeyim.

0: Günaydın.
1: Hoş geldiniz Orhan Bey.
0: Antalya uçağına 2 bilet lütfen.
1: Olur efendim. Eşinizle beraber mi?
0: Kaynana mı?
1: Eşiniz hanımefendi nasıllar, iyiler mi?
0: Çok iyi.
1: Kayınvalidenizin ismi?
0: Leyla Güneş.
1: Teşekkür ederim efendim. Orhan?
0: Hoş geldin Leyla.
1: Hoş bulduk.
0: Ben de biletleri alıyordum. Sen bir dakika otur, şimdi geliyorum.
1: Olur. Buyurun Orhan Bey, bu sizi. Bu da güzel kayınvalidenizin bileti.
0: Tamam, biletleri aldım. Daha vakit var, istersen restoranda oturalım.
1: Yok, istemem.
0: Peki.
2: Enişte! Enişte!
3: Sen ne arıyorsun burada? Bu ne güzel tesadüf!
0: Al biletini yanında bulunsun, bana bir dakika müsaade!
2: Ne haber enişteciğim?
0: Sen ne arıyorsun burada?
3: Antalya Genç Toplulukta Sol Müzik Festivali'ne!
0: Antalya mı?
3: Kim o fıstık?
0: Ne bileyim canım?
3: Sen de Antalya mı?
0: Evet!
3: Aman neyi sorma! Sound of Philadelphia'nın son aranjmanını çalacağız! Bir bateri ki tevatür! Lise bitirme imtihanı olmasaydı 3 ay kalacaktım ama... Ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni! Ah ulan ne kral şarkı ismi be! Fizikçi, yaktın beni baby! Fizikçi...
1: Türk Hava Yolları, GK-104 Sefer Sayılı Uçağı ile... Antalya'ya gelecek yolcuların 2 numaralı çıkış kapısına teşrifleri rica olunur. Teşekkür ederim.
3: Ablamı özledin mi? Vallahi o da seni çok özledi. Aa canım, tatsızı da bırakın da barışın artık. Arada biz de sebep yemiriz ha.
2: Fizikçi, yaktın beni fizikçi tatlım. Dürtü bir bak bak be.
1: Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Bir dakika beyefendi, kemerinizi bağlayın lütfen.
3: Nasıl arkadaki fıstık?
0: Ne bileyim ben.
3: Sinirlerin bozuk senin. Müzik tedavisi lazım sana. Sol, underground. Yeah! Mesela al beni, bak. Niçin? Çünkü müzik. Müzik! Fizik! Ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni! Ah fizikçi!
1: Gerçekten!
4: Doğru ama!
1: Doğru, haklısın!
0: Sen iyice oynatıyorsun!
2: Fıstığı görünce ruhumun bir dar laçık oldu enişte!
3: Fizikçi, ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni!

0: Geldi geldi.
1: Ne geldi?
0: İlham. Dinle bak.
1: Neyse kurtuldum şu yapışkan heriften.
2: Sahi kimdi o?
1: Bir askerlik arkadaşım. Müthiş gevezedir. Seni rahatsız etmesin diye tanıştırmadım. Seni uçakta yalnız bıraktığım için özür dilerim.
2: Yalnız değildim ki. Çok nazik bir bey vardı yanımda.
1: O nazik beyin kim olduğunu sorabiliyor muyum?
2: Yolculuk arkadaşım.
1: Seninle pek ilgileniyordu. Sen de ona karşı çok samimi davranıyordun. Doğrusu yakıştıramadım sen.
2: Ne var bunda kızacak? Ben senin arkadaşına bir şey diyor muyum?
1: Benimki bir erkekti.
2: Benimki de erkekti.
1: Onun çapkın bir kurt olduğunu fark etmedin mi?
2: Haklısın. Ortalığı çapkın kurtlar sardı. Bu zamanda bir genç kızın çok dikkatli olması gerekiyor. Öyle değil mi Orhan Bey?
1: Evet. Hay Allah'ın cezası gene çıktı karşımıza.
2: Askerlik arkadaşın şekil.
3: Bizimkiler mi?
1: Dolmuş yapıyordum.
3: Bindiğim araba bozuldu. Beni de şehre bırakıverin artık. He?
1: Buyur canım.
3: Fıstık. Fıstık.
2: Kullanmam.
1: Kullanmıyor canım.
0: Son zamanlarda ruh bilime merak sardım ben işte. Müzikte ruh titreşimlerini inceliyorum. Çok ilginç bir konu. Hiç ilgilendin mi ben işte ha?
1: Hayır canım.
3: Ya vah vah.
0: Ya siz hanımefendi?
2: Ben de ilgilenmedim.
1: İlgilenmemiş canım.
0: Tavsiye ederim ilgilenin. Mesela ah fizikçi dediğim zaman ruhsuz. Ama
4: ah fizikçi.
0: Gördün mü farkı? Nasıl da ruh girdi işin içine? Şu anda bana sıfır basan fizikçinin ruhu perişan. Kıvranıyor.
1: Tamam.
0: Şu benzincinin önünde durur musunuz?
1: Evet, dur kardeşim, dur.
0: Müsaadenle işte, orkestradaki arkadaşlara bir telefon edeyim, hemen dönerim.
1: Aman kardeşim, çabuk gazla.
5: Enişte! Enişte, nereye gidiyorsun? Bırakma beni, enişte!
1: Allah'ın cezası, manyak mı nedir?
5: Enişte!
2: Niye sana enişte diyor?
1: Askerde beni böyle çağırırlardı.
2: Ablasına aşıktın galiba, ha?
1: Ne münasebet.
2: Kızma canım, bundan sonra ben de sana enişte diyebilir miyim?
1: Şakası bile kötü.
2: Daha samimi olur enişte. Hem sana yakışıyor bu lakap. Benim de çok hoşuma gitti. Enişte! Aman ne güzel, bu lafa bayıldım. Enişte!
1: Hızlı kardeşim, hızlı.
6: Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Otelimize şeref verdiniz, buyurun.
1: Tek kişilik iki oda istiyoruz.
6: İki oda mı? Maalesef imkansız. Size ancak iki kişilik bir oda verebilirim.
1: Ne yapalım?
2: Başka bir otele bakalım.
6: Bütün oteller tıklım tıklım dolu. Hiçbirinde yer bulamazsınız. Malum ya, turist mevsimi.
1: Bana kalırsa bu odayı kaçırmayalım.
2: Fakat nasıl olur?
6: Hadi Mıstık, hanımefendiyle beyefendiyi odalarına çıkar.
7: Baş üstüne patron.
1: Bir dakika Leyla. Bir bakalım şu odaya. Beğenmezsek kalmayız.
6: Hadi. Beğeneceğinizden eminim efendim. Otelimizin en güzel, en ferah...

0: Ben bu odada kalamam.
1: Neden?
0: Sen neden olduğunu çok iyi bilirsin canım.
1: Odayı nasıl buldunuz hanımefendi, beğendiniz mi?
0: Hayır, ben kendime ayrı oda istiyorum.
1: Ayırırız efendim. Odayı derhal ikiye ayırırız. Siz yalnız emredin. Şöyle bir dolaşsak seninle. Boşuna sinirleniyor. Emin ol, sana karşı çok iyi niyetliyim.
0: Onun için mi benimle aynı odada kalmak istiyorsun?
1: Ne olur sanki, benden sana bir kötülük gelmez ki.
0: Orası pek belli olmaz enişte.
1: Yoksa hala bana güvenmiyor musun?
0: Kusura bakma enişte, benim kimseye güvenim yoktur.

0: Ağır ol enişte, hiç şakam yoktur.
1: Çek Allah aşkına şu soğuk şeyi aramızdan.
0: Yerine gitmezsen kurşunu yersin.
1: Şansa bak, sevdiğimiz kız aşkımıza silahla karşılık veriyor.
0: Aşk maşk anlamam, yerine.
1: Peki, gidiyoruz.
0: Yaşamak istiyorsan sınırı geçme.
1: Merak etme, geçmem.

0: elimdesin artık.
1: Varım yoksa?
0: Senin kadar var umurum hadi. Bana silah çekersin ha? Bakalım.
2: Savaş patron, savaş çıktı galiba.
3: Yukarıdaki çıkarma yapıyor. Koş oğlum, koş.

0: kalau kau sudah biar kita. Ya, Bu, ya. Durun, yapmayın, ne yapıyorsunuz?
1: Ayıp. Siz hazırladınız bana bu tuzağı, siz!
0: Ay! Ne? Sen mi?
2: Anlamadı mı sen? Elini niye alıyordun abi?
0: Hadi siz karışmayın, çıkın dışarı, hadi!

0: Keşke vursaydın beni. Gözyaşların kurşundan beter. Yalvarırım, ağlama artık.
1: Git, git buradan.
0: Ne istersen yaparım. Yalnız ağlama sen.
1: Senden nefret ediyorum, gururumla oynadın.
0: Sadece sevdim seni. Bütün suçum sevmek. Seni üzmek, seni kırmak aklımdan bile geçmez. Çünkü sen yeryüzünde her şeyden daha değerlisin benim için. İnan, sana karşı en ufak bir art düşünce beslemiyorum. Nasıl besleyebilirim? Seviyorum seni, aşkımsın benim. İstediğim tek şey her zaman seninle beraber olmak. Kendimi senin mutluluğuna adamaktır. Benimle evlenir misin?

0: hala gelmedi. Aramadı bile hiç.
1: Domuzluğundan, inadından ne olacak? Aman o gelmediyse biz gideriz yavrum.
2: Heh, en doğrusu da bu. İşi uzatmaya gelmez. Hemen hazırlanın gidiyoruz. Hadi, hadi hanım çabuk ol.
0: Her şey ne kadar güzeldi.
3: Gelecek çok daha güzel günlerle dolu sevgilim.
0: Nereye gidiyoruz şimdi?
3: Seni evine götürüyorum. Evimize.
0: Evimize mi?
3: Yakında o evin hanımı olacaksın. Yani benim karım.
0: Öyle mutluyum ki Orhan.

0: ver Allah aşkına.
1: Mideme kramp girdi.
0: Orhan, çok korkuyorum.
1: Affedersin Leyla. Dayanamıyorum acıya.
0: Çok mu ağır?

0: istersen hemen bir doktora gidelim.
1: Ben giderim. Önce seni evine bırakayım.
2: Ah kızım! Anlat bakalım nasıl geçti? Eğlendin mi?
0: Çok!
3: Yavrum, hayatından memnun musun?
2: Çok!
4: Kurban olsun ona müjdesi, tebakayım bak! Müstakbel tamadımız ne değil, o da hayatından memnun mu pa?
2: Çok memnun, çok!
5: Evimizin
2: ben de çok mutluyum! Geldi.
5: Seni Mesut görünce ben de öyle oluyorum, ev kaf değilken de böyleydim.
0: Seni daha fazla yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ayrılığına dayanamadım. Döndüm geldim. Ve anladım ki ben sensiz yapamam. Sen de bensiz olamazsın değil mi kocacığım?
1: Benim hayatım bir sürü acı, can sıkıcı anılarla dolu. Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
0: Küçük, sıcacık, şirin bir yuva.
1: Bir çatı katına ne dersin?
0: Bayılırım.

0: Sevgilim.
1: Buyurunuz my lady.
0: Teşekkür ederim my lord. Çok naziksiniz.

0: Sen mükemmel bir aşçıymışsın.
1: Tabii, kalbe giden yol mideden geçer. Enişte!
0: Fethedilmedik bir midemiz kalmıştı. O da tamam oldu şimdi.
1: Artık sofraya oturabiliriz.
0: Oturalım ya. Dur. Oh be, dünya varmış. Mutluluğumuza nazar diyecek bir ödüm kopuyor.
1: Allah bozmasın.
0: Bir at nalı, sarımsak, bir de mavi boncuk asalım kapıya, oldu mu?

0: bu saatte beklemiyordum seni.
1: Seviyorum. Çok seviyorum seni. Canımdan çok seviyorum. Yeryüzünde her şeyden çok.
0: Ben de sevgilim. Seni birdenbire karşımda görünce öyle sevindim ki. Karnın aç mı?
1: Hayır, gidiyorum. Toplantım var. İşimin arasında seni görmek için koşup geldim. Çok özlemiştim.
0: Öğleyin ayrılmıştık seninle.
1: Öğleden beri tam 1000 yıl geçti. Yarına.
0: Güle güle sevgilim. Niye durgunsun sevgilim? Bir üzüntün mü var?
1: Ya, işlere canım sıkılıyor.
0: Ne yapabilirim? Sana nasıl yardımım dokunur?
1: Senin varlığın bana yeter sevgilim.
0: Orhan, ne zaman evleniyorsun?
1: Yakında sevgilim. Yalnız lütfen biraz sabret. Şu işlerimi halledinceye kadar.
0: Her şeyimi size borçluyum. Dünyanın en tatlı aşkına sizler ittiniz beni.
2: Evet, biz ittik. İstedik ki mutlu olasın. İstedik ki telli duvaklı mürüvvetini görelim.
0: Göreceksiniz elbet. Yakında evleniyoruz Orhan'la. Beni nasıl sevdiğini anlatamam. Bugün 2 dakikacık görebilmek için bütün işlerini bırakıp koştu. Dertlerimi paylaştınız benim. Bundan sonra saadetimi paylaşacaksınız.
3: Kim istemez kızım? Sen bizim evladımızdan ötesin. Ama... ama ve lakin...
0: Size ne oldu Allah aşkına? Neniz var? Neden üzgünsünüz? Niçin susuyorsunuz? Bir şeyler var dilinizin altında.

0: Söylemeye dilimiz varmıyor.
1: Sana acı bir haberimiz var kızım. Metin olmalısın.
2: Ettiğimiz tahkikat sonunda Orhan'ın evli olduğunu öğrendik.
3: Hayır! Hayır! Yanılıyorsunuz.
4: Keşke yanılmış olsak kızım. Kahrolduk. Kahrolduk.
3: Olamaz.
0: Maalesef doğru kızım. Bir de çocuğu varmış.
4: Söyle bakayım canım yavrum. Akşama gelirken sana çikolata getireyim mi?
5: Getir. Hı?
4: Şeker?
5: Getir.
4: Dondurma?
5: Getir.
4: Ah, aslan oğlum be.
6: Gel, gel.
4: Hadi bakalım.
6: Hadi babaya baş baş.
5: Baş

0: Leyla.
1: Evet, benim.
0: Nasılsın sevgilim?
1: İyiyim. Çok iyiyim. Seni çok özledim.
0: Ben de seni. Biraz önce seyahatten döndüm. İşlerim yolunda gitti.
1: Buna çok memnun oldum. Bugün yemeğe gelecek misin?
0: Gelmez olur muyum? Orası evim benim. Huzur duyduğum tek yer senin yanın Leyla.
1: Benim de öyle. Seni seviyorum.
0: Ben de seni. Merak etme. Geç kalmamaya çalışacağım. Güle güle sevgilim. Binlerce öpücük.

0: Bu pastada ne oluyor?
1: Doğum gününü tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Doğum günüm olduğunu ben bile bilmiyordum. Sen nereden hatırladın?
1: Seven kadın erkeğinin doğum gününü asla unutmaz.
0: Seni boşuna sevmemişim ben.

0: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi. Bu mutluluğu sana borçluyum.
1: Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ne yaptımsa seni sevdiğimden yaptım.
0: Bizim aşkımız aşkların en güzeli.
1: En güzeli sevgilim.
0: Artık gitmeliyim.
1: Nasıl istersen.
0: Bu gece çok önemli bir işi halletmek zorundayım. Yoksa inan, senden ayrılmak ölümden de acı geliyor.
1: Anlıyorum.
0: Ondan sonra hep beraber olacağız. Hayatımın senden öncesini hiç yaşanmamış sayıyorum. Seninle doğdum, seninle yaşadım. Sevgimizi de yaşatacağız Leyla.
1: İnşallah.

0: Her şey için teşekkürler.
1: Teşekkür istemiyorum. Sanki bir daha gelmeyecekmişsin gibi veda etme ne olur. Sadece beni sevdiğini söyle.
0: Seni seviyorum.
1: Bir daha söyle. Bir daha duymak istiyorum bu lafı.
0: Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum.

0: Şermin.
1: Hoş geldin şekerim.
0: Biraz gelir misin? Seninle konuşacaklarım var.
1: Burada söylesen olmaz mı?
0: Hayır.
1: İyi ama oyundan kalkamam şimdi.
0: Konuşacaklarım oyundan daha önemli. Sana kalk dedim.
2: Of, gene ne var? Ne istiyorsun benden?
0: Artık hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece boşanmak istiyorum.
2: Neden? Ne yaptım sana ben?
0: Doğru. Hiçbir şey yapmadım. Ne bana karılık, ne de çocuğuna analık. Bugün kocanın doğum günü olduğunu farkında bile değilsin. Evlendiğimizden beri bir kez olsun hatırlamadın doğum günümü.
2: Bu kadar önemli mi sanki?
0: Senin için hiçbir şey önemli değil zaten. Sadece kumar oynamak, gezmek, tozmak, süslenip eğlenmek.
1: Bütün bunlar boşanmak için yeterli bir sebep mi?
0: Çok daha önemli bir sebep var. Ben artık seninle yaşamak istemiyorum.
1: Hayır.

0: Kırılmam senden.
1: Senden ayrılmaya kesin olarak karar verdim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Her şey senin. Yeter ki beni tekrar serbest bırak.
0: Bir yere gidemezsin. Seviyorum seni.
1: Lütfen anlayış göster Şermin. Birbirimizi suçlamayalım. Kadermiş diyelim. Sevgi, hürmet zorla olmaz. Biz zaten çoktan koptuk seninle. Üstelik...
0: Evet.
1: Ben bir başka kadını seviyorum. Ama inan ki... O olmasaydı da ayrılacaktık.
0: Anladım şimdi. Demek bir sokak paçavrası için. İçin.
1: Sevdiğim kadın o benim. Hiç kimse hakaret edemez ona.

Canım sevgilim. Seninle beraber hayatımın en mutlu günlerini geçirdim. Fakat senin evli olduğunu öğrendikten sonra beraberliğimiz devam edemezdi. Bu yüzden bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum. Biliyorum, bu ayrılık ikimiz için de kolay olmayacak. Fakat katlanmak zorundayız. Ben bir kara çalı, yuva yıkan bir kız olmak istemiyorum. Sakın benim için üzülme. Pişman değil. Kısacık bir zamana koskoca bir aşkı sığdırdım. Fakat bir yaz yağmuru gibi geldi geçti. Unut beni. Yuvana dön. Karın çocuğunla birlikte mutlu olmaya çalış. Allah'a ısmarladık. Aşkım, mutluluğum, ümitlerim, hayallerim, her şeyim.

0: Galiba sevgilisini öldürmüş.
1: Sanık Selma Alkan. Selma Alkan sen misin?
2: Evet benim.
1: Annenin adı Zeynep, babanın adı Mehmet, 950 doğmuşsun. Doğru mu bunlar?
2: Evet.
1: Ne iş yaparsın?
2: Barda çalışıyordum.
1: Bir çocuğun var, bekarsın. Yani dul musun?
2: Hayır.
1: Daha önce evlenmedin, bekarsın, bir çocuğun var. Nereden bu çocuk? Babası kim?
2: Yok babası.
1: Yaz. Sanığın bir çocuğu var, nesebi gayri sahih. İşlemiş olduğum bu cinayetin nedenlerine dair bir sözün ve olayı hafifletecek bir savunman var mı?
2: Hayır hakim bey. Elimi kana boyayan alın yazın. Kaderim idam sehpasını layık gördükten sonra söyleyeceğim sözlerin ne değeri olabilir?
3: Sanıktan adalet makamına acındırma rolü yapacağına, olay hakkında kendisini koruyacak deliller ileri sürmesini talep ediyorum efendim.
2: Gözyaşlarım sizleri acındırarak İdamın pençesinden kurtulayım diye akmıyor. Onlar sadece anlayışsız bir insan için dökülen ve acı talihine küsmüş bir kadının gözyaşlarıdır. Ne sizi ne de sayın avukat beyi yormamak için peşin söyleyeyim. Ben katilim. Cezam idamsa razıyım. Çünkü hiçbir daracı insanın yakınları ve sevdikleri kadar zalim olamaz.
3: Bunlar boş laflar sayın yargıcım. Suçlunun ölümü kabul edişi bile acındırma sahtekarlığından başka bir şey değildir.
2: Avukat beyi güzel konuşmasından ötürü tebrik etmek lazım. Kanunları belki masum, belki de suçlu bir kızı ölüme sürükleyecek bir silah olarak ustaca kullanıyor. Yaşamakta gözüm yok. Beni düşündüren tek şey, çocuğumu bir takım mert görünüşlü sahtekarların kötülüğünden koruyarak büyütememek. Ona şerefli bir yarın hazırlayamamak endişesidir.
3: Sayın yargıcım, gene merhamet oyunlarına girdi. Barda çalışıp kendini her gece başkalarına satan sanık, hangi şeref ve namustan bahsediyor? Hangi çocuk? Babasının adını bile bilmediği...
2: Sus! Sus konuşma! Çocuğuma, yavruma dil uzatma! Benim idamımı isteyebilirsin. Ama cemiyetin kiri bulaşmamış ufacık bir yavruya dil uzatamazsın. Çocuğumun babası meçhul değil hakim bey. İsimsiz olması... Bazı isimleri taşımaktan daha şereflidir. Mahkemenin ilk başladığı günden beri susuyorum. Ama artık konuşacağım. Benim çocuğum bir değildir. Onun babası sen. Evet sensin. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.
4: Susunuz!
1: Devam edin, sizi dinliyorum.
2: Bundan 2 sene evvel 17 yaşında genç bir kızdım. Bir fabrikanın muhasebe bürosunda çalışıyordum. Fakir bir ailenin kızıydım ama mutluydum. Zengin bir ailenin oğlunu seviyordum. Delikanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ben babasının yanında çalışan bir memurdum. Ayrı dünyaların insanları oluşumuz umurumuzda bile değildi. Aşkımız

0: her şeyin üstündeydi. Kırların kimsesizliğinde yalnız kaldığımızda dünyayı unuturduk. Kalplerimiz aşk, iyilik ve güzellik için çarpıyordu. Yalnız kaldığımız her yer cennetti bizim için. Her boşluk aşkımızın ülkesiydi. Evleneceğimiz günlerin hayali mutlu ediyordu bizi.
1: Neyse halcağızınız çıksın falcağızınız. Keşke kaderiniz de sizler kadar güzel, aydınlık olsaydı. Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler olacak. Kader onlara yardım edecek bir zaman. Hep aranızda olacaklar. Doğru söylerim ha. Beraber oluşunuz korkutacak onları. Hiç ayrılmayın. Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için onlara yardımcıdır ha.
2: Sonra?
1: Sakın ayrılmayasınız. Sakın şüphe etmeyin birbirinizde.
3: Ne var?
1: Yaşlı bir kadın görürüm. Az da yatalak.
3: Annem!
1: Fazla ömürcağızı da kalmamış
2: bunun. Al bakalım şimdi, saçmalamaya
3: hepsi de doğru.
2: Hadi gidelim
4: Bu akşam operaya gidiyoruz. Baban sana da bilet almış.
2: Teşekkür ederim. Operada T'nin kızını bir pavyona götürürsün.
4: Eğer zahmet olmazsa tabii.
2: Çok isterdim ama bu akşam evde kalmaya mecburum. İncelenecek bir dosya vardı.
4: Ama bıktım artık senin bu dosyalarından. Onların yüzünden dansa eğlenceye hasret kaldım.
5: Günler çuvala mı girdi oğlum?
2: Biliyorsunuz, yarın fabrika ile ilgili önemli bir duruşmamız var. Bu gece oturup onu hazırlayacağım.
5: Yarınki davanın savunmasını yeni mi hazırlayacaksın?
2: Merak etmeyin baba, sadece bir göz atacağım.
4: Hadi anneciğim, bir kaşık daha, bir kaşıkçık.
6: Yavrum Selmacığım benim, yiyemiyorum. Ne olur ısrar etme.
4: Ama anneciğim, ilaç içeceksin. Aç karnına olmaz ki. Biraz olsun bir şeyler yemem lazım.
6: İlaç istemiyorum. İçmeyeceğim. Nasılsa hiçbir faydası dokunmuyor.
4: Ne olur anneciğim ama doktor...
6: Doktor, ilaç artık hepsi teselli. Kalp bu, kurtuluş var mı?
4: Öyle deme anne. İyileşeceksin sen.
6: Geçen gece rahmetli baban girdi rüyama. Yeter beklettiğin Nermin dedi. Yapayalnızım burada. Gel artık dedi.
4: Ne olur anne, Allah aşkına böyle konuşma. Ben sensiz ne yaparım sonra?
6: Biliyorum yavrum, sen de burada yalnızsın, tıpkı onun gibi. Yorgun kalbim durmadan, keşke seni emin ellere teslim edebilseydim. Annem, anneciğim benim!

0: Erdoğan?
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba, kazandık davayı.
0: Yaşasın benim aslan oğlum!
1: Adamın böyle oğlu olursa sırtı yere gelir mi?
0: Seninle ne kadar övünsem azdır. Tebrikler evladım!
1: Değmez baba, davamız zaten haklı, delillerimiz de sağlamdı.
0: Yo, bu kadar tevazu istemem! Sen yalnız avukatların değil, aynı zamanda evlatların da en mükemmelisin! Evet!
2: Rübaya için geldiler.
0: Geliyorum, geliyorum!
3: Götürebilirsiniz!
1: Bu yazılardan iki nüsha rica edeceğim.
3: Baştın efendim! Bugün 6'da aynı yerde seni seviyorum.

0: Ne o? Nedir bu çizdiğin?
1: Bahçe içinde şirin bir villa. Aşk yuvamız. Önünde çamlar, güller, duvarlardan sarkan sarmaşıklar. Ve dünyanın en mesut çifti, sen ve ben. dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana.
0: Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen.
1: Seni bu hafta sonu Abant'a götüreceğim Selma.
0: Abant'a mı?
1: Ne o? Beğenmedin mi yoksa?
0: Beğenmez olur muyum Doğan? Seninle olduktan sonra ama...
1: Ama ne?
0: Gelemem.
1: Gelemez misin?
0: Yanlış anlama. Seninle dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Annem, sevgilim biliyorsun... bakılmaya ihtiyacı var. Bensiz tek başına ilaçlarını bile içmiyor.
2: Semralar hafta sonu piknik yapacaklarmış. Sen de gitmek ister miydin?
0: Yalnız gidemem ki.
2: Doğan götürsün seni.
0: Bakalım götürmek ister mi?
2: Elbette, hem de bayıla bayıla. Senin gibi güzel bir kızla seyahat etmeyi hangi erkek istemez?
1: Merhaba anneciğim.
2: Hoş geldin oğlum.
1: Ne haber Meral?
2: İyilik, biz de seni konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
1: Seyahate çıkacağım anneciğim.
2: Ne tarafta böyle?
1: Düzce, Bolu falan.
0: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Maalesef, bu bir iş seyahati. Yanımda müvekkillerim de olacak.
2: Pekala, öyle olsun. Teyzenin kızını çok ihmal ediyorsun Doğan. Kızcağız bütün gün evde sıkıntıdan patlıyor.
1: Bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok anne. Hele işleri bir düzene sokayım, Meral'i bıkana kadar gezdireceğim. Söz veriyorum.
0: Fabrikadaki arkadaşlar bu hafta sonu Abant'a bir gezi tertip ettiler. Keşke sen de gitsen, evle fabrika arasında bunaldın kızım. Hiç değilse biraz hava alır, açılırdın. Beni de davet ettiler ama seni yalnız bırakıp gitmek istemedim.
2: Sen beni hiç düşünme kızım. Komşun Huri'yi çağırır, sen yokken ondan kalırım. Alt tarafı iki gece değil mi, nasıl olsa geçer.
0: Ama anne...
2: Hatırım için.

Sen benimsin benim. Biricik sevgilim. Senden ayrı olsam, senden uzak olsam, geçmem.

0: Ağlıyorsun sevgilim. Pişman mısın?
1: Bilmiyorum.
0: Seni kırmak istemezdim. Sana karşı kabahatliyim. Affedersin, kendimi suçlu hissediyorum.
1: O suçta benim de payım var. Aşk sarhoşluğu içinde kaybettik kendimizi.
0: Ama evliliğimizi çabuklaştıracak hayırlı bir suç bu Selma. Üzülme yavrum. Sana sahip olduğum için gurur duyuyorum. İçimde büyük bir sevinç var. Ama bu kadar üzüleceğini bilseydim seni buralara hiç getirmezdim.
1: Üzülmüyorum. Ama gene de içimde bir korku var.
0: Kurtul şu korkudan sevgilim, kurtul.
1: Sakın bırakma beni. Sensiz ölürüm ben.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun, kiminle?
0: Sevdiğim kızla anne.
2: Kim bu kız, tanıdığım biri mi?
0: Hayır, yakında tanıştıracağım.
2: İyi ama Meral ne olacak?
0: Meral mi?
2: Yıllardan beri sizi birbirinize yakıştırır, ne kadar uygun bir çift olacağınızı düşünürdüm.
0: İnşallah bu düşünceni kıza açıp ümitlendirmedin.
2: Hayır ama...
0: O halde bu bahsi kapatın lütfen, bir daha da açmayın. Meral'e her zaman bir kardeş gözüyle baktım, onunla evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim.
2: Allah aşkına önüne geç! Kendini ateşlere atacak bu çocuk!
3: Merak etme hanım, ben bu işe bir çare bulacağım, üzülmeyin! Siz bana bırakın, gerisine de karışmayın!
0: Baba, size hayırlı haberlerim var.
3: Bırak şimdi, beklediğimiz tahsis çıktı. Gerekli makine siparişini vermek için hemen Amerika'ya hareket edeceksin.
0: Kim, ben mi?
3: Sen tabii! Şirketi temsile yetkili tek şahıssın sen! Ben de burada ek inşaata başlayacağım.
0: Fakat ben evlenmeye karar vermiştim.
3: Ha? Evlenmek mi? Bir gün o da olur inşallah, fakat biz işimize bakalım şimdi. Uçak biletin alındı bile, yarın sabah hareket ediyorsun.
0: Fakat bu iş aylarca sürebilir.
3: Aldırma, önünüzde koskoca bir hayat var.
0: Gelininizle tanışmak istemez misiniz baba?
3: Elbette isterim ama şimdi sırası değil. Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
0: Onu beğeneceğinizi umarım.
3: Sen beğendikten sonra benim başımın üstünde yeri var, hadi hemen hazırlan evladım.
0: Peki baba.
3: Benim kafasız oğlum!

0: Hani hiç ayrılmayacaktık?
1: Ben isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum Selma, şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Ne kadar sürecek?
1: Belki bir ay, belki üç ay.
0: Üç ay... 90 gün. Sensiz geçecek 90 gün.
1: Selma, böyle konuşma, sonra ben de vazgeçeceğim gitmekten.
0: Yok yok, gitmen lazım Doğan. İşin bu senin. Hem ben de kendime alıştırmalıyım. İleride böyle seyahatlerin olacak nasılsa.
1: Sen neden gelmiyorsun? Tabii ya, seni de götüreceğim. Beraber gideriz.
0: Gelemem ki Doğan. Annemi yalnız bırakıp gelemem. Bir iki günlüğüne olsa neyse ama... üç ay...
1: Annen için bir hasta bakıcı tutarız.
0: Yok sevgilim. Olmaz. Annemin ihtiyacı var bana bugünlerde.
2: Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler çıkacak. Hiç ayrılmayın! Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için kötülere yardımcı olacak. Ayrılmayın sakın! Onların istediği de bu! Bırakmayın birbirinizi! Sakın bırakmayın! Ayrılık felaketiniz olacak!
3: Dikkat, dikkat! 118 sefer sayılı Atina, Roma, Paris, Londra, New York yolcuları. Uçağınız hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz.

0: Selma, bir tanem. Senden ayrılalı birkaç dakika olmadı ama bin yıl geçmişçesine özledim. Sensizlik, havasızlık, susuzluktan beter. Uçakta yazıyor. Aramızda kıtalar, bir yarım dünya, bir okyanus olacak. Ama ben bütün ruhumla senin yanındayım. Aşk araya giren ayrılıkla ölmez yav. Çok acı çekeceğim ama memlekete dönüşümde hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi.
1: Ooo, gel bakalım Haydar! Sana bir iş vermeyi düşündüm. Yalnız bu aramızda bir sır olarak kalmalı.
2: Bana güvenebilirsiniz.
1: Kısacası oğlum bir kıza tutuldu. Bu kızı gözüm tutmuyor oğlum. Yalnız kıza bir kötülük gelmesini istemem. Benim istediğim onu oğlumun gözünden düşürmek, hepsi o kadar.
2: Merak etmeyin beyefendi. Neticeden memnun kalacaksınız.
1: Aynı nispette sen de. Hadi göster bakalım kendini.
2: Emredersiniz.
3: Selma Hanım, telefondan arıyorlar.
4: Beni mi? Buyurun efendim, Selma benim.
5: Öyle mi kızım? Ben de Leyla. Doğan'ın annesi.
4: Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı?
5: Doğan seyahate çıkarken bana sizden bahsetti. Ben de müstakbel gelinimi görmek için...

0: sabırsızlanıyorum. Seni yakından tanımayı çok arzu ediyorum yavrucuğum. Şimdi berberdeyim. Sonra terzimde provam var. İşten çıkınca oraya gelir misin evladım?
1: Tabii, tabii gelirim efendim. Peki, yazayım efendim. Bir kağıt verir misiniz?
0: Evet. Leylak Sokak, Suna Apartmanı, Daire 4, Cihangir. Terzi Despina. Teşekkür ederim. Sizi bekleyeceğim. İyi günler sevgili kızım. Bekliyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. Geleceğim.
2: 40 yıllık sosyete karıları gibi konuştun.
3: Peki şimdi ne olacak?
2: Kız kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, terzi yerine randevucu Despina'nın evine düşecek.
3: Başınıza biri sıkmasın, haydi Rico!
2: Yok be anam, bildiğin gibi değil, temiz iş bu. Ucunda da temiz para var.
3: Korkmuşum, çok korkmuşum!
2: Korkma, korkma sen, eski esnafsın.
3: Aman oyun başlıyor çocuklar! Hadi siz de toparlanın çabuk olun! Aman ne heyecan içindeyim! Tamam!
4: Kim aradınız?
1: Tersi Despina'nın evinde.
3: Aa, nene, tamam gelmişsiniz, söyle salonda geçin. Söyle, evet, lütfen. Hoş gelmişsiniz.
1: Leyla Hanım yok mu? Burada beni bekleyecek.
3: Ay, tanıdım, siz Selma Hanım'sınız. Çıkarız partisiniz, rahat ediniz lütfen. Biliyorsunuz bizim çok iyi müşterimizdir Leyla Hanım. Biraz gezi gezek, palikarya bir müşteri. Rahatsız olmayınız. Affedersiniz, bir ölçü alacağım. Kızım Selma Hanım'a bir çay.
1: Zahmet olacak.
3: Estağfurullah cizim.

0: Buyurunuz efendim, çayınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir kumaş dökümlü. Tebrik ederim, çok zevklisiniz ama biraz atsik yapacağız. Siz dekoratörsünüz, çok güzel biliyorsunuz. Böyle, ne bir klapa yapacağız burada, plakası evet. Bu, nasıl söyleyeyim, evet, yaka kapalı, kollar atsik. Biraz ne oldu canım? Zavallı! Bak, yavaş yavaş yürü çocuğum. Tamam.
3: Bravo. Çabuk çek, çabuk, hadi.

0: Yeter artık. Gel Yasmin'e.
1: Tamam, pasak.
0: Resimleri çok acele istiyorum.
1: Tamam,
0: İşiniz bitti. Alın bakalım baltanızı. Ağzınızı sıkı tutun, yoksa gebertirim ha. Hadi. Bana bak Despina, gel buraya, gel. Kız uyanır uyanmaz onu idare edip başından savacaksın, anladın mı?
1: Peki pasam.
0: Sakın onu satmaya kalkma, hepimizin başı belaya girer.
1: Buraya bilmediğim malda nasıl satabilirim?
0: Yaşa, hadi yürü.
1: Statiaro! Ah, başım! Başım çatlayacak gibi. Neredeyim ben?
2: Terzi Despina'nın evindesiniz.
1: Ne oldu bana?
2: Ufak bir baygınlık ama geçmiş.
1: Leyla Hanım geldi mi?
2: Ne? Bugün telefon etti, gelemeyecek, yarın gelecek belki. Sen hadi partisini de al, yavaş yavaş. Hadi yavrum kalk benim kopyalamu. Korim, al seni, evet. Hadi güle güle. Ben yanlış gidiyorsunuz bu taraftan. Gire bekleseyim sizi, güle güle, sen güle güle.
3: Aferin Haydar, iyi başardın bu işi.
0: Beğendiniz demek.
3: Oh, istediğimden hala. Al bakalım, bu senin hakkın.
0: Sağ olun beyefendi.

0: Daima emrinizdeyim. Eyvallah.
1: Selma Hanım, sizi patron çağırıyor.
2: Buyurun efendim, beni çağırmışsınız.
3: Muhasebeye git, hesabını kessinler.
2: Beni işten mi çıkarıyorsunuz?
3: Açıkçası seni kovuyorum.
2: Neden? Ne yaptım ben, suçum ne?
3: Ben seni buraya oğlumu baştan çıkarasın diye almadım.
2: Ben Doğan'ı sadece sevdim.
3: Oğlum bana her şeyi anlattı, aranızdaki çirkin ilişkiyi kesmeye karar verdi. Senden yakasını kurtarmak için de seyahate çıktı.
2: Beni sevdiğini sanıyordum. Öyle söylüyordu.
3: Yanılmışsın ne yazık ki.
2: Fakat ben...
3: Bir kadın her şeyden önce fazilet sahibi olmalıdır. Uçkuru sağlam olmayan bir kadının erkeği suçlamaya hakkı yoktur.
2: Ben değilim. Benim suçum sadece sevmek, aşka inanmak. Oğlunuzu sevdim, ona inandım diye bana hakaret etmeye hakkınız yok. Anladınız mı? Hakkınız yok!

0: sevgili Selma. Burada gözlerim hep seni arıyor, resminle avunmaya çalışıyorum. Daha şimdiden seni çok özledim. Üzülme kızım, yakında her şey düzelecek. Sevgili oğlum, mektubunda bahsettiğin Selma, uygunsuz hareketleri yüzünden fabrikadan çıkarılmıştır. O kız ne bizim ilgimize ne de senin sevgine layık değildir. Onu unutmanı tavsiye ederim.
1: Neyim var doktor?
2: Dikkat dikkat! New York'tan gelen 248 sefer sayılı uçak limanımıza inmiştir.

0: Mektubunuzu alınca hemen uçağa atlayıp geldim. Selma hakkında yazdıklarınız tamamen yanlış ve gerçekten uzaktır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ya bu resimlere ne dersin?
0: Bu olamaz. Hayır, bu benim Selma'm olamaz.
1: Eğer resimde gördüklerine inanmıyorsan git onu randevucu Despina'nın evinde bul.
0: Despina mı?
2: Evet, Despina benim bir emrinizin adı Pasakamu. Evet, bizde çalışıyor ama ne zamandır uğradığı yok.

Ben senden ayrılmak istemiyorum hiçbir zaman. Seni seviyorum, hem de çılgınlar gibi. Seninle evlenmeye kararlıyım. Verdiğim karardan beni hiç kimse döndüremez. Annemle babam karşı çıksalar, seni istemeseler bile ben gene de seninle evleneceğim. Aramıza hiç kimse giremez, bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.

0: efendim.
1: Alo, ben Selma. Doğan, döndün demek. Sana kavuştum, sesini duydum ya. Şimdi dünyalar benim oldu Doğan. Tek ümidim sendin. Sensiz çok yalnız, çok kırıktım Doğan. Doğan, niye susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun?
0: Konuşacak bir şey olmadığı için.
1: Konuşacak bir şey olmadığı için mi? Doğan, sen misin bunları söyleyen? Sen beni her şeyden çok sevmez miydin?
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
1: Hata mı? O büyük lafların, o sonsuz dediğin aşkın tek kelimeyle son mu bulacaktı? Hani abantta?
0: Abant ikimizin diyen sendin.
1: İkimizin değil Doğan. Kabahat benim. Yalnızca benim. Ama beni başından sağmak için seyahatlere çıkmana lüzum yoktu. Söyleseydin, bir daha rahatsız etmezdim seni.
0: Düşüncelerin ilgilendirmiyor beni. Sesin bile rahatsız ediyor. Bir daha telefonda da karşıma çıkma.
1: Doğan! Doğan sevgilim! Allah'ım! Olur mu Allah'ım?
2: Selma, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Selma, aç kapıyı yavrum! Neden kaçıyorsun benden? Aç! Aç diyorum, aç!
1: Anne, ne olur, ne olur bir şey sorma bana!
2: Evladım, annenim ben! Ben senin üzülmeni ister miyim? Aç diyorum sana, aç, aç!
1: Yüzüm yok anne! Sana bakmaya yüzüm yok! Affet beni! Keşke Allah canımı alsaydı da bu hallere düşmeseydi!
2: Ama korkutuyorsun beni!
1: Her şeye rağmen, beni affedebilecek misin anne?
2: Elbette Selma, o ne biçim laf öyle? Benim kızımsın sen, benim parçam!
1: Karnımda bir çocukla!

0: Necim anneciğim!
1: Kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru mu oğlum?
2: Senin bu halin bizi ne kadar üzüyor bilemezsin Doğan.
3: Sizi üzmek istemezdim anne. Ama elimde değil.
1: Canım alt tarafı bir gençlik macerası, bunun üzerinde bu kadar durmaya değer mi?
2: Öyle bir kızı düşünmek, onun için acı çekmek sana yakışır mı oğlum?
1: O kız bir bataklıkta yaşıyor, alnına öyle yazılmış. Değil sana kendine bile hayır yok, unut artık onu.
2: Sana yakışan şerefli bir hayat, asil bir eştir. Bak Meral hala seni bekliyor.
1: En büyük emelimiz seni Meral'le evlenmiş görmektir.
2: Onunla evlenirsen bizi mesut edeceksin oğlum. Olacak mı dersin?
1: Olur, olur, sen merak etme.

0: Sana senin yüreğini indiren yüz karamın meyvasıyla geldim anneciğim. Ama görsen öyle güzel şey ki, pembecik yüzüne baksan seni kahrettiren, seni kara topraklara düşüren suçumu affederdin. Zaten onunla senden özür dilemeye geldim. Çok yalnızım anneciğim. Kucağımdaki yavruyla yaşamak daha da korkunç geliyor bana anne. Allah'ım! Hani neredesin Allah'ım? Yetmedi mi çektiklerim? Yoksa sen de mi artık unuttun beni? Bunları göstermek için mi verdin bu çocuğu?
1: Selma! Allah'a karşı gelme kızım! O bilir ne yaptığını! Kiralar birikip sen de ortalarda görünmeyince ev sahibi eşyalarını dışarı attı.
0: Hastanedeydim Ali amca.
1: Peki, şimdi ne yapacaksın?
0: Boştayım. Çalışmam lazım.
1: Bize fıstıkçı bir kız arıyorlar ama oralara bulaştırmak istemiyorum seni.
0: Ne iş olursa yaparım, ihtiyacım var.
1: Pavyon, gece hayatı iyi değil be kızım. Hele sen kafanı sokacak bir yer bul da Allah kerim.
0: Kiralık odanız varmış da.
2: Geliyorum, geliyorum. Bak bakalım kızım beğenecek misin? Banyo ile mutfak müşterektir. Ama odalar da epeyce geniştir.
0: Benim sadece bir odaya ihtiyacım var. Başımı sokabilecek bir odaya.
2: Ne iş yaparsın kızım?
0: Hiç. Ama bir iş bulup çalışacağım.
2: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
2: Çocuk?
0: Benim.
2: Babası?
3: Ver şunu bana bakayım. Ver, ah benim canım yavrum. Agucuk yap teyzene bakayım. Aman ne de tatlı şeymiş, aman ne de şeker şeymiş. Seni yaramaz seni. Çok da güzel, çok da sıhhatli. Tutu maşallah, Allah bağışlasın.
0: Teşekkür ederim.
3: Üzülme, burada kalırsın. Çocuğuna da ben bakarım. Para için hiç sıkılma, ileride iş bulunca verirsin yavrum.

0: Tamam, fıstıkçı sigaracı olarak çalışabilirsin. Yalnız o işten alacağın para bahşişinle filan 15-20 lirayı geçmez. Ama güzel kızsın. İstersen barda çalış, o zaman paraya para demezsin.
1: Teşekkürler efendim, sigara fıstık satarım. Daha iyi.
0: Sen bilirsin, sonra ne zaman fikir değiştirirsen o zaman konuşuruz.
2: İş bulduğuna ne kadar sevindiğimi anlatamam yavrucuğum. Allah temiz kalbine karşılık sana yardım etti. E bu böyledir zaten.
1: Verin, ben vereyim.
2: Peki. Canım yavrum.
1: Şimdilik pek para geçmeyecek elime ama inşallah ileride.
2: Hayırlısı yavrum, hayırlısı.
1: Size karşı hakkımı nasıl ödeyeceğim? Hep bunu düşünüp duruyorum. O kara günümde siz el uzatmasaydınız.
2: Bırak şimdi bunları canım, ne zaman başlıyorsun işe? Onu söyle, en mühimi bu.
1: Hemen bu akşam, hele elime biraz para geçsin, ümidime öyle cici elbiseler alacağım ki.
2: Allah çocuğuna acıdı da dualarımı kabul etti. Hayırlı bir de kısmet çıkıp şu kızı barlardan bir kurtarsa sen bilirsin ya Rabbim.
3: Gel bakalım fıstık.
1: Buyurun efendim.
3: Fıstık istedim güzelim, fıstık.
1: Buyurun.
3: Ben seni istedim yavrum.

0: da gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. Hiç de fena parça değilmiş ya.
1: Sayende düştü buralara.
0: Madem ki sayemde düştü, koklamak da bana düşer.
1: Gözünü toprak doyursun.
0: Sevaptır, sevap anam.

0: Teşekkür ederim canımın içi. Kadınlara karşı çok nazik ve hassas kalpli olduğun belli.
1: Beraber güldük, ağladık, birdik.
0: Dargın mıyız hayatım? Niye konuşmuyorsun? Yoksa dilin mi tutuldu?
2: Anlamıyorum senin konuştuğun dilde.
0: Üzülme canım, sana da öğretirim. Daha neler öğretirim, neler!
1: Sen başkasının oldun. Nereye, nereye,
0: sizi nasıl? Bu gece paydostan sonra beraber çıkalım mı, ha?
2: Sana denecek çok şey var ama değmez.
0: Yok canım!
2: Seni bir zamanlar sevecek kadar aptal olabildiğim için utanıyorum.
0: Sevdiğin başka kızdı, Selma. Söyledim ya, o öldü.
2: Ölmedi. Sadece maskesi düşmüş. Gerçekten çok sapmış.
0: Neden?
2: Ayrıldıktan sonra bile unutamayacak kadar sevdiğim için. Öğleden siz nereye sevmedin, sevmedin,
0: ağlattın beni. Boş ver! İçelim, unutalım. Aşk çocukların işi artık. Biz büyükler için daha güzel oyunlar var.
2: Belli, hayatından çok memnun görünüyorsun.
0: Elbette! Seviyorum barın havasını.
2: Nesini seviyorsun bu iğrenç hayatın?
0: Ya siz beyefendi? Siz ne arıyorsunuz burada? İğrendiğiniz halde niçin buraya geldiniz?
2: Tertemiz bir aşktan geriye ne kaldığını görmeye geldim.
0: Gördünüz mü ne kalmış?
2: Sadece bir...
0: Ne yapalım? Alın yazımız. Herkes senin gibi namuslu, şerefli bir insan olamaz. Kimi de benim gibi...

0: dayanamayacağım artık bu ıstıraba. Tahammülüm kalmadı. Bıktım, usandım hayatımdan.
1: Ağlama kızım, kendini harap ediyorsun.
0: Keşke ölseydim de ondan bir kere daha karşılaşmasaydım.
1: Sabret! Sabrın sonu selamettir.
0: Onun yüzünden nelere katlanmadım ben. Çektiklerim yetmiyor mu? Hala daha ne istiyorsun?

0: istiyor benden.
1: Belki de seviyordur seni.
0: Eksik olsun sevgisi. Nefret ediyorum ondan.
2: Öyle deme evladım. Ne de olsa çocuğunun babası.
0: Hayır. Ümidim yalnız benim. Çocuğum üzerinde onun hiçbir hakkı kalmadı. O sadece zevki için yaptı bu işi. Bir çocuğu olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Söylemeyeceğim ona. O barda da çalışmayacağım artık. İzimi kaybettireceğim.

yalancı, sahtekar. Şu masum yüz altında bir saklandığına kim inanabilir ki?

0: zamanlar kalbimi yakan hayalin şu resmin gibi kül olacak.
1: Osman abi, Selma'nın buralara layık olamıyor. Asil bir ailenin kızıdır. Ama Feli'nin zalimliği buralara kadar getirmiş yolu.
2: Yüzünden belli asilliği zaten, memnun oldum.
3: Ben de efendim.
1: Bir çocuğu var, onu büyütmek için çırpınıyor.
2: Merak etme kızım, bizim pavyon başkalarına benzemez, hiçbir kötülük gelmez sana.
1: Ondan getirdim ya buraya, ben de abisi olarak kendisinden hiçbir yardımı esirgemeyeceğim.
3: Çok iyisiniz.
4: Biraz içki alsanız.
3: Teşekkür ederim, içki kullanmam.
1: Bir kadeh gam dağıtır derler.
3: İstemem.
1: Osman abi, gönderebilir misin bize?
2: Derhal.
1: Hayatta hiçbir şey değmez üzülmeye, hele bu gibileri.
3: Doğru, değmezmiş, hatta selam vermeye bile.
1: Bu gibilerin kafası ezilmeli, dişe diş, göze göz. Ne yaptıysa yanına bırakmayıp alacaksın intikamını.
3: İntikam filan düşündüğüm yok. Yüzünü görmeyeyim yeter.
1: Çocuk ondan değil mi?
3: Evet.
1: Çocuk böylelerine karşı daima iyi bir silahtır.
3: Ne gibi bir silah?
1: Ben senin yerinde olsam, onun öyle bir canına okurum ki, madem ki çocuk onun, hiç düşünme. Çocuğu alır, kapısına dayanırım, ya çocuğuna sahip çık, ya da seni rezil edeceğim derim. Bak ondan sonra eğlenceye! Seni de, çocuğu da kuş sütüyle beslerler.
3: Hayır, hayır! Ben kimseden bir şey istemem. Hele onlardan asla. Rica ederim, bir daha böyle şeylerden bahsetmeyin.
1: Peki, kızmayın. Ben sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için düşünmüştüm.
2: Bu akşamki programa çıkacaksınız, değil mi?
1: Elbette, elbette Osman abi.
0: Ne arıyorsun burada?
3: Senin haline üzülüyorum. Hala unutamadın şunu.
0: Yaktım resmi, kül oldu. Bitti.
3: O sevdiğinin delili. Unutsan basit bir fotoğraftan intikam almak için yakmazdın. Onu hala seviyorsun.

0: Bir dakika, senden konuşmak istiyorum.
1: Bırak kolumu! Aramızda edilecek laf kalmadı.
0: Bak, dinle Selma.
1: Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Selma! Pardon, Jale! Öyle
0: sus
1: değil
0: mi? Selma, yalvarırım sus!
1: Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim!
0: Senden göçen gün için özür dilerim.
1: Neye yarar özür dilemem? Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı!
0: Selma, nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara?
1: Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara!
0: Neden, niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerinden hiçbir şey anlayamıyorum. Benim de bir hatam varsa özür dilerim.
1: Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir, söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadını yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? 5 dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür dileyeceğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver!
0: Selma... Affedersin, bir an kendimi kaybettim.
1: Fark etmez, namusuma indirdiğin ağır darbenin yanında bu tokat hafif bile.
0: Selma!
1: Bırakın, dokunmayın ona! Git, git, defol buradan! Bir daha görmek istemiyorum seni!
2: Sana daha evvel de söyledim, bu herif için üzülmeye değmez. İntikam alacaksın, intikam!
1: Rica ederim, sus, konuşma!
2: Benim senin işine karışmak hakkım!
1: Ne demek istiyorsun?
2: Senin hayatında kimsen yok, bir hamiye ihtiyacın var. Hem senin kaderini ben çizmiştim.
1: Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Bana bak kızım, ben öyle yabana atılacak adam değilim. Sonra beni hafiften de alamazsın, ne diyorsam o olacak. O senin ahmaktan para kazanacağı, sen de, ben de!
1: Defol! İstemiyorum dedim, sil aklından böyle şeyleri!
2: Benim aklım yazboz tahtası değil! Sonra senin emrinle de iş görmüyorum! Ben insanları oynatırım parmağımda! Kukla oynatır gibi tıpkı! Sen de kuklalarımdan birisin!
1: Sen susmazsan ben giderim!
2: Otur da dinle! Senin istikbalini bile ben çizdim! Şu anda buradaysan ben istediğim için!
1: Ben kaderin kurbanıyım, sen kimsin ki?
2: Kurbanı olduğun kader! Seninkinin babasıyla anlaşıp, sana oyun oynayan kuklacı! Seni terzi diye çağırttığım randevu evinde... ...ilaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim! O resimleri sevgilinin babasına satıp da yüklü para alan gene ben! Hani aptal kafasız sevgiline gösterilip de aranızda uçurumlar açan resimleri!
1: Demek resimlerim çekildi!
2: Hem de heriflerin kucağında!
1: Doğan'a da gösterdiler demek.
2: O da kopuverdi senden.
1: Günahını almışım zavallı.
2: Günahına boş ver şimdi, parasını alacağım, ona bak! Çocuk iyi bir koz.
1: Ama o kozu hiçbir zaman kullanamayacaksın.
2: Gazeteleri okumadın galiba. Doğan Bey siyasete atılıyormuş. Bir çamur atarım, 7 sülalesi duman olur.
1: Hayır, yapamazsın!

0: Güzelim benim, tatlım, yavrum.
1: Selma, sen misin? Hoş geldin. Misafirin var.
2: Merhaba.
3: Ne arıyorsun burada?
2: Seni merak ettim de.
3: Ne yüzle çıktın karşıma?
2: Boş ver be Selma, boş ver. Bırak anlaşmayı da gel tatlı tatlı konuşalım seninle. İkimiz de birbirimize lazımız, değil mi ya?
3: Kimsenin yardımına ihtiyacım yok, çekil git buradan! Rahat bırak beni!
2: Yoo, o kadar büyük konuşma! Alt tarafı yalnız bir kadınsın, senin de bir erkeğe ihtiyacın var! Benden iyisini mi bulacaksın yani?
3: Ne demek istiyorsun sen?
2: Anla işte! Sana kıyak bir teklifte bulunuyorum! Gel de güzel güzel dost oturalım diyorum!
3: Çıldırmışsın sen!
2: Doğru! Seni ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın! Seni o günden beri seviyorum!
3: Ben de senden iğreniyorum! Çık git buradan, bir daha da karşıma çıkma!
2: Yo, benden öyle kolay kurtulamazsın!
3: Dokunma bana alçak! Defol buradan!
0: Ayıptır oğlum, günahtır! Kızı rahat bırak da efendi gibi çekil git, hadi yavrum!
2: Sen ne karışıyorsun be?
0: Seni istemiyor oğlum, zorla güzellik olur mu?
2: Kapa çeneni be, koca karı sen de!
3: Alçak! Ellerin kırılsın inşallah! Neyseciğim!
2: Ben seninle dost oturmak isteyeceğim de... Sen de oturmayacaksın ha! Sen Aydar'ı tanımamışsın da!
3: Sen de beni tanımamışsın! Ölürüm de boyun eğmem sana!
2: Benimle geleceksin o kadar!
3: Korkmuyorum senden! Zaten bıktım usandım yaşamaktan! Vur da kurtulayım! Hadi, ne duruyorsun, vursana!
2: Seni can evinden vuracağım! Ama silahla değil! Çocuğunla!
3: Çocuğuma ne yapacaksın?
2: Ne mi yapacağım? Onu alıp götüreceğim!
3: Hayır!
2: Göreceksin!
3: Yapma oğlum! Allah'tan kork! Günahtan yapma!
2: Ama sen koşa karış! Eğer arkamdan gelmezsen çocuğu öldüreceğim!
3: Dokunma ona!

0: okudun değil mi?
1: Evet baba.
0: Verilmiş sadakamız varmış. Sen sadece adi bir değil, katil ruhlu bir kadından da kurtulmuşsun.
1: Haklısın baba. Şeytan görsün yüzünü.
0: Ama sen daha görmek zorundasın.
1: Sebep?
0: Öldürülen kabadayının bana hayati bazı yardımları olmuştu. Onun avukatlığını yapıp şu adi kadına giydireceğin en ağır ceza, beni büyük bir vicdani borçtan kurtaracak.
2: İşte böyle hakim bey. Susmak istedim, olmadı. Üzerime saldırdılar, ses etmedim. Suç yüklediler. Ölümü kabullendim, direnmedim. Ama masum çocuğuma dil uzatılması birden delirtti beni. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Belki sayın avukat bey gene rol yaptığımı, sizleri kandırmak istediğimi söyleyebilir, şaşmam. Cezam neyse razıyım, idam bile olsa. Tek dileğim bu işkencenin bir an evvel bitmesi.
3: Sanığın konuşması davayı başka bir safhaya soktuğu için...

0: için yeni şahitlerin dinlenmesi gereğiyle celseyi talik ediyorum.
1: Yavrum, affedecek misin beni? Utandıracak mısın baba?
2: Ver onu bana yavrum, ver bana. Ya işte böyle bey oğlum. Sana hadiseyi olduğu gibi anlattım. Selma senin namusunu, iffetini, yavrusunu kurtarmak için katil oldu. Hiç iyi gün görmedi. Zavallı Selmacık. Hayatı hep ıstırapla dolu geçti. Sonunda talihsizliğinin kurbanı oldu. Selma seni çok severdi oğlum. Her zaman yalnız seni sevdi.
1: Biliyorum. Halbuki ben onun sevgisine hiçbir zaman layık olamadım. Fakat ben de her zaman onu, yalnız Selma'yı sevdim.
2: Ne çare? Yazık olmuş ikinize de.
3: Selma Alkan! Selma Alkan ziyarete! Kim arıyor beni?
4: Doğan Güven!
3: Hayır, hayır! İstemiyorum! Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum!
4: Kusura bakmayın beyim! Selma sizinle konuşmak istemiyor!

0: yapıyorum?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Sen evden yaptın bunu.
1: Vurma bana, kıyma, bas sen ne?
0: Mahkemede her şeyi anlatacaksın, her şeyi!
1: Allah Allah! Tamam, mahvolurum, nasıl anlatacağım?
0: Anlatacaksın yoksa gebertirim seni!
1: Hiç bende kabahat yok, mahkemede her şeyi söyleyeceğim! Bu işi babanla yaptır bizi, baban!
0: Babam? Babam ha? Nasıl, nasıl yaparsın bunu baba? Sende hiç mi vicdan yok?
2: Sakin ol evladım!
0: Delirmediğime şükret! Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için utanıyorum!
2: Ne yaptımsa senin iyiliğin için
0: yap! Eğer babam olmasan çok fena olurdu! Muhitinize sükse yapmak, Hulusi Bey'in oğlu ne edüğü belirsiz bir kızla evlendi dedirtmemek için masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz, değil mi?
3: Doğan, neler söylüyorsun?
0: Ya sen, ya sen nasıl mani olamadın anne? Tabii, asalet düşkünlüğünden! Baba, bu yaptığın oyunları mahkemede anlatacaksın!
2: Hayır, aile şerefimizi zedeler!
0: Hangi şereften bahsediyorsun baba? Bu yaptığınız en büyük şerefsizliktir! Anlatacaksın bunları mahkemede! Anlatacaksın her şeyi!

0: Selma'yı tuzağınıza nasıl düşürdünüz, konuş!
1: Bırak beni!
0: Mahkemede anlatacaksın bunları yoksa gebertirim!
1: Benim hiç kabahatim yok, Haydar'ın marifetiydi her şey! Selma hiçbir zaman olmadı!
0: Selma'yı Haydar kandırıp çağırmış, öyle mi?
1: Evet, sonra ilaç içirdi, fotoğraf çektiler! Haydar belalıydı, söyleyemezdim!
0: Şimdi bildiklerini olduğu gibi mahkemede anlatacaksın! Anlatacaksın!
2: Selma Alkan!
1: Buyurun! Seni Müdür Bey çağırıyor!
0: Geçmiş olsun Selma!
1: Teşekkür ederim! Beni çağırtmışsınız!
3: Kızım, biliyorsun yarın mahkemem var! Bir de avukata ihtiyacım var! Doğan Bey, ücretsiz olarak senin davana bakmak istiyor! Kendisine vekalet vermeyi kabul ediyor musun?
1: Hayır efendim, kabul etmiyorum!
3: Avukatın var mı?
1: Yok, istemiyorum!
3: Avukatsız mı çıkacaksın mahkemeye?
1: Evet!
0: Müsaade eder misiniz Selma Hanım'la bir de ben konuşayım?
3: Tabii, buyurun, ben çıkıyorum! Siz rahat rahat konuşun!
0: Selma!
1: Burada da mı beni buldun? Ne diye peşime bırakmıyorsun?
0: Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Selma! Çünkü seni seviyorum!
1: Ne senin sevgin!

0: Anne de merhametine ihtiyacım var.
1: Dur Selma. Yalvarırım dur. Ümit'in hatırı için. Çocuğumuz için. Gittim, gördüm yavrumuzu. Onu kucaklayıp doya doya sevdim.

0: Yemin ederim ki yalnız seni sevdim. Talihsizlik peşimizi bırakmadı Selma. Birbirimizi anlayacak fırsatı hiçbir zaman bulamadık.
1: Ah Doğan! Doğan!
0: İnan bana, seni kurtarmak için bütün varlığımla mücadele edeceğim, sevgilim. Maktulün avukatı olarak başladığım bu davanın başında, sana savcılık makamından daha ağır ithamlarda bulunarak, şu an vicdanlarınızdaki kararda etki sahibi oldum. Şimdi sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum. Onların dinlenmesi, kararlarınız için sizlere daha adil kapılar açacaktır.
2: Oğlumun Selma ile evlenmek istediğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Haydar'a para vererek Selma'yı oğlumun gözünden düşürecek bir sebep yaratmasını istedim. Haydar birkaç gün sonra Selma'nın çeşitli erkeklerle samimi bir şekilde çekilmiş resimlerini getirdi bana.
3: Haydar'ın talimatına uyarak Selma'ya sevdiği adamın annesi rolünü oynadım. Kendisiyle tanışmak istediğimi söyleyerek terzime gelmesini temin ettim. Verdiğim adres, randevucu Despina'nın eviydi.
4: Selma gelince salonda buyur etmişim. Haydar sayına ilaç koymuş, kıza içirince Haydar'ın arkadaşları bayırmış kızın yanında fotoğrafçılara poz vermişler ya!
5: Haydar, Selma'yı elde etmek için eski sevgilisi Doğan Bey'in şerefiyle oynayacağını söyleyerek şantaj yapıyordu. Fakat Selma onu gene de reddedince kıyameti kopardı. Selma'ya saldırdı, beni dövdü, silahını çekerek kıza çevirdi. Fakat Selma ölümü göze aldı da gene de ona boyun eğmedi. O zaman çocuğu almaya kalktı. Selma peşinden gelmediği takdirde çocuğunu öldürmekle tehdit ediyordu. Selma çılgına dönmüştü. Haydar'ın tabancasını kaparak ateş etti.
0: Bir genç kızın aile yuvasından barlara, barlardan cezaevine düşmesine kadar hayatının talihsiz akışını dinlediniz. Başta sevdiği adam olmak üzere herkes bu akışı, bu düşüşü hızlandırmak için el ele vermişti. Bu zavallı kadın düşmesinde ne yapsın? Bununla beraber namus ve iffetini sonuna kadar canı bağısına korumuş, göğsüne dayanmış silahın namlusu karşısında kılını bile kıpırdatmamış, ölüme meydan okuyarak gene de bir ız düşmanla boyun eğmemiştir. Eğer sevdiği adam en ufak bir şüphe karşısında onu silkip atmamış olsaydı, ona kendini savunmak fırsatını verseydi, onun aşkına ihanet etmemiş olsaydı, müvekkilem şu anda karşınızda bir sanık olarak bulunmayacaktı. Onun suçu sadece sevmek, sadece inanmak ve güvenmektir. Siz suçlu arıyorsanız, suçlular bu hanımın felaketini hazırlayanlar, onu uçuruma itenlerdir. Bütün masumiyetiyle müvekkilem mahkum olacak da, onu bu duruma düşüren asıl suçlular serbest mi gezecekler? Önce onları mahkum etmek gerekir. Şu anda yalnız bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda talihsiz olayların kahramanı, hadiselerin suçlusu olarak da karşınızda bulunuyorum. Şimdi hepinizin huzurunda af diliyorum. Affet beni Selma. Sen susma büyüklüğünü, idamı göze alma cesaretini gösteren yüce bir kadınsın. Herhalde beni affetme büyüklüğünü de gösterirsin. Sayın reis ve muhterem üyeleri, müvekkilem suçsuzdur. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınarak beraatını talep ediyorum.
6: Deliller, tanıkların ifadesi ve sanık avukatının savunmasında belirttiği hususlara dayanarak iddia makamımız sanığın tam ve meşru bir nefsi müdafaa ile iffet ve namusunu korumak için ateş ettiğinden suçsuz olduğu kanaatine varmıştır. Sanığın beraatını talep ederim.
7: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyarak sanık Selma Halkan'ın beraatine oy birliğiyle karar verildi.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir gün yine sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanıyor mu böyle?
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne isterseniz. Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım.
2: Semra.
0: Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler
2: bakalım
0: olacak.
2: Kolay mı? Yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor.
2: Sabitlemiş.
0: Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: yeterli,
0: giymezsin?
2: Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum
2: yeterli
0: yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyor da. Şurada. Bunu da aynı,
2: aynı
0: şekilde,
2: şekilde
0: böyle değil mi?
2: Üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet.
0: Neyse.
2: Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba, sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani. Benim hani mecburi şu an.
1: Evet, mecburi şu an. Ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana, izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten evet, uygulamasını Tuba artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
2: bununla aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
2: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet.
2: Evet. Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
1: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba. Daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
1: Ben söyleyeyim, yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme, fırçanın üstündeki de gitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum tamam, falan artistik tarzı hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerini silebilirsin.
0: Tamam.
1: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Göz... Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerini batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam, bir iki artı
2: şimdi
0: şey.
2: Şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altını evet, kapatıcı süreceğiz değil
2: evet
0: mi?
2: Kapatıcı, konserler.
0: Concealer mı?
2: Evet, concealer.
0: Çok havalı. Şöyle, yukarı bakıyoruz.
2: Daha, biraz daha hızlı. Elindeki rüyü koruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
1: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
3: Ben Tuğba işi başkalarına yaptırıyorum.
2: Evet. Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba Hanım.
3: Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçelim üzerinden göz kapaklarını.
1: Tuğba Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Yeterli Tuğba Hanım. Hayatımız yeterli. Para geçiyoruz. Para geçiyoruz. Evet, hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
3: Hangi renk
2: bugün kıyafeti?
3: Biraz daha pastel mi?
4: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
2: O zaman şöyle nut tonları.
3: Senin sesini duyduk. Evet.
2: Şöyle nut tonlarında.
3: Tamam.
4: Evet, şu tonlar olabilir.
3: Şunu meç edeyim ben.
2: Evet.
3: Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açılmak istiyorum. Şöyle tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
2: Şuradan başlıyoruz Tufan. Kapatalım.
3: Buradan mı?
2: Evet. Şöyle tutalım üstünü.
3: Ben sola
2: biraz geldirerek. Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle. Pratik.
3: Hmm. Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
2: Evet.
3: Ondan.
2: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
3: Tamam.
2: Evet. Aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
1: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
3: Bir şeyler oluyor ya.
2: Evet.
3: Biraz oluyor.
2: Far alalım.
3: Bundan mı alacağım yine?
2: Evet, yine aynısında.
3: Tamam. Burayı yetersiz
2: evet,
3: mi?
2: Evet, yetersiz.
1: Oldu mu Tuğba şimdi?
2: Yeterli.
3: Ay vallahi bir şeyler oluyor
2: ama
3: ya.
2: Ama olmadı.
3: Niye?
2: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
3: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek çünkü. Değil mi? Nasıl yapacağım?
2: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
1: Bana bakma Serap Hanım'ı izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
3: Böyle içimde dengeli. Müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musunuz sevgili seyirciler?
2: Evet.
3: İçime müzik çalıyor benim bugün.
2: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
3: Evet.
2: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
3: Oh, ne kadar detaylı şu işler an. Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
2: evet.
3: mı?
2: Evet, daha içe doğru.
3: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
1: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
3: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
2: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
3: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
2: Bırakıyoruz şimdi.
3: Kameraman arkadaşlarım gülüyorlar bana şu an.
2: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
3: Şunu mu dağıtacağım?
2: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sürdüm. Hiç olmadı.
3: Olmadı mı?
2: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt
3: Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
2: Ama... Vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik.
3: Buradasın. Oldu o kadar.
2: Buradasın.
3: Tamam.
2: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
1: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
3: Gözümüzü kapatalım.
1: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
3: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
2: Evet, bitti. Göz farı bitti.
3: Sonra ne kaldı?
2: Şimdi en önemli parçası rimel. Kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
3: Ben de var ya diye güzel sürerim ki. Kendime sürüyorum, hep bulaştırıyorum
2: şimdi
3: böyle.
2: Şimdi Tuğba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
3: Çok yani anlamlı
2: yaptığın
3: oldu.
2: Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
3: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
2: İstersen önce ben sana bir gözünü de göstereyim.
3: Tamam.
2: Çünkü... Tehlikeye atmayalım.
3: İlk
2: sonuçta
3: defa...
2: yetişmesi gereken bir yer var.
3: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle
2: evet,
3: bir şey.
2: Evet, şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli.

0: taklit sürüyor.
1: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
2: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek isterim.
0: Tuba Hanım izliyor musunuz?
2: Evet.
0: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
2: Kesinlikle yani. Buna emin olabilirsiniz.
0: Evet, buyurun. Ama bakıyoruz gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
2: Daha manalı.
0: Daha manalı.
2: Daha manalı olamazdı, evet.
0: Evet, aynı şekilde diğer gözünü uygulayabiliriz.
1: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
2: Gözler kalbin aynasıdır.
0: Evet,
2: yalan nedir bilmez onlar.
0: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı, rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuba'cığım, aşağı yukarıya diye.
2: Yukarı aşağı.
3: Yukarı aşağı.
2: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın modundan.
0: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın bekliyoruz böyle durumlarda.
2: Aa, hemen evet, şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
0: Tuba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
1: Dedim ama dikkat et Tuba.
0: Ne yaptın Tuba?
2: Bir şey yapmadım
0: İçine
2: ki ben.
0: İçine mi soktun rüyayı? Ne yaptın?
2: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
0: Tamam, devam edelim Tuba'cığım.
2: Tamam, başka ne yapıyorum şimdi?
0: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
2: Bitmedi mi?
0: Hayır, bitmedi.
1: Serap Hanım, bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
2: Evet, rimel işlemini de uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
0: Evet.
2: Bir aldık, bir ruj. Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
4: Eyeliner sürmediniz bana.
2: Eyeliner, şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
0: Evet,
2: bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
0: Şimdi Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
2: evet,
0: yaptık bugün.
2: Evet, ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
0: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuba Hanım'ı zora sokmadık.
2: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
0: Evet, şimdi aldık.
2: Allığımız. Biraz daha
0: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuba'cığım bronz tonlarında bir aldık tercih ediyoruz. Çok tamam. Hafif.
2: Aynen. Bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
1: Bir zahmet yap artık Tuba.
2: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
0: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
2: hiçbir şey beğenmeyiz biz çünkü.
0: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
2: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
0: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuba'cığım.
2: Yapıyorsunuz siz hanımlar böyle ya? Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
0: Evet, Tuba'cığım şimdi sen de öyle değil misin yani? Tuba'nın tırnaklarına bakabilir miyiz yakın detay?
2: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
0: Şimdi rujumuza
2: gidelim. Ruju geçiyoruz.
0: Tonlarda sürelim çünkü
2: nude tonlar. Evet. Daha pastel.
0: Evet.
1: Tuba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
2: Oldu mu?
0: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.
2: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok evet, güzel oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer evet, programımız. 15
0: günlük
2: dakika
0: bir makyaj olduğu için 15 dakika.
2: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
4: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Ama kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
0: Normalde biz özellikle
2: bence
0: boyamadık
2: yok
0: kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık. Daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
2: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, evet. Efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu.

0: öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
1: Büyük Makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum.
1: Biliyoruz, bilmez miyiz Tuğba?
0: En azından çalışıyorum. Senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum.
1: Ama benim işim bu Tuğba. Konuşmam lazım.
0: Yani bizim de kendimize göre bir işimiz var tabii. Senin kadar olmasa da.
1: Hepimizin bir işi var Tuğba.
0: Senin sesin güzel, evet diksiyonun düzgün ama bunlar yetmiyor benim gibi iş yapmaya.
1: Sana imreniyorum Tuğba, idolümsün.
0: Seni dinlemiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Şu anda neredeyim ben? Yeni Bosna'da çok güzel, çok özel bir restoranın mutfağındayım. Ben buraya geldim, dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Hayır dediler, öyle kolay değil. Bulaşık yıkamaktan geçecek senin yolun dediler. Neyse, o da güzel, o da keyifli. Bulaşıkçı oldum ben bugün. Ve neler yapacağım bir bilseniz, arkamda dağ gibi bulaşıklar yükselmeye devam ediyor. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Peki bana kim iş yaptıracak İdris Usta? Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Pek hoş bulmadım ama neyse yani. Bir sürü bulaşık beni bekliyor.
2: Evet, bugün işiniz bulaşık yıkamadır.
0: Eyvah.
2: Bulaşıktan başlayacaksınız. Bu işi yapmak istiyorsan bulaşıkta başlayacaksınız.
0: Öyle mi oluyor yani?
2: Kesinlikle.
0: Ben yemek yapabiliyordum.
2: Hayır, hani... öyle bir şey yok. Bu işi bulaşıktan eğer yapmazsan, bulaşıkhanede yetişmesen usta olamazsın. Hele kolay değil.
0: Tamam o zaman, başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Korkmuyorum.
2: Göreceğiz. Hepsine ayrı ayrı çatalarımızı falan topluyorsun, orada giriyorsun, küvetimiz var, suyun içine atıyorsun. Ondan
0: tamam.
2: Sonra siyedin tabaklarımızı basketlere yerleştiriyorsun. Tabak basketleri ayrıdır, kase bırakacağın basketler ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Sepetlere siyedikten sonra orada sepetlere yerleştireceksin. Orada doğraması yaptıktan sonra makineye vereceksiniz.
0: Anladım. İyi ki makine var. Artık böyle elde harala gürele yıkanmıyor zaten.
2: Ya elde ama bir ön şeyisi var. Ön temizlemesi var. Bunu şimdi önde sıyırma yapmazsanız, temizlemezseniz, basketleri bırakmazsanız, orada doğramazsanız bulaşıklarımız temiz çıkmaz. Hepsi kirli çıkar.
0: Tamam. O zaman
2: başlayalım.
1: Tuğba yine önce bir pazarlık yaptın ustamızla.
0: Bunlar aralarında temizler de mi var ya?
2: Bakacaksın, kontrol edeceksin. Aralarında temiz mi, temiz değil mi?
0: Oho, bu iş bitmez böyle.
2: Bu iş kolay görünüyor. Ama kolay değil.
0: Kolay mı sandın değil
2: yani,
0: mi?
2: Kolay sandın ama kolay sandığın gibi değil. Zorlukları var.
0: Neden ya, neden?
2: Yani
0: neden
2: zorlukları var. Biraz da seri olman lazım. Şimdi daha bulaşık gelecek, bir sürü bulaşık gelecek. Sıkışırsın burada, bu bulaşıklar çıkmaz burada.
0: Eyvah.
2: Şu çatal bıçakları falan topla, hepsi suyun içine at.
0: Tamam.
2: Elin altına çıksın onlar. Sahanlarımızı makine atmıyorsun, onlar elde yıkanıyor.
0: Evet,
2: hepsi orada biritiyorsun en son. Onlar elde yıkanacak.
0: Ya.
1: Ustacığım elde yıkansın. Zaten en güzeli de elde yıkanması.
2: Çok yavaşsınız.
0: Ama biraz hızlı olun ama. Zarar vermemeye çalışıyorum.
2: Hayır. Biraz seri olman lazım.
1: Hemen bir bahane Tuğba. Hem unutma, iş hayatında vakit nakittir.
0: Oluyor mu, ne diyorsunuz?
2: Çok yavaşsın.
0: Geliyor mu daha? Hayır.
2: Tabii. Gel.
0: Hayır, istemiyorum.
2: Normal
0: akşama kadar.
2: Gibi,
0: akşama kadar çıkmayacağım buradan herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşım neden getiriyorsun bu kadar bulaşığı?
2: Ya bu kadar yavaş olursan bu iş böyle olur.
0: Ay nereden başlayacağımı bilemedim ya. Ne diyorsun? Nereden başlayayım?
1: Acele et Tuğba. İş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
0: Ya yapabiliyorum işte yani, olduğu kadar artık değil mi İdris Usta?
2: Ha? Ama böyle devam ederse şimdi bir sürü bulaşık gelecek. Bizi
0: tamam.
2: Çok meşgul edeceksin.
0: Eyvah. Ay her yeri perişan ettim şu anda.
2: Yani şu siirdin tabaklarımızı şeylere yerleştirebilirsin, basketlere yerleştirebilirsin.
0: Tamam. Ya daha getiriyorlar ya.
2: Yani böyle devam edersen bu işi pek beceremeyeceksin gibi görünüyor.
0: Tabak için miydi?
2: Tabak içindir. Orada bırakıyorsun, tabaklarını hepsini oradan yerleştiriyorsun. Tek tek yerleştir. Evde bulaşık iyi çıkamadın mı?
0: Yıkıyorum da makineye atıyorum ben.
2: Tamam, bu da makine gibidir. Hani peskatere diziyorsun.

0: Oluyor mu?
1: Sepetleri doldu ama tam eksik bırakma. Çok yavaşsın. Bak bir sürü boş geldi.
0: Hala geliyor.
1: Bak, bak şu anda bir araba boş geliyor.
0: Hayır. Bak, hayır. İstemiyorum, durun.
1: Evet, Sibel Hanım, çabuk şu
0: arabayı boşaltın. Kimseye yemek vermeyin yukarıda.
1: Arabayı boşaltalım.
0: Kimseye yemek vermeyin yukarıda ya. Bunları ben nasıl bütün gün temizleyeceğim?
2: Müşteriler yemek mi yemesin? Olur mu öyle şey Tuğba? Hem usta görecek, dikkat etmelisin.
0: Görmüyor şu an, bakmıyor.
2: Ama her an görebilir.
1: Şimdi ne yapıyorsun? Ben. Alıyorsun fiskeyi oradan. Şu yere doğru çekiyorsun.
0: Oo.
1: Zorla şunları.
0: Ya.
1: Bas.
0: Su geliyor. Basıyorum.
2: Tuğba önce tabakları sıyırdı, ardından basketlere yerleştirdi ve şimdi bol tazikli suyla ön temizliğini yapıp makineye sürdü.
1: Sen şimdi geri işledin, o gider.
0: Oo, sıcak su geliyor.
1: Tuğba, sen bu işi beceremeyeceksin.
0: Yapıyorum.
1: Yapamıyorsun,
0: ama
1: burası senin önünde. Sibel, sen de yardımcı ol buraya. Bahadır, sen de yardım et.
0: Yapıyorum.
1: Göster, bu iş yürümez. Bu işi beceremiyorsun.
0: Bu kadar baskıyla ne yapabilirim ki ben zaten?

0: neredeyse. Neredeyse gidiyordu yani tabak. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya?
1: Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ayağına spor ayakkabı giymişsin, bulaşık yıkıyorsun.
0: Ne yapabilirim hiç, ama?
1: Uygun değil işte.
2: İdris Usta, Tuğba için en önemli olan kendi rahatlığıdır.
0: Nasıl yetişecek bu kadar şey akşama kadar? Gidiyor. İki ayağım bir pabuca gezi benim şu anda.
1: Bulaşıkları var ya tam yapamıyorsun. Diyorsun ki ben yemek yapacağım diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Ustamızdan harika tespit. Doğru söze ne denir?
0: Çok, çok bulaşık oldu.
1: Çok işimiz var daha çok.
0: Of. Ay geldi usta.
1: Daha bitiremedin mi?
0: Hayır. Bu buraya sığmıyor.
1: Sığmıyorsa başka bir basit.
0: Ha tamam sığdı. Böyle yapacağım.
1: Çok ağır gidiyorsun.
0: Ama daha ne yapabilirim
1: daha
0: ya?
1: Daha bir sürü ama bir sürü işim var daha. Daha kazan bölümüne geçeceksin. Daha kazaları yıkayacaksın.
0: Ne?
1: Kiretleri yıkayacaksın daha.
0: Kazan mı?
1: Tabii ki.
0: Bulaşık dediniz bana.
1: Ha kazan da var, o da bulaşık. Bir sürü küvet var, kazan var, çanak var, daha bardak var. Kiretleri olman lazım.
0: Ya hayır ya.
1: Bu işi kolay zannettin herhalde. Tuba ne yaptın sen? Daha sen bitirmedin mi daha?
0: Ya yapmaya çalışıyorum da ne yapmalıyım bilmiyorum ya. Bir dakika.
1: Ama şu anda bu bitmesi lazımdı. Bir de sen yardımcı olmuyor musun? Ah tavakları da kırdın.
0: Eyvah. Ya çok özür dilerim.
1: Şimdi kayıp düşeceksin var ya. Şurada çekmezden al tabağı. Şu yerleri bir çek.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Gelip gelmen lazım. Ken spor ayakkabıyla gelmişsin.
0: Ayağım kayıyor bir de.
1: Bulaşık yıkıyorsun ama spor ayakkabı giymişsin. Terlik giymen lazım.
0: Bir dahakine terlik giyerim usta. Tamam.
2: İş yaparken o işe uygun kıyafet giyinmek gerekli Tuğba.
0: Nereden geliyor bu kadar bulaşık?
2: Koskoca bir restoranın mutfağındasın Tuğba. Normal bu kadar bulaşık olması. Mızmızlanma.
1: Şimdi o devam ettikten sonra şuralarda bir sütür. Kirleniyor çünkü zaman zaman o lavabon kirleniyor. Bak görüyor musun?
0: Ne yapacağım?
1: Bir sütür. Bir sütü temize orayın.

0: Ay daha bitmedi ya.
1: Bu zaten neydi abi? Hepsini kırdın, döktün. Beceremedin. Sen en iyisi gel şu da bana kazana geç kazanlara bu. Onu da şükür ederim yıkadı.
0: Ama kazan.
1: Bir görelim bakalım.
0: Sadece bulaşık dediler bana.

0: Kazanları da yıkayacaksın. Ben biraz sonra geldim, zamanı buraya bitirmiş olur.
1: Tamam.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Başardın Tuğba. İdris Usta'yı da kızdırdın sonunda. Tebrik ederim.
1: Hayır! Onu ben yıkamayacağım herhalde değil mi? O çünkü çok büyük.
0: Onu yere bırak ya. Yere bırak.
3: Bir dakika. Tertem biraz acele olsun.
0: Bak, bunu hızlı yıkıyorsun. İstiyorlar.
1: Nasıl ya? Böyle mi yıkayacağım?
0: Alacaksın beni. Şimdi içindeki kabalarını al. O şimdi biraz yumuşadı mı? Hadi bakalım.
1: Of, çok sıcak.
2: Şu güçlü kaslı kollarınla yılmadan, pes etmeden ova ova tertemiz yapmalısın Tuğba.
1: Nasıl çıkacak bu ustam peki?
0: Sen ovala ovala çıkar o.
1: Of.
0: Güzel güzel ovala, yumuşadı mı şimdi çıkar o.
1: Yapamayacağım ben ya.
0: Ben sana dedim bu iş kolay değil. Yapamazsın dedim. Sen dedin ben yaparım dedin.
1: Ne bileyim ben, sadece tabak yıkayacağım.
0: Orada hepsi kırdın tabakları.
1: Tabak yıkayacağım zannettim ben ama sadece. Önlüğüm de kirlendi. Ya ıslandım ya.
2: Kimse Tuğba kadar zarif, estetik ve içten bulaşık yıkayamaz. Görüyorsunuz, mutluluğu yüzüne yansıdı güzel kızımızın.
1: Tamam, bu kadar yeter.
0: Ne yaptın Tuğba?
1: Yıkadım herhalde ama çıkmamış ya lekeleri.
0: Ama bu kazanı yıkamadın.
1: Ama onu ben yıkayamayacağım ya.
0: Niye?
1: İşte.
0: Nasıl bu işi yapacaksın?
1: Çıkmıyor ki, dibini tutturmuşlar.
0: Ama şu anda içine su bıraktın, o yumuşayacak.
1: İşte güzel yumuşayınca arkadaşlar yıkar.
0: Sibel Hanım, buyurun siz gelin. Gelin bak, nasıl yıkandığını var ya, bir Tuba'ya gösterin. Bu işi kolay sandı.
1: Ya abla, çok özür dilerim sizden ya. Ben kolay zannettim bu işleri de, değilmiş.
0: Bak seyret. Nasıl çıktı?
1: Vallahi bravo.
0: Gördün mü? Bir de diyorsun ki ben işte yemek yapacağım. Kolay sandın ama kolay değil.
2: Yapamayınca asma öyle suratını Tuğba. Pes etme, vazgeçme, neşeni yitirme. Hah işte Tuğba, ben de tam bundan bahsediyordum.
0: Yeter Tuğba, var ya. Çok beni uğraştırdın. Bayağı terlemeye başladım ben. Sibel, gel sen bir. Tuba'ya nasıl bulaşık kadını önce göster ona. Ona bir öğret. Yapabildi yapıyor. Yapamasa da kovalım gitsin.
1: Nasıl ya?
0: Yapamasa kovalım gitsin.
1: Evet, inceliklerini evet. Alalım sizden.
4: İncelikleri önce için böyle temizleni yıkadıktan sonra arka tarafını tabii ki leke kalmayacak şekilde güzelce yıkarız.
2: Sonuç değişmiyor, manzara yine aynı. Tuğba bu işi de diğer işler gibi yapmıyor, yaptırıyor.
1: Evet, ben bugün bir restoranın, sadece bir restoran değil, bayağı büyük bir restoran olduğu için bir sürü bulaşık yığdılar önüme. Aşçı olmaya gelmiştim ama direkt bulaşıktan başladım. O da bir iş, o da bir meslek. Bu işten çok güzel para kazanan, emek harcayıp bir şeyler yapan insanlar var. Saygım sonsuz ama gerçekten çok zor bir işmiş ustam. Yani beni mutfağa sokmakla çok iyi yapmışsınız. Ben biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya başladım artık.
0: Kolay sandın ama kolay değildi. Bulaşıkları yıkadın ama istediğimiz gibi bazı şeyler olmadı. Tavaklarımızı kırdı. Kırıp düktü bayağı bir. Teşekkür ediyoruz. Eldivenlerini çıkartabilirsin.
1: Sonra?
0: Yolcu ediyoruz sizi. Biz düşüneceğiz.
1: Ya beni arayacak mısınız? Sonra
0: aramamız gerekirse arayacağız. Kazan bölümüne geçirdik. Kazan bölümünde de bayağı bir orada iş yaptırdık ona. Daha sonra Tuba'yı gönderdik. Düşüneceğiz. Daha sonra haber vereceğiz kendisine.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Bize mutfağınızı açtığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkada kocaman bir ekip var. Onlara da teşekkür ediyorum. Efendim, ben bugün görevimi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ne kadar yapabildim takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor?
4: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
3: Botanik.
5: Abacus.
2: Kasa.
5: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Hayvan yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: istekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala. Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık kızım.
2: Güle güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri. Gene buyurun. Teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım. Sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın. Belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron. Bizim şöhrette, servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bizim.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı? Tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep. Seni para içinde yüzdürürüm.
2: Sen bu parlak tekliflerini barında çalışan kadınlara yap.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütüyü, geç kalıyoruz.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi, çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: 50. yıl hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim kızım, bizi ihya ettin. Al, bu da sana benim hediyem.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız. Geçmiş olsun.
1: Size de.

0: Dönüp baksan yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.
1: Lütfen, sizi evinize kadar arabamla götürmek şerefini benden esirgemeyin.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim. Ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya baloya mı gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum, para! Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım, yalnız sinirlenmesen, tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi? Çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim!
2: Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yuttursaydın.
2: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
3: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
0: Öyleyse tamam bu iş.
4: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
5: Düğün marşını çalmak da bizde. Hadi beyler, bir prova yapalım, hadi!
1: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah

0: Bey'in kızı.
1: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kodamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
2: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
0: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi. Unutmayın ki ben bir tamirci parçasıyım.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet. Alplerde kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret! O tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... insan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: Sevgili abicim, saygıdeğer büyüğüm, benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum, anladık maruzatını, para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta, hayatımda senin kadar zeki...

0: gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım. Bu da benim sana son para verişim, anladın mı?
1: Anladım usta.
0: Hadi gazla!
1: Ustacığım, bir de araba alabilir miyim?
0: Beni rahat bırak da ne halt edersen et! Aa, bıktım artık senden be!
1: Oh, sağ ol ustam!
2: Günaydın!
1: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
1: Özür dilerim, vaktim yok. Hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
1: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
1: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
0: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
1: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasılım abiler?
3: Filin takibi.
1: Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah! 41 kere maşallah! Allah nazarlardan korusun! Puh! Maşallah!
1: Sağ ol ablacığım!

0: Nasılım?
1: Bir harikasın.
2: Prensesler gibisin. Dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.
0: Sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. En yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim prens hazretleri.

0: Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
0: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
2: Ne yazık ki ben prenses değilim.
0: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: Bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, 1000 yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.
4: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
5: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
4: Hazır diyorsunuz, hani nerede?
5: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
4: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
4: Nasıl, oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
4: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
1: Oğlum artık canıma yetti. Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım, aşk.
1: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösterin ben şimdi sana. Usta, aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
1: Affetmem.
0: Yalvarırım affet ustacım. Yapma, vurma, vurma.
2: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
3: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün. Oğlum, telefon!
2: Zeynep! Şu anda seni düşünüyordum.
6: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini.
3: Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
2: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
3: Yani aramızda her şey bitti mi?
2: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
3: Benim için geçmişti.
2: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
3: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
2: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
3: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
2: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
3: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben bir müddet çalışmayacağım.

0: Evet.
1: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
0: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
1: Orası seni ilgilendirmez.
0: Ya izin vermezsen?
1: Basarım istifayı, gene çıkarım seyahate.
0: Peki, peki. Hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
1: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
0: Bilirim. Yalnız nereye gideceğini sorabilir miyim?
1: Uludağ.
2: Ne? Uludağ mı? Benden paso! Elin emanet arabasını dağlara gönderemem! Çıldırdın mı sen ya?
3: Yapma be usta! Saadetim mevsubayız.
2: Ulan soydun, soğana çevirdin beni be! Ey Allah! Ben ne günah işledim ki, bu serseriyi başıma bela ettin!
3: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim, sıram geldi nasıl olsa.
2: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele! Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü, bizim de canımız ciğerimizsin sen! Al, istediğin arabayı götür oğlum! Yaşa! Gelinime de benden selam söyle, sakın üzme onu ha! Yoksa başlarım babanın kanağından!
3: Peki ustam!
2: İt oğlu it, dünyanın en tatlı serserisisin sen!
4: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Dizden kapik işlemez, başka kapıya oğlum!
3: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde... ...Beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
5: Bizim dostluğumuz buraya kadar.
3: Yeteri kadar soydun bizi. Haklısınız arkadaşlar. Ben haddini bilmeyen, kendini olmadık hayallere kaptıran... ...Zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
5: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
4: Ay, hali içime dokundu çocuklar!
5: Boş ver, hepsi numara!
3: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o!

0: Hakkın yok bunu yapmaya!
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız!
0: Hayır, ölmeliyim ben! Al kardeşim, bütün param senin olsun!
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde!
1: Al, bunlar da benden! Helal olsun sana koçum!
2: Al!
0: İmkan yok, paralarınızı kabul edemem! Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim! Ölmem şart benim! Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık!
1: Ne ki var adam? Ne asil çocuk! Hakiki bir prens!

0: Geçemiz.
1: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
0: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
1: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
0: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
1: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Aşkların en güzeline.
1: Aşkların en güzeline.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız sanıyor.
5: Bırak öyle sansın, kime ne zararı var?
4: Ya gerçeği öğrenirse?
5: İcap ederse seni nüfusuma geçirtir, gerçekten baban olurum. Söyle o hergeleye, gelsin seni benden istesin.
3: Kızınız Zeynep Hanım'ı oğlum Doğan'a istiyorum.
5: Ah prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun oldum. Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin canımı vereyim size.
3: Şimdilik kızınız yeter efendim.
5: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahtum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
3: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
5: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
3: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
4: Teşekkür ederim efendim.
5: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse, şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
3: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
5: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
3: Haklısınız beyefendi.
5: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
2: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
6: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
7: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
2: Bu ne şıklık ol?
0: Ne yapalım ustacığım? 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
7: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
2: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
0: Olur ustacığım.
2: Hadi.

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz.
1: Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
2: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
1: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
3: Nasıl oldu?
1: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
3: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
1: Sağ olun efendim.
2: Şerefinize prenses hazretleri!
4: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
2: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
4: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
1: Fakat nişanımız bir gerçek.
4: Birbirimizi tanıyamadık.
1: Eğer beni daha yakından tanısaydın belki de...
4: Sen de beni bilsen, bilsen ki ben...
1: Sana anlatmak istediğim çok şey var. Fakat anlatması o kadar zor ki.
4: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
1: Seni seviyorum.
4: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
2: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
4: Ah, Hayrullah!
2: Neriman yavrum!
4: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
2: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
4: Gidelim canım efendim.
2: Ah, efendiler yesin seni.

0: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
1: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
0: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
1: İnanmıyorsanız, prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Gardenbar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi!
1: Allah Allah!
2: Geçmiş olsun abicim.
1: Eyvallah!
0: Suçun ne?
1: Araba hırsızlığı.
2: Ya hanım ablamın? 40 yılda bir prenses olalım dedik... ...yakayı ele verip kodesi boyladık.
3: Helal olsun anam! Prenseslik de neymiş? Sen sultansın, sultan!
2: Çekelim be!
4: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım!
3: Bozulma babalık! Baksana memleket gibi karı! Sana da yeter, bana da!
2: Vay! Ulan ben hayrat çeşmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
3: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
2: Tuh senin kalıbına!
4: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
2: Oldurma
4: sen beni zamane züppesi mi sandın tez?
3: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma!
4: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış!
2: Eski mapushanecilerden kaç kişi olduk onum!
0: Köpek kemiği!
3: Hadi bakayım aslanım! Hoppa! Be kemik!
4: Hop!
2: Hey be!
0: Vay be!
4: Bilek derler buna, bilek!
2: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun, hem de aşkta!
4: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın!
2: Al anam, helal olsun sana, Neriman sana kurban!
0: Herkete!
2: Aman toparlanın, siparlarım orta et!
4: Ah sula!
5: Günaydın hayatım!
6: Günaydın!
5: Sana çok enteresan haberlerim var!
6: Beni rahat bırak! Haberin de sende kalsın!
5: Ama haberim Zeynep hakkında!
6: Onun adını ağzına alma bir daha!
5: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum!
6: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o!
5: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum! Senin Zeynep'in bir bar karısı!
6: Olamaz, çirkin bir iftira bu!
5: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi!
4: Yalan! Yalan söylüyorsun!
5: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git! Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör!
6: Defol!
4: Defol!
0: Doğan, sakin ol!
7: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
8: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
4: Öyle mi? Peki, şimdi ne olacak?
7: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
4: Peki, teşekkür ederim.

0: şaşırdın. Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil, o...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın.
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum. Yalvarırım, inan bana.
0: Bir daha göremeyeceksin beni.
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca. Tatlı rüyadan uyandım. Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış.
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir.
1: Kimsenin bir suçu yok. Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti.
2: Daha bitmedi, oyun henüz ortada kızım.
1: Her şeyi öğrendi. Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı.
2: Üzülme yavrum.
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanıyor.
2: Ne? Halt etmiş her yere! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgilini, ona her şeyi anlatacağım! Anlamazsa kalın kafasını kıracağım o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz...
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye.
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya.

0: tren ne zaman kalkıyor?
1: Saat 6'da.

0: Babam nerede?
1: Gitti. Bizleri, memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
2: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz? Hani bize krallara layık şahane servisler yapmıştınız? Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: Neden er geç yaptığı hatayı anlayacaktır.
1: O zaman da kuşlar gibi uçarak tekrar sana dönecek.
2: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
3: Merak etme Zeynep. Ne bahasına olursa olsun onu bulacağım.
4: Boşuna uğraşmayın. Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
3: Üzülme yavrum.
4: Kendim için değil. Karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
3: Merak etme. Çocuğun babasız doğmayacak.
5: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim. O da torunum olacak.
1: Babacığım.
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: anneciğim.
1: Tebrik ederim tatlım.
0: Teşekkür ederim babacığım.
2: Hadi bakalım.
3: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
1: Aa, buyurun küçük bey.
4: Müdür bey geldiler efendim.
1: Ha, bir dakika.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?
0: En aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım! Doğum günümde benimle dans etmeyecek misiniz?
1: Etmez olur muyum yavrucuğum? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha mühim işlerim var.
3: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı, işlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim, hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada, siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
4: Bulamazsın ya!
3: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
3: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
5: Helal olsun be! Safara kadar arkadaşmış!
3: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yurda döneceğim. İnşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan. Biricik Doğan'ımızın şerefine.
4: Şerefe.
2: Şerefine.
5: Şerefine.
0: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
6: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
4: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
7: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
1: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: 4 arkadaşımızla birlikte...
11: Ne diyor?

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
11: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
12: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
13: Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
14: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
15: Benim Metin.
14: Çiçekler için teşekkürler.
13: Sakın ihaleye girme.
16: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
13: İkisini birden temizleyeceksiniz.
17: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
16: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
13: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
6: Hayat Köprüsü, bugün 18'de TV4'te.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
6: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın Peşinde 10 Ekim'den itibaren TV4'te.
22: Elektriklenen
3: Uzun saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
22: Dedim ki eyvah.
23: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
24: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
22: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
23: Sonra bir gün yardım istedim.
25: Hayatım o gün değişmeye başladı.
26: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
23: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
15: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden mümkün. 8 Ekim'den itibaren TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
27: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: İşte bu uçak.
29: Aha geldi. Geldi.
30: Which way, please?
29: Maşallah oğluma.
28: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma, ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
29: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
28: Ay. Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
29: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: Dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
0: Ne muradın varsa versin.
3: Ha, Allah seni sevdiklerine bağışlasın.
0: Arkadaşlar, benim hayatta sizden başka dostum, sevdiğim var mı?

Sizlere itiraf etmeliyim ki Zeynep'in bir zamanlar kalbimde açtığı yara hala kanıyor. Kaçtım, dünyanın öbür ucuna gittim, gene de kurtulamadım. Söküp atamadım bu aşkı içimden. Onu nasıl da sevmiştim. Parayı bana tercih ederek mahvetti her şeyi. Ama yanlış oyun oynadı. Şimdi para bende.

0: Hayrola küçük hanım?
1: Siz bu köşke yeni taşındınız galiba.
0: Evet.
1: Hoş geldiniz. Güle güle oturun.
0: Teşekkür ederim. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Benim de Doğan. Senin gibi güzel bir kızla tanıştığım için memnun oldum Ayşe. Nerede oturuyorsunuz bakayım?
1: İşte şu köşkte. Size komşuyum.
0: Annenin babanın ismi ne?
1: Annemin Zeynep, babamın da Hayrullah.
2: Biraz daha insaflı olamaz mısınız? Bir hafta içinde nasıl ev bulur, nasıl taşınırız? Bize hiç değilse birkaç ay mühlet verin.
3: Özür dilerim, bu yetkimiz dışında.
4: Kanuni mühlet sona erdi.
3: Köşkü derhal tahliye etmeniz gerekiyor. Müvekkilimizin kesin talimatı var.
2: Köşkün yeni sahibi kim?
5: Buyurun efendim.
2: Beyefendiyi görmek istiyorum.
5: Beni takip edin lütfen.

0: Köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!
2: Doğan abi, ne oldu size? Gider!
1: Bunu da nereden çıkardın aş?
2: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da... saklamayın, ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
1: Bir kadını.

0: Nefret edecek yerde hala seviyorum onu. Neden? Neden?
1: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
2: Bu kadar insafsız mı bu adam?
1: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
2: Kim bu adam Allah aşkına?
1: Doğan.
2: Doğan mı?
1: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
2: Ya, demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
1: Memnun mu oldunuz?
2: Elbette! Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
1: Onunla evlenmek mi? Asla! Yeryüzünde bir o bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum.
2: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana.
1: Hayır!
2: Ama o Ayşe'nin babası...
1: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
2: Her şeyi anlatacağım ona.
1: Hayır! Yalvarırım bunu yapmayın. Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı.
3: Doğan abi! Sen benim babamsın!
0: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
3: Annem biraz önce söyledi bunu.
0: Yalan, yalan söylemiş.
3: Benim annem...

0: Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun, ha?
1: Yeter, yeter!
2: Benim de konuşacaklarım var.
0: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnı mı satacaksın?
2: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım. Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: hem yavrusunu satacak kadar. Bunun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Beni affet. Yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

0: değerli izleyenlerimiz, şu anda geldik. Trenimiz yanaştı ve buradan Shuttle'a geçeceğiz. Shuttle bizi Machu Picchu'ya götürecek diyoruz. Keyifli bir tren yolculuğuydu.
1: Trenden indik, Shuttle'a bineceğiz. İşte Shuttle, Machu Picchu yolundaki son durağımız.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolu dediğimiz gibi bir hayli meşakkatli. Trenden indik, keyifli bir tren yolculuğuydu. Brezilyalılarla karşılaştık, bizler Türk bayrağı açtık, onlar Brezilya bayrağı açtılar ve kardeşliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sonrasında 1 saat 20 dakikalık tren yolculuğu bitti ve şu anda bulunduğumuz kasabadan Machu Picchu

Meşakkatli bir yolculuktan sonra amaça uçuşa merhaba demeye hazırlanıyoruz. Shuttle'a da bindik, 30 dakikalık bir yol kat ettik. Harika bir orman yoluydu. Gerçekten yalçın dağlar, bulutlarla buluştuk öyle diyebiliriz. Ve Machu Picchu'yu gördük. Şimdi artık Machu Picchu'yu yakından ve derinden ziyaret etme zamanı diyoruz. Haydi bakalım.

Bu arada hatırlatmakta yarar var. Maça biçiye girerken tabii ki bir bilete ihtiyacınız var. Ama diğer öğren yerlerinden farklı olarak pasaporta da ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi pasaportumuz ve biletimiz elimizde. Şu anda merdivenlerden çıkacağız ve içeriye gireceğiz. Hakikaten heyecanlıyız. Bakalım Maça Biçi nasıl bir yer.

Değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğu başladı. Yer yer İnkalardan kalma binaları görüyoruz ama buraya tırmanmak da bir hayli zor. Hani buraya geleceklere hemen uyarıda bulunalım. 2400 metre civarındayız. Ve büyük bir yamacı yüksek merdivenlerle tırmanıyoruz. Şimdi bir dinlenme ve seyir terasına geldik. Bakalım buradaki manzara nasıl?

izleyenlerimiz, işte Machu Picchu, dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi. İnka medeniyetinin önemli şehirlerinden biri. İspanyol istilasından kurtulmuş ender şehirlerden biri. İspanyollar 1500 yıllarda Güney Amerika'ya geldiklerinde, Peru'yu ele geçirdiklerinde Pizarro bu Machu Picchu antik kentini çok aramış. Fakat bulamamış. Daha sonraki istilacılar da denemişler şanslarını ama hiç kimse bulamamış. Ta ki 1912 yılına kadar. 1912 yılında bir İngiliz araştırmacı Machu Picchu efsanesinin doğruluğunu kanıtlıyor ve işte burayı buluyor. Tabii o zaman böyle değil. Nasıl? Burası resmen yağmur ormanlarının başlangıcı olduğu için bu nokta tamamıyla çalı, çırpı ve ormanla dolu. Ormanlar temizleniyor ve bütün ormanlar temizlendikten sonra kazı çalışmalarıyla arkamda görmüş olduğunuz Machu Picchu antik şehri ortaya çıkıyor tüm görkemiyle diyoruz ve Machu Picchu'dan harika manzaralar paylaşmaya devam ediyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dayız ve keşfe devam ediyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Ayrı bir enerjisi var bu dağların. Tabii insanı şaşırtan ana noktalardan bir tanesi tekerleği bilmeyen İnka medeniyetinin bu kadar yüksek bir noktada 2400 metreye bu yapıları nasıl inşa ettiği. Kesme taş tekniği var, evet. Bu taşlar çimento bile kullanılmadan birbirine eklenmiş ve bu şehir inşa edilmiş. Burası sadece tapınak değil, bir şehir. Teraslar var, teras evler var ve gerçekten çok etkileyici diyoruz. Ve İnkaların bu şaşırtıcı tekniğine hayranlık duymadan edemiyoruz.

0: Machu Picchu'nun içindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda da Machu Picchu'nun içindeyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz kapı, aynen, şehre giren ana kapı. Ve bu kapı hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece 21 Aralık günü kapanıyor. Bunun sebebi de onlar güneşe taptıkları için eklips dedikleri o dönemlerde kapıyı kapatıyorlar. Ve iyi, kötü, güzel, çirkin bütün bu ayrımları burada yapıp ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Peki bu dağ başındaki yere nasıl geliyor yiyecek derseniz, tarım alanları var ama bunun dışında Cusco kentinden et, patates, sebze gibi yiyecekler her gün İnka yollarıyla buraya geliyor diyoruz ve Machu Picchu'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

bu eşsiz antik kenti gezmeyi sürdürüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu anda tarım alanlarının bulunduğu yerdeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alansa insanların, o dönemin insanlarının, İnkaların evleri. İşte evleri tarım alanlarından duvarla ayırmışlar ve o dönemde tarım toplumu olarak burada bir hayli ürün yetiştirmişler. Elbette Cusco'dan da ürünler geliyormuş ama buradaki seçkin elit rahip sınıf özel bir zümre olarak Machu Picchu'yu korumuş ve gerçekten güzel bir gelişim sağlamış.

değerli izleyenlerimiz, şu anda tapınakların olduğu bölümdeyiz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, arkamda görmüş olduğunuz taşların büyüklüğü ve kaldıraç sistemi, pinç sistemi olmadan, tekerlek sistemi olmadan İnkaların bu taşları nasıl bu kadar düzgün kestiği, buraya taşıdığı, ki burası gerçekten 2450 metre yükseklikte ve aynı zamanda çimento da yok. Çimento olmadan bu taşlar nasıl hali hazırda ayakta kalıyor? Bunun bir cevabı var elbette. Bu dağlardaki graniti kullanmışlar, taşı taşla kesmişler ve bir kilit sistemi kullanmışlar. O kilit sistemiyle beraber de bu taşlar birbirine oturuyor. Yüzyıllarca da yıkılmadan ayakta kalıyor. Nice depremler geçiriyor diyebiliriz. Bunun dışında elbette ki bu taşları nasıl buraya taşıdılar derseniz, özellikle lama ve alpaga tüyünden yapılan iplerle çekerek taşımışlar. Tam 20 bin işçi çalışmış bu güzel antik kenti oluşturana kadar. Machu Picchu turu devam ediyoruz.

0: Emir, kum bayramımızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
6: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir.

Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Yerebatan Sarnıcı'ndan başlayacak ve 3. Ahmet Çeşmesi'nde son bulacak. Yolculuğumuz biraz suyun yolunu izleyecek. İstanbul'daki su yapıları, çeşmeler ve sarnıçlarla ilintili bir yolculuk yapacağız. Tabii ki yolculuğumuz boyunca yine bize rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşlik edecek.

İstanbul 800 yıl boyunca M.Ö. 7. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar Bizantiyon adlı küçük bir şehir olarak yaşamına devam etti. Ta ki 330 yılına kadar. 330 yılı itibariyle artık Doğu Roma'nın başkentiydi ve Konstantin burayı yeniden ihya edip büyük bir şehir haline getirdi. Ve işte o saatten sonra artık Konstantinopolis bir çekim merkeziydi. Pek çok insanı kendine çekti. Nüfus iyice kalabalıklaştı. O güne kadar yaşanan su problemleri tekrar gündemdeydi ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyordu. İşte Konstantin'den başlayarak neredeyse pek çok Roma imparatoru şehre açık ve kapalı onlarca sarnıç inşa ettirdi. İşte onlardan 530'lu yıllarda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı'nın içindeyiz. Burayı yaptıran İmparator Justinianus. Siz onu daha çok Ayasofya'yı yaptıran imparator olarak tanıyorsunuz. Burayı yaptırmasının sebebi hem saraya hem de Ayasofya'ya su sağlamak içindi. Ve buraya Belgrad ormanlarından su taşıdı, depoladı ve buradaki su işte sözünü ettiğim saray ve Ayasofya tarafından kullanıldı. Ve şehrin en büyük sarnıcı olarak tarihe geçti. Bugün 1500 yıllık bir yapı olarak yaşamına hala devam ediyor. İçinde 336 tane sütun var ve bunların her biri neredeyse birbirinden farklı. Dor başlıklı olanlar var, Korint başlıklı olanlar var. Ama Justinianus çok ilginç bir şey daha yaptı. Burası ve Ayasofya için inşaat malzemesi olarak bir önceki inanç olan paganizme ait tapınaklardan ve diğer antik kentlerden parçalar Anadolu'dan topladı ve İstanbul'a getirtti. İşte bunun içinde de o devşirme malzemeler var. Ama içlerinde öyle ilginç parçalar var ki Yerebatan Sarnıcı denince ilk onlar akla geliyor. Bunların başında da Medusalar geliyor. Peki Medusa başları aslında nereden getirilmişti?

Bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'na hizmet eden Yerebatan Sarnıcı Osmanlı'nın gelişiyle atıl duruma düşer. 1544 yılında bir Fransız, Peter Gilos adlı bir Fransız, bunun üstündeki evlerden uzatılan kovalarla çekilen suları fark eder. Ve buradan yola çıkarak bir araştırmaya başlar. Merdivenlerle aşağıya iner ve bir de bakar ki 336 sütunun olduğu bir Roma su sarnıcı. Ve bunu

payda geçirir. Sütunlarını, sütun başlıklarını, ölçülerini 140 metreye 70 metredir ve içinde 336 tane sütun vardır. İşte bu keşiften sonra Batı kaynaklarına girmiştir. Peki Osmanlı burayı ne olarak kullanmıştır?

Osmanlı inancı gereği, İslamiyet gereği durgun su kullanmayı istemiyordu ve kullanmadı da. Ve hal böyle olunca da Bizans'tan kalan bu sarnıçlar atıl duruma düştü. Ancak atıl derken esas işlevi anlamında, yani bir su deposu olarak kullanılmadı. Başka işlevler yüklendi bunlara. Su belli bir seviyeye kadar, yaklaşık 3-4 metre yükseklikte uzun yıllar kaldı. Ve işte 19. yüzyılda bir akıllı adam burayı bir işletme olarak kullandı. Ne yaptı? Bir kayık indirdi buraya ve o kayıkla para karşılığı insanları bir göl gibi burada gezdirdi. Aslında bunu hala görme şansımız var. 60'lı yıllarda çekilen James Bond, Rusya'dan Sevgilerle adlı filmde James Bond buraya iner ve işte bir kayıkla bunun içinde bir yolculuk yapar. Bu bize 19. yüzyılda nasıl göründüğünü anlatması bakımından önemli bir kaynaktır. Sonraki dönemlerde iyice terk edildi, ta ki Cumhuriyet döneminde restore edilene kadar. Pek çok kez restorasyon geçirdi. Hatta 50'lerde yapılan bir restorasyonda 8 adet sütun çatlamıştı. Onları yerinden sökmek yerine tamamen çimento ile kapladılar ve böylece buranın güçlendirilmesi sağlandı. Asıl büyük restorasyon ise geçtiğimiz yıllarda yapıldı ve işte bugünkü görünüm ortaya çıktı.

Mitolojik kaynaklarda anlatılan Medusa'nın hikayesi pek çok şeye de referans olmuştur. Mitolojide anlatılan hikayeye göre Medusa çok güzel bir kızdır. Onu çirkinleştirmek için ve onu kıskandığı için Athena saçlarını yılan saçlı yapar. Ancak bu da yetmez ve ona kim bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim göz göze yüz yüze gelirse taş olur. Bir süre sonra Medusa bunu silah olarak kullanmaya başlamıştır. Athena Perseus'u görevlendirir Medusa'yı yok etsin diye. Perseus görünmezlik şapkasını takar ve çok parlak bir kalkan alır eline. Şapkayla birlikte görünmez olur ve Medusa'nın karşısına geçip kalkanı tutar. O ayna gibi kalkana bakan Medusa kendi bakışlarıyla kendini taş eder ve böylece ondan kurtulurlar. Ancak o dönemin inanç sisteminin kaynağı olan bu hikayelere inanan insanlar Medusa'nın da kendilerini taş edeceğini zannederler. İşte Medusa'nın yapılmış bu mermer başları büyük tapınakların, büyük yapıların önlerine konurmuş. O binayı korusun diye. Ve işte muhtemeldir ki o binalardan birinden ve çok da bildiğimiz bir yapıdan buraya getirilip bir inşaat malzemesi olarak kullanılmış. Burada yan yatıyor, diğeri ise ters. Peki yan ve ters olmasının ve burada kullanılmasının bir nedeni var mı? Thank you.

Suyun altında üstelik yan ve ters olarak konmuş medusalar. İnsan aklı hikaye üretmeye çok müsaittir. Bunlarla ilgili de bu şekilde konmalarıyla ilgili de söylenen şudur. Paganizm bitmiştir, Hristiyanlığa geçilmiştir ve eskiye dair pek çok pagan obje suyun altına gömülmüştür. Bir başka şey ise bakışlarıyla insanları taş etmesini engellemek için suyun altına konduğu gibi hikayeler anlatılır durur. Oysa dikkatli bakarsak bir inşaat malzemesinden başka bir şey değildir. Bunu yapan usta bunu bir inşaat malzemesi olarak kullanmıştır. Çünkü altında medusa başı, üstünde ise bir heykel kaidesi, onun üstünde ise bir sütun vardır. Yani yapan usta için onun medusa olup olmamasının bir önemi yoktur. Peki bu başlar nereden gelmiştir? Benim kişisel görüşüm odur ki Justinianus Ayasofya'yı ve burayı yaptırırken pek çok antik kentten

birçok devşirme malzemeyi buraya getirmiştir. İşte onlar arasında Selçuk'taki, Efes'teki Artemis Tapınağı da vardır. Ve o dünyanın yedi harikasından biridir. İşte bir zamanlar o tapınağın önünde bulunan Medusa başları İstanbul'a getirilmiş ve inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Sadece burada mı, bunların diğer kardeşlerini Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde görmeniz hala mümkün.

Yarabatan sarnıcında kullanılan pek çok devşirme malzeme içinde en ilginçlerinin başında medusa geliyor. Ama ayrıca yine çeşitli yapılardan getirilmiş parçalar var. Örneğin Septimus Severus dönemindeki bir tiyatrodan sökülüp burada sütun olarak kullanılmış bir takım parçaların dışında hakkında en çok hikaye üretilen ağlayan sütun. Üstünden sürekli su sızıyor. Bu nedenle ağlayan sütun denmiş. Üstündeki şekillerden ötürü gözyaşı sütunu da deniyor. Ve hikayeler o kadar coşturulmuş ki hatta bunun için şu söyleniyor. Bu burada ölen, bu inşaat sırasında, buranın inşaat sırasında ölenlerin anısına dikilmiş. Onların ardından dökülen gözyaşını sembolize etsin diye dikilmiş bir sütun olduğu söyleniyor. Hatta bir de şu söyleniyor. Diyorlar ki bu ölenlerin burada ruhları dolaşıyor ve her gece onların çığlıkları burada duyulmaya devam ediliyor. Oysa bu çığlıkların sebebi bambaşka. Ondan bahsetmeden önce sütunun üstündeki gözyaşına benzeyen şekillerin aslında ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu şekiller mitolojinin en güçlü kahramanı Herakles'in yani Herkül'ün sopasıdır. Ve işte o sopa Herakles'in gücünü sembolize eder. Ve işte paganizm döneminde pek çok yapıya bu şekiller olan sütunlar konurdu ki o yaptıran kişinin gücünü yansıtması, gücünü Herakles'ten aldığını göstermesi anlamında sembolik bir önem taşıyordu. Peki buradaki çığlıkları çıkaran neydi?

O çığlıkların sebebi bir hayvandı. Burada son restorasyona kadar suyun içinde yaşayan ve uzun yıllardır yaşayan pek çok balık vardı. İşte bu balıklar gece sessizliğinde su yüzüne çıkıyorlar ve nefes alıp verirken çıkardıkları ses bir çığlığa benziyordu. Gün içindeki kalabalıklardan bu ses pek duyulmuyordu ama geceleri iyice belirginleşiyordu. İşte buradan yola çıkarak bir takım söylenceler ortaya çıktı ve o iş burada ölen işçilerin ruhlarının burada dolaşması ve onların çığlıkları olduğu söylencesine kadar geldi. Oysa dediğim gibi bütün bunların sebebi bir hayvandı. Son restorasyonda o balıklar kaldırıldı çünkü su seviyesi iyice düşürüldü. Ama yerini ne aldı? Gelen turistlerin attığı dilek paraları.

İstanbul leziz sularıyla ünlüdür. Ve işte bu suları da şehre taşıyan bir takım su yolları ve şahane çeşmeler Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehrin her yerinde çeşitli dönemlerde yapılmış bu güzel çeşmeler karşımıza çıkar. İşte bu İstanbul'un lezzetli ve ünlü sularını en iyi anlatan eserlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir adlı eseridir. Orada bakın nasıl bahseder Ahmet Hamdi Tanpınar. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, ateş başlar başlamaz İstanbul sularını sayar.

ayıklardı. Çırçır, Karakulak, Şifa, Hünkar, Taşdelen, Sırmakeş. İstanbul bu kadın için serin, berrak ve şifalı suların şehriydi. Bu kadın sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat içimde bir taraf ölümünden sonra bir su perisi olduğuna inanıyor, diyor eserinde Osman Hamdi Tanpınar. İşte o İstanbul'daki şahane çeşmelerin geç dönem yapılmış birinin önündeyim. Yıl 1911. Yapan ve yaptıran tabii ki çok önemli. 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü üstündeki tuhralar bir dönem çıkan bir yasayla kazınmış. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunun 1911 yılında 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığını ortaya koymuş. Çeşmeyi yapanın 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın öncü isimlerinden Mimar Kemalettin olduğu düşünülüyor. Mimar Kemalettin'den daha önce bahsetmiştim ama yine söylemek istiyorum ki her gün aslında onun yüzünü bir paranın üstünde muhakkak görüyoruz. 20 liralık paraların üstündeki resim ve yaptığı eser işte Mimar Kemalettin ve onun Ankara'daki bir eseridir.

Şu anda Ayasofya'nın hemen yan tarafında Cafer Ağa Medresesi'nin içindeyim. Burayı yapan kişi Mimar Sinan. Mimar Sinan bu küçük yapıyı yaparken bile deyasını fazlasıyla göstermiş. Yapıyı iki katlı inşa etmiş. Hemen yan tarafından geçen bir yol var. Bu nedenle de bir kot farkı ortaya çıkıyor. İşte bu kot farkını avantaja dönüştürmüş. Üste medrese, yola bakan tarafa ise dükkanlar inşa etmiş. Hal böyle olunca da o dükkanlardan gelen kira geliri buranın giderlerini karşılamaya fazlasıyla yetmiş. Peki Cafer Ağa kimdi? Cafer Ağa Topkapı Sarayı'nda Babüssade Ağası olduğu söyleniyor. Ancak burayı bitirmeye ömrü yetmediği yine söylenceler arasında. İnşaata devam edenin kardeşi Gazanfer Ağa olduğu söyleniyor. Oysa bütün bunlar birer söylenti. Çünkü bu yapı 1560 yılına tarihleniyor. 1560 yılında Gazanfer Ağa ve Cafer Ağa henüz 7-8 yaşındaydı ve birer Venedik vatandaşıydı. Türk korsanlar işte o yaşta bunları denizlerden esir alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Geldiklerinde 1560 yılında 6-7 bilemediniz 8 yaşında olan bu kişilerin burayı yaptırmış olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemeldir ki Cafer Ağa adlı bir başka Babüssade Ağası tarafından burası inşa ettirilmiş. Buranın önemli bir özelliği bugün için, geçmişte bir eğitim kurumu ama bugün bir mola yeri. Bütün bölgeyi gezerken bir vaha gibi sizi karşılayan burada durup bir çay kahve molası vermenizi öneririm.

Cafer Ağa Medresesi'nin bugünkü su yolculuğumuzda bir başka bağı var aslında. O da buraya biz Cafer Ağa Medresesi desek de geçmişte buraya verilen isim Soğuk Kuyu Medresesi. Neden Soğuk Kuyu Medresesi dendiğinin ise hemen medresenin tam ortasında bulunan kuyu. Çünkü bu kuyu su çekilen yer ama asıl önemlisi bu kuyunun suyunun geldiği yer. Programımızın ilk durağı olan Yerebatan Sarnıcı, diğer ismiyle Bodrum Sarnıcı. İşte o su oradan geliyor ve buradan belki de temizlik suyu olarak kullanılıyordu. Ve bu nedenle de buraya Soğuk Kuyu Medresesi adı verilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen önünde durduğum dersliğin üstündeki kitabeden. Bu kitabede 1560 tarihi veriliyor ve işte 1560 yılında buraya Bodrum Sarnıcı'ndan bir masura su verilmesini öneren ve emreden bir fermanın yazıya dökülmüş hali aslında. Peki yukarıda bu yazarken kapının iki yanında ne yazıyor? Onlar ise buranın sponsorlarına ait. Peki neyin sponsoru? Burada kullanılan önemli bir şey var. Aydınlatma için kullanılan zeytinyağları. Bunlar da bugün olduğu gibi o gün de pahalı. İşte bunların karşılanması için 19. yüzyılda iki kişi devreye giriyor. İşte o iki kişiden bir tanesi kapı ağası. İşte bu kapı ağasının ve diğer kişinin buraya aydınlatma için bağışladığı zeytinyağlarla ilgili iki kitabe yine dersliğin iki yanında karşımızda duruyor.

Ayasofya'nın hemen arka tarafında sıra dışı bir mekan karşınıza çıkıyor. Burası bugün bir restoran olarak kullanılsa da aslında Ayasofya ile eş zamanlı olarak inşa ettirilmiş bir su deposu, yani sarnıç. Günümüzden neredeyse 1500 yıl önce yapılmış. Ama bugün hala sapasağlam ayakta. İmparator Justinianus Ayasofya'yı yaptırırken çevrede pek çok yapı da inşa ettirdi. İşte bu yapıların bazılarının altında bu sarnıçlar günümüze kadar yaşamaya devam etti. Ancak üstünde bugün hangi yapıya ait olduğuna dair bir delil yok. Çünkü hemen yan tarafımız Topkapı Sarayı ve biz bir ölçüde de Topkapı Sarayı'nın sınırlarında sayılabiliriz. Burası uzun süre oto tamirhanesi olarak kullanılmış. Hatta bir dönem iplik ve ipek atölyesi olarak da kullanıldığı söyleniyor. Özellikle bu tip mekanlar serin ortamı, nemli ortamı sayesinde ipeğin kurumadan bükülmesine olanak veren yerler. Onun için İstanbul'daki pek çok sarnıç bu amaçla kullanılmış. Ama dedim ya, çok kötü de bir kullanım yaşamış, o da oto tamirhanesi. İşte 1970'lere gelindiğinde artık bu kaderi değişmeye başlamış ve devreye Turing girmiş. Çelik Gülersoy önderliğinde sadece burası değil, biraz sonra gezeceğimiz Soğuk Çeşme Sokağı da çehre değiştirmeye, güzelleşmeye başlamış. İşte burası da o dönemde restore edilerek bir restorana dönüştürülmüş.

Cafer Ağa Medresesi'nden sonra Soğuk Çeşme Sokağı'na geldik. İlk durağımız buradaki Bizans Sarnıcı oldu. Daha sonra Soğuk Çeşme boyunca, sokak boyunca devam edeceğiz. Ve son durağımız olan 3. Ahmet Çeşmesi'ne gideceğiz.

Topkapı surlarına yaslanmış evler. Bu evler aslında tarihsel olarak çok daha geriye gidiyor. Özellikle 19. yüzyılda İstanbul'da en çok resmi yapılan sokak burası. Çünkü rengarenk evler, ahşap konaklar yan yana sıralanmış. Peki bu evler neydi ve kimindi? Hemen arka taraf dediğim gibi Topkapı Sarayı. Ve burada da Topkapı Sarayı'nda görevli devlet adamları yaşıyordu. İşlerine çok yakın evleri vardı. Hatta bunlardan biri 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün babasıydı. O da yine sarayda görevli biriydi. Ve nitekim Fahri Korutürk de işte bu evlerden birinde doğdu. Ancak daha sonra sarayın Babali'ye taşınması, ardından da Cumhuriyet ilanı ile birlikte artık devlet adamları için bu evlerde oturmanın bir anlamı kalmadı. Nitekim bunlar terk edildiler ve içindeki yaşayanlar

Değişti ve evler, bu kadar sağlam ve güçlü evler bakımsızlıktan çökmeye yüz tuttu. 1950'li yıllara geldiğimizde artık iyice izbeleşmiş ve harap durumdaydı. Neyse ki 1984-85 yılında Çelik Gülersoy bu evleri restore etti ve bir değer olarak şehrimize kattı. İşte o günden beri o restore edilmiş demeyeyim, yeniden yapılmış evler birer otel olarak kullanılıyor. Ve bugün de şehrimizin en güzel sokaklarından biri olarak burası karşımızda duruyor.

0: Şu anda şehrimizin en güzel çeşmesinin hemen önündeyim. Burası sadece basit bir çeşme değil, aynı zamanda ender bulunan, şehrimizde az görülen meydan çeşmelerinden biri. Lale Devri döneminde yapılmış ve yaptıran kişi 3. Ahmet. İşte o devirde 3. Ahmet bunu yaptırırken üstündeki kitabelerden birini de o yazmış. Ve onun yazdığı bu kitabeden zaten Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın teşvikiyle bu çeşmeyi yaptırdığını anlıyoruz. Bir mücevher kutusu gibi duruyor. Tabii işin ilginç yanı bu meydan çeşmeleri yapılana kadar ki Kabataş'ta, Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, yine burada 4-5 yerde bu meydan çeşmesi karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi işin ilginç yanı meydan çeşmeleri yapılana kadar Osmanlı topraklarındaki başta İstanbul'da meydan kültürü aslında külliyeler üzerinden yürüyordu. Batıdaki gibi meydanlar yerine İstanbul'da külliyeler vardı ve meydan dediğimiz ve meydandaki yaşam bu külliyeler etrafında dönüyordu. Ta ki Lale Devri'ne kadar. İşte Lale Devri'nde 3. Ahmet'in yapmak istediği tam da buydu. Şehirde meydan kültürünü ve meydan olgusunu yaratmak. Ve bu niyetle de Üsküdar'da ve burada iki şahane meydan çeşmesi inşa ettirdi. Tabii ki bu mücevher kutusuna benzeyen, özellikle arkamda gördüğünüz meydan çeşmesi için en güzel övgülerden birini yapan kişi İtalyan gezgin Edmondo De Amicis. Bakın neler yazmış bu çeşme için. Bu çeşme Türk sanatının en özgün, en gösterişli anıtlarından biridir. Bir anıttan ziyade romantik bir sultanın aşka geldiği an, insanın alnına kondurduğu mermerden bir mücevherdir. Bana öyle geliyor ki bu çeşmeyi ancak bir kadın tasvir edebilir. Kalemim bu görüntüyü tasvir edecek kadar ince değil.
1: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
2: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: $13 milyon.
7: 14 milyon lira.
6: 14 milyon lira.
8: 20 milyon.
6: 20 milyon oldu.
7: 25 milyon.
9: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
10: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
11: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
12: Bu deli yakarım.
13: Olamaz.
14: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
15: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
16: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.

0: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
1: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
2: Durun! Kanun namına teslim olun.
3: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
4: Mücevher Hırsızları bugün 13.45'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

Tarihi rotaların bir bölümünün daha sonuna geldik. Yolculuğumuz Yerebatan Sarnıcı'ndan başladı ve suyun yolunu izleyerek 3. Ahmet Çeşmesi'ne kadar geldik. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 4'ten 5. sınıfa geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Yarışmanıza katılmak istiyorum. Hobilerim halk oyunları oynamak, badminton oynamak ve satranç oynamak. Bu üçünde çok iyi olduğum için turnuvalara katıldım. Çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden şans diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, benim adım Fatih. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Yarışmayı ailemle severek takip ettiğimiz için katılmak istedim. Ekibime başarılar dilerim.
3: Merhaba,

0: Adım Alp Berseç. 5. sınıfa geçtim. Bir yarışmaya katılıp kendimi denemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum.
1: Merhabalar, benim adım Öykü. Soyadım Arım. 10 yaşındayım. 5. sınıfa

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Alp var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Öykü ve dördüncü masamızda Pars. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl, heyecan var mı?
1: Yok.
0: Gitti heyecan değil mi az önce? Evet. Alp'cim hadi seninle başlayalım, seni tanıyalım.
2: Merhaba, ben Alp, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, müzik dinlemek. Bolulu'yum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Alp'cim kaleci olmak istiyorsun değil mi? Az önce biz sohbet ettik kuliste sevgili izleyenler. Ve Alp dedi ki ben kaleci olmak istiyorum dedi. Ama aynı zamanda yan flüt de çalıyormuş. Ben de sana ne dedim? Belki dedim ileride böyle yan flüt çalan bir futbolcu, kaleci olursun. Çok güzel olmaz mı Alp'cim?
2: Olur.
0: Peki o zaman Tanem'le devam ediyoruz. Tanem'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Heyecan var mı?
3: Geçti.
0: Geçti, şahane. Seni tanıyalım.
3: Benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim badminton oynamak, halk oyunları oynamak ve satranç oynamak.
0: Peki ne olmak istiyorsun ileride?
3: İleride doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
3: Çünkü hastalıklar çoğalıyor. Yeterli doktor bazen olmayabiliyor. Çünkü onlar da rahatlamak için tatillere falan gidiyorlar sonra. İşte ben de o yüzden çocuklara, ailelere yardımcı olmak için doktor olmak istiyorum.
0: Harikasın. Ne kadar güzel bir düşünce. Bir de bu arada galiba çok iyi şarkı da söylüyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Bu ekip az önce bana kuliste geldi, dedi ki Yeliz abla biz bir ekip olduk. Ben size önce ekip olduğunuz için alkışlıyorum. Sonra da dediniz ki biz ekibimizde bir de isim düşünüyoruz. Hangi isimdi bu? Buldunuz mu bir isim?
4: Bulamadık.
5: Yok, hala bulamadık.
0: Bulamadınız Düşünüyoruz. Mı? Düşünüyorsunuz. Belki burada birbirinize yardım ederken arkadaşlar, ekip çalışması yaparken aklınıza bir isim gelir diye düşünüyorum.
3: Evet.
0: Peki bir de sanki böyle bir şarkılar vardı değil mi Öykücüm beraber? Hoş geldin Öykü.
6: Hoş buldum.
0: Seni de tanıyalım.
6: Ben adım Öykü, soyadım Arın. 10 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim ise müzik dinlemek, paten sürmek, voleybol oynamak, bir de dans etmek.
0: Peki veteriner de olmak istiyorsun aynı zamanda.
6: Evet.
0: Biraz bundan bahset. Neden veteriner olmaya karar verdin?
6: Çünkü ben küçükken bizim çiftliğimiz var köyde. Dedem bakıyor. Orada bir tane koyun var. O koyun böyle doğarken bir hastalığa yakalandı ve öldü. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Eğer veteriner olursam köydeki hayvanlara sahip çıkarım, onları korurum diye düşündüm.
0: Ne kadar güzel, ne kadar ince düşünmüşsün. Arkadaşımızla alkışlıyoruz bu düşüncesinden dolayı. İnşallah çok iyi bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur. Bütün canlılara faydan olur Öykücüğüm.
6: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir düşünce. Şimdi Pars'cığım hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
7: İyiyim, siz?
0: İyiyim. Bugün biraz senin isminle bir mücadelem vardı benim değil mi? Ne dedim?
7: Sarp.
0: Sürekli Sarp dedim. Neden ben de bilmiyorum. Sonra sen de dedin ki annem bana zor bir isim koymuş. Ben aslında biraz aslan da olsun istiyorum gibi dedim.
7: Evet.
0: Ama senin adın Pars. Hoş geldin Pars'cığım.
7: Hoş
0: tekrar
7: bulduk.
0: Seni tanıyalım.
7: Merhabalar, adım Pars Çakır. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Hobilerimden bahsetmek gerekirse futbol oynarım. Futbol oynarım derken birçok sporla uğraşırım da ona genel isim vermek gerekirse sporla uğraşırım. Müzik dinlerim.
0: Sporun birçok dalıyla uğraşıyorsun, müzik dinliyorsun.
7: Müzik dinlerim. Arada da şarkı söylerim, öyle.
0: Var mı? Sen de söyler misin bir şarkı?
7: Aklımda yok şu an.
0: Aklında yok mu? Peki
7: heyecandan gitti.
0: Futbolcu olmak istiyordun
7: evet.
0: değil mi? Neden futbolcu olmak istiyorsun?
7: Futbol bana böyle ilham kattığı için.
0: Aa!
7: Seviyorum yani, severek yaptığım bir iş. O yüzden futbolcu olmak...
0: İdolün var mı mesela?
7: Var.
0: Kim idolün?
7: Ronaldo.
0: Ronaldo idolün. Peki arkadaşlar, Türkiye'den kim? Aklına
7: milli,
0: hemen gel.
7: Yani
0: buradan Türk
7: mü?
0: Türk futbolculardı.
7: Arda Güler.
0: Arda Güler. O zaman buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Arda Güler'e de. Arkadaşlar artık başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Ay duyamadım.
3: Başlayalım.
0: Tamam duydum, başlıyoruz o zaman. Alp için geliyor her tablomuz.
8: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sıkıntılı ve korkulu rüya anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
8: Kabus.
0: Kabus. Bu hızlı cevapla.

0: Acaba Art kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo! Ekibin yüzler gülüyor. 40 puanı topladık. Ve tanem için geliyor Arif ablamız.
1: Kardeşim nefesin nesi?
0: Nefesin nesi? 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Altlı üstü dişleri taşıyan, ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasların bulunduğu iki parçadır. Süremiz başladı.
1: Çene.
0: Emin misin? Çok hızlı bir cevap. Emin misin Tanem?
1: Eminim.
0: Tanem çok emin. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve öyküyle devam ediyoruz. Hangi harf olsun Öykücüğüm?
2: Ablam Buse'nin B'si.
0: Buse'nin B'si 80 puan değerinde ve ülkemizden geliyor soru. 2025 yılında ülkemizdeki toplam il sayısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Pars.
3: 81.
0: Acaba doğru cevabımız 81 mi görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Mülki İdare Bölümleri envanterinde il sayısı 81, ilçe sayısı 922, büyükşehir belediyesi sayısı 30, il belediyesi sayısı ise 51'dir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve Pars'la devam edelim. Gelsin Arif ablamız.
3: Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu bu ekip tanem.
1: Dürüstlük.
0: Dürüstlük mü doğru cevabımız görelim. Bravo, harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 230 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansı 2270. Kutluyorum. Ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Abim Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve satrançtan gelecek sorumuz. Satrançta köşelerde bulunan taştır. Süremiz başladı.
1: Kale.
0: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğru mu görelim? Bravo Alp. Arkadaşlar ekipte satranç oynayan vardı değil mi? Kimler oynuyor? Tanem oynuyor, Öykü oynuyor.
2: Ben arada oynuyorum.
0: Arada oynuyorsunuz.
2: Ben Alp,
0: evet, biliyorsunuz hakimsiniz çünkü. Nasıl, keyifli değil mi?
2: Evet.
0: Bu ekip belki kendi arasında bir turnuva düzenler diye düşünüyorum. Yapar mısınız?
2: Yaparız.
0: Yaparız. Evet. Hadi bakalım tanem için gelsin Arif tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddeden haylaz film kahramanıdır. Süremiz başladı.
1: Sünger Bob.
0: Sünger Bob mu cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddediyor. Biraz da haylaz biri. Acaba bu kim? Bir fikir yok. Açalım mı bir kutu? Herkes bakıyor. Hadi açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikriniz? Böyle bir şapkası var. Hadi oradan hatırlatayım size. Yeşil renk miydi acaba? Bir kıyafet, bir şapka.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan mi görelim doğru cevabımız? Türkçesini görsek evet.

0: mi? Doğru söylemişim arkadaşlar. Yeşilde mi aklına geldi?
1: Evet.
0: Pars.
1: Fotoğrafta var zaten.
0: İzledin mi peki?
1: He?
0: İzledin mi?
1: Yok izlemedim.
0: İzlemedin ama kitabını... görsel aklındaydı.
1: Evet. Kitabı var diye hatırlıyorum.
0: Kitabını okudun. Öykücüğüm senin için geliyor Arif ablamız. Hazırsan. Alalım Arif ablamızı.
2: Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Yıkanmış çamaşırları asarken kullanılan kıskaçtır. Süremiz başladı. Haydi ekip, annelere yardım ediyor muyuz?
1: Mandal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Pars. Pars, annene yardım ediyorsun galiba diye düşünüyorum.
1: Şöyle böyle.
0: Şöyle böyle. Şimdi bir mandalları böyle çamaşır tutturmuşluğun vardır ha? Var mı? Annelere yardım ediyor
1: Bilmiyorum.
0: Muyuz arkadaşlar? Tanem ediyor, Öykü ediyor, Pars da biraz ediyor.
1: Yemek hazırlamıyor
0: Arif etmiyor musun? Hayır.
1: Yemek biraz hazırlamada biraz yardım ediyor.
0: Çok güzel. Böyle sanki sofrayı değil mi kurarken?
3: Ya bazen ev temizlerim biraz.
0: Bu tamam.
1: Mum falan koyuyorum masaya.
0: Çok güzel. Bir romantikleştiriyorsun masayı. Bu da çok şahane. Annelerimize buradan bir alkış. Onlar da bugün buradalar. İyi ki geldiniz. Ve arkadaşlar annelerimizin yükü çok fazla biliyorsunuz. O yüzden böyle küçük yardımlarınız onlar için çok değerli. Ben de sizi alkışlıyorum. Ve Pars için geliyor Arif tablomuz.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Kabuğu parlak, sert, kırmızı, yeşil, sarı renklerde olabilen ufak çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip bir düşünelim ne olabilir?
1: Tanem. Elma.
0: Elma mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Pars ve Tanem'in ortak çalışması kumbaramızı 30 puan daha ekledi. Arpcığım kaldı kaç soru kaldı biliyor musunuz arkadaşlar?
1: 4.
0: 4 sayıyorsunuz bravo. 4 sorumuz kaldı.
1: Ben şeyden
0: kaldı.
1: Düşündüm 4 kişiyiz ya 4'er soru sorun.
0: 4'er sorudan şimdi Arp için harf tablomuzu görelim.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Üzerinde ürün yetiştirilebilen verimli ve sınırlı toprak parçasıdır. Süremiz başladı.
3: Yerli.
0: Yerli bir cevabımız görelim. Olmadı ekip.
1: Tarla.
0: Doğru cevabımız tarla mı? Alp ve Tanem kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ekip birbirini çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. İri yapılı ve geniş ağızlı olan su aygırı adıyla da bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
1: Hipopotam.
0: Emin misin? Bir daha söyle bakalım.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam. Hipopotam mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştık sanki.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam mı doğru cevabımız? Tanem ve Pars acaba kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bir tane harf değişti. Birbirinize çok yardımcı
1: oldunuz. Ama birlikte
0: oldunuz.
1: Yaptık. Bravo. Ve
0: tabii ki beraber yaptınız. O yüzden sizi tekrar kutluyorum. Görselimiz de burada. Ve bravo Tanemciğim. Bir tek hemen İ harfinden sen bunu buldun. Ben şimdi size hipopotamlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Bilimsel adları olan hipopotamus, nehir atı anlamına gelir. Durgun ya da yavaş akan nehirlerin, göllerin olduğu bölgelerde yaşarlar. Zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirirler. Su aygırları ilginç vücut yapılarının yanı sıra sütlerinin rengiyle de dikkat çekerler. Su aygırlarının sütü sizce ne renktir arkadaşlar? Hadi bir tahmin.
1: Basim mi?
0: Hayır, söyle Alp'le başlayalım. Ne renk olabilir?
3: Beyaz.
0: Beyaz, tanem.
1: Mor.
0: Mor, Öykü. Bilemedik Pars.
1: Ya pembe ya mor.
0: Çok yaklaştın.
1: Çünkü hipopotamın
0: Çok yaklaştın. Birini seç. Hangisi olabilir?
1: Pembe.
0: Pembe. Bravo. Parti kutluyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar su aygırlarının salgıladığı asitmiş. Hayvanlar gerçekten çok özel varlıklar. Yine burada yineliyoruz ve öyküyle devam ediyoruz. Öykü için gelsin Arif ablamız.
2: Çilek'in çeyesi.
0: Çilek'in çeyesi 30 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Zeytinli, peynirli gibi çeşitleri olan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Açma.
0: Yer misiniz sabahları?
2: Evet.
0: Acaba doğru mu? Öykü kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Cevabı harikasınız arkadaşlar. Parsa seni kutlamak istedi Öykücüğüm.
1: Çak çak.
0: Parsa seni kutlamak istedi. Harikasın. Bravo. Bu ekip çalışması için ben de sizi kutluyorum. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars.
1: Osman amcanın oğlu.
0: Osman amcanın oğlu 30 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Paçaları dizlerin yukarısında olan kısa pantolondur. Süremiz başladı.
1: Şort.
0: Sende de sanki bugün öyle bir şey var değil mi? Ne giydin sen? Şort mu?
1: Aha, şort giydim.
0: Doğru mu cevabımız? Emin miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Hadi evet, bir tahmin. Evet. Alp'le başlıyorum.
1: 780.
0: 780 tane.
1: 700'ü geçmişizdir.
0: 700'ü geçmiş miyizdir ısınma turunda? Tamam. Öykü?
2: Ben de 700.
0: 700 par.
1: 600-700 arası.
0: 600-700. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570, 600-700 arası. Galiba en düşük 600'dü değil mi? Yaklaştınız. Ve hedefimize kalan puanımızda 1930 sizleri kutluyorum. Harikasınız. Şimdi nasıl bir ısınma turuydu? Alp'le başlayalım.
1: Bence çok eğlenceliydi. Hı hı. Ve bu deneme turu olduğu için çok yani böyle stresimizi attık.
0: Evet. Sanemciğim senin için nasıldı?
4: Bence gayet iyiydi. Ekip çalışmasıyla ruhumuzu bulduk.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Evet. Sizi kutluyorum tekrar arkadaşlar. Öykücüğüm isim de düşünün bu arada. Hala ben isminizi merak ediyorum. Öykücüğüm.
2: Çok heyecanlıydı. Güzeldi.
0: Gitti ama heyecan. Birazcık evet. Sende azıcık var ama o da şimdi ikinci turda geçecek görürsün. Farsçığım?
1: Güzel geçti. Şöyle söylemek gerekirse bana demek bir şey kalmadılar.
0: Sana?
1: Bana diyecek bir şey bırakmadılar.
0: Diyecek bir şey bırakmadılar mı? Olur
1: yani
0: mu?
1: Yani iyi anlamda.
0: Ha tamam. Ekip çok
1: herkes,
0: iyi arkadaşlar.
1: Ekip çok iyi. Motivasyon yüksek.
0: Evet. Bir de şimdi bir isim de bulursanız ben çok mutlu olacağım.
1: Kliste düşündük de bulamadık.
0: Çok merak ediyorum. Ben, en sonunda belki
1: en sevdiğimiz
0: bulacağım.
1: Yemeklerin baş harfinden oluşturmaya
0: o da güzel.
1: Çalıştık.
0: Ama böyle mesela en sevdiğiniz yemekler, hayvanlar öyle şeyler de olabilir. Spor dalları da olabilir. Bunları da düşünün arkadaşlar olur mu?
2: Ben bir tane buldum gibi.
0: Ne olabilir?
2: Süper kumbarada...
0: Süper Kumbara'nın yıldızları olsun mu?
5: Olsun.
0: Hadi bakalım o zaman Süper Kumbara'nın yıldızları nereye gidiyor arkadaşlar?
1: İkinci etap. Tura.
0: İkinci tura. Süper Kumbara'nın yıldızları ikinci tura gidiyor. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız ikinci tur için?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Duyamadım.
5: Hazırız.
0: Süper. O zaman Alp için gelsin harf tablomu.
1: Annem Melis'in M'si.
0: Melis Hanım'ın M'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki yemek arasının anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
1: Beslenme saati.
0: Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza ikinci turdaki ilk 110 puanı atar mıyız görelim? Arkadaşlar herkes çok emindi. Böyle eller alkışa gitti. Beslenme saati herhalde değil mi?
2: Evet.
0: Genelde yapılıyor. Tanem için geliyor Arif tablomuz.

0: hangisi olsun?
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si. 140 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Ya. Attığı gollerle ve kazandığı kupalarla dünya çapında tanınan Portekizli futbolcudur. Aa. Süremiz başladı. Beyler böyle bir ağ sesleri çıkarmaya başladı şu an. Beyler üzüldü şu anda. Ama arkadaşlar bunu bu ekip yapar. Alp'in de eli gitti parçında.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Sen az önce birini... değil mi? Bir futbolcu
1: evet,
0: vardı.
1: Evet, Cristiano Ronaldo hatta favorim benim.
0: Acaba bu o mu?
1: Evet.
0: Görelim mi? Haydi bakalım görelim doğru mu cevabımız? Bravo! Alp'cim sende de mi cevap buydu?
1: Evet.
0: Arkadaşlar Ronaldo'nun fotoğrafı da geldi buradan. Çok yetenekli ve çok başarılı bir futbolcu değil mi? Sevgilerimizi iletelim. Belki o da bizi izliyordur. Belli olmaz.
1: Bilmiyorum, belki onun kanallarında yabancı da olabilir, Türkçe
0: evet,
1: de olabilir.
0: Evet, bazen uydudan değil mi arkadaşlar? Bir bakmışsınız bizi görüyor ve bizi izliyor şu anda. Senin mesela
1: hatta hocam
0: sevdiğini...
1: annemin Instagram'ından Ronaldo'ya mesaj bile atmıştım.
0: Attın mı? Gerçekten mi?
1: Coming Galatasaray demiştim hatta.
0: Gerçi sen Galatasaraylısın o zaman. Onu buraya Türkiye'ye davet etti.
1: Evet.
0: Cevap geldi mi?
1: Yok.
0: Belki bugün gelir. Eğer bizi görüyorsa lütfen Fars'a cevap atsın o zaman. Öykücüm hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Öykü için gelsin Arif tablomuz.
2: Annem Seher'in S'si.
0: Seher Hanım'ın S'si 90 puan değerinde ve mutfaktan gelecek. Yiyeceklerin tazeliğini korumak ve mutfak düzenini sağlamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Tanem.
1: Saklama dolabı.
0: Saklama dolabı mı doğru cevabımız görelim. Olmadı, sanki yaklaştık. Ekip bunu yapar. Acaba ne olabilir?
1: Saklama kabı.
0: Tanem ve Alp'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız ekip. Neydi? Tanem'cim seni, Alp'cim Tanem seni kutluyor. Bu neydi adınız arkadaşlar bu ekibin?
1: Süper Kumbara Yıldızları.
0: Süper Kumbara'nın Yıldızları. Bu şahane ekip ruhunuz için sizi alkışlıyorum. Fars'cığım hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Kuzenim Berk'in B'si.
0: Berk'in B'si 120 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi illerimizin bulunduğu coğrafi alandır. Süremiz başladı.
1: Marmara bölgesi.
0: Emin miyiz?
1: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım Fars kumbaramıza 120 puan ekler mi? Bravo! Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Marmara bölgesi küçük olmasına rağmen Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ü burada yaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölge bütün bölgelerden nüfus çekmektedir. Şimdi ben hemen bir kumbarama da gitmek istiyorum. Bir bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize 1470 puan kalmış. Harika gidiyorsunuz. Arif için geliyor Arif tablomuz.
1: Nane'nin N'si.
0: Nane'nin N'si 90 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Fars.
1: Önlem almak.
0: Önlem almak mı cevabımız? Görelim. Olmadı. At annemciğim.
1: İnmek çıkmak.
0: İnmek çıkmak mı doğru cevabımız? Görelim.
1: Tanem.
0: Bravo. Tanem. Ekip birbirini kutluyor. Şahanesiniz ekip ve tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 130 puan değerinde ve sosyal...

0: bilgilerden gelecek sorumuz. Hem yayaların hem de seyir halinde olan sürücülerin uyması gereken düzenlemelerdir. Süremiz başladı.
1: Trafik kuralları.
0: Hızlı bir cevap tanemden. Acaba doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi arkadaşlar? Uyuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Karşıdan karşıya geçerken ne yapıyoruz mesela?
1: Trafik kurallarına uyuyoruz.
0: Evet, ne yapıyoruz?
1: Sağımıza solumuza bakıyoruz.
0: Evet, ışıklara dikkat
1: ediyoruz. Hatta şey, yeşil ışık yanmasını bekliyoruz. Arabaların geçtiği yerde kırmızı ışık yanıyor. Yayaların karşısında da böyle şey, yürüme ya da yürümeme, kırmızı ışık ve yeşil ışık görünüyor.
0: Hı-hı. Yaya yolları da var. Bu arada emniyet kemerimize mutlaka takıyoruz değil
1: evet,
0: mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli, arka koltukta otursak bile. Öykücüğüm, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Remziye'nin R'si.
0: Remziye'nin R'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalara verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız bence. Bir düşünelim. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalar. Ne olabilir? O zaman ben bir kutu açayım. Hadi açalım bir kutu. Açtık. Var mı bir fikriniz? Ekip bir düşünsün. Süper Kumbara'nın yıldızları hadi. Hadi bir kutu daha. Tanem.
1: Sanat eseri.
0: Doğru cevabımız. Sanat eseri mi görelim? Harikasınız ekip. Ve Fars için geliyor harf tablomuz.
1: Jale'nin J'si.
0: Jale'nin J'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Cilt hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip. Alp.
1: Doktoroloji.
0: Doktoroloji mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sanki yaklaştık böyle bir lojilerden. Ha? Ne olabilir arkadaşlar? Cilt hastalıklarının tedavisi. Böyle hani sivilce çıksa gideriz mesela. Nereye gideriz? Hangi doktora? O zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Dermatoloji. Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştık Pars. Onu söyleyebilirim.
1: Onu...
0: Değil mi? Fark ettik. Hadi ekip. Hadi ekip yapar bunu arkadaşlar. Bir düşünelim ne olabilir. Çok yaklaştık.
1: Bir daha basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun.
1: Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi görelim? Hemen orada harfleri. Değil mi? Arkadaşlar.
1: Hipopotamda şimdi... da aynısı olmuştu harfler.
0: Evet.
1: M ile N'ye karışmıştı.
0: Evet bazen öyle olabiliyor ama sonunda doğru cevabı buldunuz. Arkadaşlar kumbarada kaç puan birikti ben merak ediyorum. Alp sence kaç puanımız var?
1: 1450'lerde bir şey.
0: 1450'lerde tanem.
2: 1350'yi geçmişizdir.
0: 1350'yi geçmişizdir. Öykü?
3: 1400.
0: Herkes 1400'lerde. Evet. Pars?
1: 400-500 yani.
0: 1400-1500 O arası. Zaman görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş?
1: Riske girmeyelim.
0: Arkadaşlar kumbarımızda 1390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1110. Kutluyorum sizi. Çok yaklaştınız bu arada. 1400'ler 1500'ler dediniz. 1400'de sadece 10 puan vardı ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek. Nasıl aramız? Gelsin sorumuz. Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Hazıra konmak.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Pars ve Tanem'in ortak çalışması. Kutluyorum sizi. Tana. Öykü seni kutlamak istiyor Tanem'cim ve harf tablomuz senin için geliyor. Görelim.
2: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pastırma, kaşar peyniri ve biber gibi malzemelerin yufkaya sarılarak pişirildiği yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Acaba ne olabilir? Biraz düşünelim. Aslında çok severiz arkadaşlar. Ben çok severim yemeği. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fars.
1: Paçanga böreği.
0: Paçanga böreği mi doğru cevabımız? Görelim. Artık.
1: Ben de aynı şey söyleyeceğim.
0: Ah ya dedin yani. Aklına mı geldi?
1: Evet, evet.
0: Tamam, bu ekibin cevabı olarak kabul ediyorum. Börek de burada arkadaşlar. Çok lezzetli değil mi?
1: Evet.
0: Hemen programımızı bitirelim de birazdan yemeğe gidelim, olur mu?
1: Olur.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Harf tablomuz Öykü için geliyor.
2: Duru'nun D'si.
0: Duru'nun D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin düşünemediğini başkası düşünebilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta üstündür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip Pars.
1: Akıl akıldan üstündür.
0: Akıl akıldan üstündür mü cevabımız görelim. Bravo Pars. Süpersiniz. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars'cığım.
1: Şeyma'nın şeysi.
0: Şeyma'nın şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gündüz açık havada vücudumuzun doğal ışıktan yararlanmasını sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Güneşlenmek.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Pars'tan. Bunu da bilip gidiyor muyuz finale? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahane gitmiyor muyuz? Süpersiniz. Evet, evet. Ben şimdi önce bir kumbaraya gitmek istiyorum ama yine bir tahminleri alayım. Arpçığım.
2: 1590.
0: 1590 tanemciğim.
1: 1600.
0: 1600 Öykü.
3: 1504.
0: Birbirinize çok yakınsınız. 1504 Pars.
1: 1725, 30 gibi.
0: 1725, 30 gibi. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1760 Pars'cığım, yaklaştın yine. Sayıyorsun gibi düşünüyorum ben orada ne soruları.
1: Şöyle böyle
0: not
1: sayıyorum.
0: Not ediyor musun bir yere ve kalan puanımız da 740. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
1: Finalde 8 soru bilirsek.
0: Emin miyiz? 8 mi? Bir düşünelim.
1: Ay 4.
0: 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. Arpçığım nasıldı ikinci soru?
2: Bence ikinci tur da çok eğlenceliydi. Hepimiz çok eğlendik. Ekip çalışmalarıyla da birlikte soruları bildik. Bence finalde de ödülü kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii ki kazanacaksınız. Tanemciğim.
4: Ben de Alpin gibi düşünüyorum. Çok eğlenceliydi bu turda. Ödülü ulaşacağımıza inanıyorum.
0: Öykücüğüm.
3: Çok heyecanlıydı bu tur. Başardık sayılır. Çok eğlenceliydi.
0: Heyecanın da geçti artık.
3: Evet, geçti.
0: Fark ettim onu. Pars'cığım.
1: Çok eğlenceli geçti. Takım arkadaşlarımla çok eğlendik. Son turu merakla bekliyoruz.
0: Finali merakla bekliyorsunuz. O zaman
1: bence
0: mi?
1: Net ödülü kazanacağız.
0: Gidelim mi finale?
1: Gidelim. Evet.
0: Gidelim mi?
1: Gidelim.
0: O zaman biz finale gidiyoruz.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Duyamıyorum ama finaldeyiz.
1: Hazırız.
0: Tamam, final için çok hazırız biz. Alp için gelsin mi kategorilerimiz? Hadi bakalım gelsin. Müzik var, anam bilgisi, teknoloji ve balıklar Alp'cim. Hangisi olsun?
2: Müzikle.
0: Müzikle. Görelim sorumuzu. Toplumların yaşam şeklini ve kültürünü yansıtan eserlere verilen addır. Nokta nokta müziği. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Ne olabilir arkadaşlar? Burada oynadık ya hani bir sürü. Oynayanlar da varmış. Tanemcim sen oynuyordun galiba değil mi?
3: Hı? Harf yetmiyordu şimdi.
0: Hani ne çalıyor orada?
2: Halk
0: Hangi
2: müziği.
0: Müzik acaba?
2: Halk
0: Doğru
2: müziği.
0: Doğru cevabımız halk müziği mi görelim?
3: 200 net aldık.
0: Yaklaştık mı acaba görelim. Bravo. Güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Evet.
0: Bu arada Tanemcim sen oyun da yani... Değil mi Türk? Oynamıyor muydun sanki?
3: Ben halay diyecektim.
0: Folklor değil miydi? Halk Folklor. Oyunları da vardı değil mi? Orada da çalınan müzikler biliyorsun. Ne müzikleri çalıyor?
2: Halk müziği.
3: Halk müziği.
2: Benim de son anda aklıma geldi.
0: Son anda aklına geldi. Ben Bravo ama arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sen demiştin ya bana biz çok güzel bir ekip olduk diye. Hı-hı. Gerçekten de şahane bir ekip oldunuz. Tanrımcığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Teknoloji C.
0: Teknoloji C sorumuzu görelim. Bilgisayarda hazırlanan metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine aktaran araçtır. Süremiz başladı.
3: Yazıcı.
0: Hızlı bir cevap yine tanemden. Görelim bakalım doğru mu? Bravo! Şimdi çok heyecanlıyım ben. Çok az kaldı çünkü ödül arkadaşlar hissediyorum. Puanlara bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
3: 2460.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2160 puan birikmiş ve hedefimizde sadece 340 puan var. Kutluyorum. Öykü için geliyor kategorilerimiz.
2: Teknoloji.
0: Teknoloji G. Görelim sorumuzu. Zemin temizliğini insan müdahalesi olmadan yapan sensörlü bir cihazdır. Süremiz başladı. İnsan müdahalesi yok. Haydi ekip yaparsınız tanem.
3: Robot süpürge.
0: Ekip katılıyor musunuz?
2: Herkes böyle yuvarlak.
0: Tanem ve yuvarlak.
3: Yuvarlak.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo süpersiniz. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Parşcığım hazırsan kategorilerimiz
3: Hazırım.
0: Senin için geliyor.
2: Müziğin üsü.
0: Müziğin üsü. Sorumuzu görelim. Müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başlamadan sanki cevap gelecek.
3: Enstrüman.
0: Enstrüman. Enstrüman. Görelim bakalım eğer cevabımız doğruysa kumbaramız da doldu mu?
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz.

0: Damo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
8: Dedim ki eyvah.
9: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
10: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
8: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
11: Sonra bir gün yardım istedim.
12: Hayatım o gün değişmeye başladı.
13: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
14: Bugün gerçekten yaşıyorum.
9: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
7: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
15: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İlaçlarınızı almanız lazım.
7: Gene mi ilaç?
8: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
9: Babasının ismi Hilmi.
10: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
7: Babası bile ayırt edemez şimdi.
11: Bugün sende bir fevkaladelik var.
6: Ben demin, ne gibi?
7: Sen hala paydos etmedin mi?
6: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
10: Kasayı soymuşlar beyim.
11: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
7: Hayır, olamaz.
12: Soyguncular bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter.

0: yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper PETZ 10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper PETZ 10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
6: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Masa yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sıraya daha.
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Görelim bakalım, eğer cevabımız doğruysa kumbaramız da doldu mu? Enstrüman, bravo! Ödül bizim. Bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Süper kumaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper kumaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ve süper kumaranın bugünkü birincisi Pars. Bravo. Pars'ın hepinizi kutluyorum. Şimdi arkadaşlar, ben hep bunu soruyorum ama yani bu ödül bir orada bir burada falan, bir taraflarda ödül gören var mı? Bir baksanıza.
13: Hayır.
12: Bir
13: hayır.
12: Bakın nerede karşıda?
13: Yok.
12: Bir ödül abla varmış buralarda.
13: Şurada.
12: Nerede buldunuz
13: şurada
12: mu?
13: Şurada abla.
12: Nerede? Bu tarafta
13: abla şurada.
12: Evet. Gidiyorum. Gidiyorum.
13: Gidin.

Benim hayatımda dönüm noktası aslında kütüphaneme baktığımda gördüğüm o sahne sadece aşçılık ve yemek kitaplarını gördüğüm gündü. Ben kendi hikayemi yazmak istedim. Hem de en başta. Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı. Hayalim her mevsim değişen menüsüyle misafirlerime konaklamalı bir deneyim sağlamak.

İtalya'da ekilen bir tohum burada kendi toprağımda, kendi kültürümle yeşillendi. Buranın balıkçısını biliyorum, üreticisini biliyorum. Ben buranın şefiyim, Urla'nın şefiyim. Mutfakta ilhamı malzemenin kendisinden alıyorum. Daha sonra da onları tabaklarımda harmanlıyorum. İnsan ürettiği zaman köklerinden beslenmeli. İşte ben de onu yapıyorum.

0: üniversitede bilişim sistemleri okurken çok da güzel bir hikaye. Bu C++ diye bir ders vardı, yazılım dersi. Ben bilişim sistemleri okuyordum ve üçüncü kez kalmıştım sınavdan. Ve artık çalışmak istiyordum bu, hani geçmek için. Çünkü isteksizdim üniversitede okula karşı, bölümüme karşı. Fakat onu o güne kadar kendim kabullenememiştim. Yani kendi kendime bir konuşup da ben hakikaten ne yapmak istiyorumu açıklıkla konuşamamıştım. Kütüphaneme bakınca derse çalışmak için sadece yemek kitapları vardı kütüphanemde. Ve aslında orada yatıyordu aradığım cevap. O tutkum olan, hobim olan, devamlı arkadaşlarıma ortaokulda, lisede yaptığım o yemekler ve o araştırma ruhu, devamlı bana o kitapları aldıran o kişiliğim aslında ne yapmamı gerektiğini söylüyordu. Cesaretle aileme aslında gidip ben bu bölümü okumak istemediğimi ve tutkum olan aşçılığın peşinden gitmeye karar verdiğimi açıkladım. Ve sağ olsunlar çok destek verdiler. Hiçbir zaman hayır bölümüne devam et olmaz demediler. Ve benim için aşçılık serüveni aslında o aydınlanmayla başladı.
1: Kaç dakika yaptın?
2: Görünce 8 dakika harşladım. Bir derse aldım. Şimdi ayıklıyorum. Saf kalmasın diye güzelce. Sonra susun içine koyacağım.
0: Ailede sofralar vardı, bir yemek kültürümüz vardı ama profesyonel bir restorancı ya da bir işletmeci bizim ailede hiç yok. Yani bu ailede ilk defa profesyonel olarak ben yapıyorum. Ama çok iyi yemek yapan, el aldığım dediğim annem, Nezahat teyzem ve büyüklerim var. O sofralar aslında beni, damağımı ve kişiliğimi belirleyen, kültürümü belirleyen, köklerimi belirleyen onlar oldu. Kendimi daha sonra gastronomi eğitimi için İtalya'ya attım. Parma'da bir aşçılık okulu alma diye. Oradaki eğitimden sonra da 5,5 yıl İtalya'da iyi restoranlarda, Sorrento tarafında 2 yıldızlı Torre del Saracino, Sicilya'da Agrigento tarafında Şef Pinacutta yine 2 yıldızlı. Bu şeflerden aldığım bilgi, görgü, deneyim aslında bana orada atılmış bir tohum oldu. Çünkü farklı bir kültürü öğrendim, farklı hayatları, farklı bir yaşam tarzlarını. Aynı zamanda o İtalyan felsefesini, yani İtalyan felsefesi de benim için aslında birazcık oradaki sadelik, iyi malzeme kalitesine verilen önem ve sanatsal bakış açısı.
1: Arkadaşlar servis yaklaşıyor, hazır mıyız?
3: Yesiz.
0: Cebimdekilerle aslında Türkiye'ye geri dönüş başlıyor yaklaşık 8 yıl kadar önce. Tabii hayaller kuruldu, dönüşte kendi hayalimin peşinden gitmem. İzmir'de doğdum, büyüdüm, İzmirliyim. Kendi köklerime dönmek istedim açıkçası.

açıkçası. Fakat İzmir'e dönünce ne yapacaktım? İtalya'da öğrendiğim o iyi malzemenin peşinde gitme tutkusu aslında beni Urla'ya çeken oldu. Çünkü etraftaki hala üreticilerin, hala balıkçıların, hala toplayıcıların olması Urla'yı en değerli kılan

0: 4 tane farklı menü yapıyoruz her mevsim. Değişen bir menü. Tabii ki de ilkbaharda enginarı işliyoruz. Yazın bamyayı işliyoruz. Sonbaharda çintar mantarı geliyor. Yani böyle bütün buradaki her geldiğiniz mevsimde farklı bir renk, farklı bir koku ve farklı bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Bu da Urla'yı değerli kılan şey ve beni devamlı aslında yaratıcılığımı körükleyen, devamlı kendimi yenilemeyi, daha farklı bir yolda, daha farklı düşünce yapısıyla ilerlememi sağlayan buradaki mevsimlerin değişmesi, buradaki üreticilerin sana farklı şeyler vermesi. Bu çok değerli. O yüzden de en desteklediğimiz şey buradaki o üretici ve toplayıcı dediğimiz değerli insanlar. Onlarla aslında kol kola bir birliktelik, beraberlik yapıyoruz. Hem onları desteklemenin dışında kendimiz de üretim yapıyoruz. Biz de aslında hem yurt dışından getirdiğimiz farklı tohumlar ya da buradaki atalık tohumları kendi bahçemizde deneyerek aslında işin nereye gittiğini bir nebze görüyoruz ve oradan da ciddi şekilde besleniyorum ben. Mutfağımı da besliyorum. Özellikle aromatikleri, bu şimdi yaz menüsünde fesleğenini, ada çayını, işte bergamot aromalı nanesini, işte kendi bahçemizden kınalı bamyayı, farklı meyve ağaçlarımız var. O meyve ağaçları işte eriğinden tut, yassı şeftaliyi bunu içeceklerde kullanmamız, sabah kahvaltısında kullanılan kendi yaptığımız marmelatlar, reçeller gibi. Aşağıda bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvar diyoruz buraya çünkü gerçekten bir Ar-Ge dönüyor orada. Ciddi bir inovasyon var. O da nedir? Bir cihazımız var, bir makinamız. Eksi basınç altında bir pişirim yapabiliyor bu cihaz. Ve kaynama noktasını 65 derecelere kadar indirebiliyor. Ve biz domatesi 65 derecede kaynatarak düşük ısılarda konsantrasyon sağlıyoruz. Bütün bunu tabii meyvelere de uyguluyoruz, farklı aromatiklere de uyguluyoruz. Oksidasyon olmadan bütün aromaları içine hapsederek bütün ürünleri işleyebiliyoruz bu laboratuvarda. Ve bunu menümüzde kullanıyoruz. Bu bizim değerlerimizden biri ve bu süre gelen inovasyon hem üretimden tutun hem de servisteki son misafire kadar kullanılan tabaktan, çatal bıçaktan, bardağa kadar aslında o dokunuş, ona verilen özen, o detay eşim Ezgi ile beraber üzerine ciddi kafa yoruyoruz ve devamlı o konuda da bir inovatif kalmaya çalışıyoruz, yenilikler katmaya çalışıyoruz. Ezgi ile yaklaşık 4 yıl kadar önce Urla'da tanıştık aslında. Ve daha sonrasında işte arkadaşlığımız bir 2 yıl kadar sürdü. Ve biz yollarımızı Ezgi ile 2020 yazında birleştirdik. Daha sonrasında en başından bugüne kadar aslında işin %50'si mutfakta ve işletmede bende. Geri kalan bütün sosyal, tasarımsal, bütün otel tarafı Ezgi'de. Bütün servis deneyimi, serviste kullanılan malzemelerden, bardaklardan, çatal bıçaktan tutun. Bütün işin deneyimsel ve misafirin dokunduğu şeyler Ezgi tarafından tasarlanıyor.
1: Ben Ezgi Sardaroğlu. Burada birlikte Osman'la gerçekleştirmiş olduğumuz hayali sürdürüyoruz. Ben eğitimimi turizm alanında tamamladıktan sonra otellerde çalışmaya başladım. Satış alanlarında, satışın çeşitli alanlarında. Sonra yollarımız kesiştikten sonra da burada birlikte hareket etmeye, projemizi, hayalimizi gerçekleştirmeye başladık. Ben burada servis alanında daha çok görev alıyorum. Yani servis deneyimini tasarlıyorum. Aynı zamanda otelde de odalarda gerekli dokunuşlar, sistemsel kararlar birazcık benim ve Osman'ın tabii ki onayıyla ilerliyor. Aynı zamanda çok güzel bir ekibimiz var. Ekibimizde de çok iyi bu işi bilen, bu işe yıllarını vermiş profesyonel müdürlerimiz var. Onlarla birlikte bu yolda devam ediyoruz.
0: Hem zorlukları var karı koca çalışmanın. Çünkü hele ki düşünün 24 saat neredeyse berabersiniz ve stresli de bir iş baktığınızda yani restorancılık. Çünkü her güne sıfırdan başlıyorsunuz. İşimi oturttum dediğin bir sektör, bir meslek değil. Devamlı her gün yeni bir heyecan. Hem misafir tarafında hem personel tarafında bunun yönetimi. Yani şimdi burada hem bir aşçıyım hem bir şefim ama aynı zamanda işletmeciyim.

0: Keza Ezgi de öyle. Hem serviste yardımcı oluyor ama aynı zamanda o da bir işletmeci. Bu dengeyi korumak, hem birbiri aramızdaki hem ilişkinin dışında profesyonel hayatı korumak, bu dengeleri korumak ilk yıllar çok zordu. Ama şimdi herkes kendi tarafını daha profesyonel şekilde bildiği için çok da fazla müdahale olmadan ama yardımlaşarak daha iyi yönetiyoruz yani şu an süreci.
1: Üstünlük pesto istiyorum ki pestodan da üzerine değdi. Pesteğini yapıştıralım üzerine, yaprak pesteğe.
2: Tamam. Osman mutfağı laboratuvarı yönetirken, menü değişimlerini kontrol ederken ben de bir yandan her menüyle birlikte servisin nasıl olacağı, bunun nasıl tasarlanacağı, ekipmanların neler olacağı, bu gibi operasyonlara birazcık yoğunlaşıyorum. Yeni bir menüye geçtikten sonra bu menüyü nasıl en iyi şekilde karşı tarafa geçirebiliriz, deneyimi nasıl özelleştirebiliriz, özgün kılabiliriz, bunlara yoğunlaşıyorum biraz. Birbirimizi bu konuda geliştirerek, birlikte fikir alışverişi yaparak bence üstesinden geliyoruz biraz biraz diye düşünüyorum.
1: Zenginler, bir şey var mı? Bir tane üstüne sevgili mayonez.

Tabağın ismi isminde gizli. Kınalı bamya caponata. Birazcık İtalya geçmişi, Sicilya anıları, oradaki çalıştığım, deneyim geçirdiğim yıllar. Burası Urla, Urla'nın kınalı bamyası. İki hikaye birleşiyor ve yaratıcı bir yeni tabakta hayat buluyor. Üzerine ton balığından yaptığım bir krema ile servis ediyoruz ve de düşük ısıda laboratuvarda pişirdiğim, 65 derecede pişirdiğim domates suyuyla beraber de en son servise dokunuşu verip bitiriyoruz tabağı. Kınalı bamya caponata benim için İtalya'daki geçmişim. Şimdim yani Urla, Urla'nın mahsulü kınalı bamya ve aslında yaratıcılık alanım, geleceğim. Bunların birleşimi.

Evet, Urla'nın Kuşçular Köyü'ndeyiz. Kınalı bamya işliyoruz. Bugün Urla denince akla ilk iki gelen malzeme biri sakız enginleri, bir diğeri de kınalı bamya. Kınalı bamyayı Sicilyalı bir tarif, caponata tarifi. Onunla birleştirdiğim, kendi geçmişimle, kendi hikayemle Urla'nın bir malzemesini birleştirdiğim bir tabak bu. Yine bamyayı hepimiz nasıl severiz? Ekşili severiz. Ben de caponata gibi yine hem ekşiyi kullanıyorum burada, hem tatlıyı kullanıyorum. Birazcık deniz aromasını vermesi için kapari var, tatlılık vermesi için soğan var ve tabii ki de Urla'nın zeytinyağı. Bamyayı klasiğin dışında yapıyorum burada. Birazcık önden bir fırınlıyorum. Peki bu fırınlamayı niye yapıyoruz? Klasik o bamyanın o sümüksü bir yapısı vardır. Genelde sevilmez. Fırında bir 20 dakika kadar 170 derecede pişirdiğinizde bamyayı, bamyanın böyle birazcık kızarıyor hem de birazcık kuruyor. O içindeki o sümüksü yapıyı kaybediyoruz. Daha sonrasında işte soğanlı, kaparili ve zeytinyağlı pişirdikten sonra aslında o herkesin aslında kafalardaki o sevmediği yapıyı kaybetmiş oluyoruz. Şimdi önce bunu bir fırınlayalım, bamyaları. Fırınladıktan sonra soğanımızı kavuralım, kaparimizi ekleyelim, şekerimizi, domatesimizi ve en sonda fırınlanmış bamyaları ekledikten sonra kapağını kapatıp demlenmeye alacağız.

Temizlenmiş kınalı bamyalarıma zeytinyağı koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Şimdi fırına gidiyorum.

Evet, kınalı bamyalarımızı fırınladık. Bahsettiğim gibi birazcık kurudular. O sümüksü yapısını kaybetti. Şimdi soğanımı doğruyorum. Yarım soğan bu tarif için yeterli olacaktır. Burada jülyen şeklinde doğramak yeterlidir. Evet, soğanlarım jülyen doğrandı. Şimdi tavaya geçiyorum. Evet, mutfak terimiyle mizamplasımı yaptım. Soğanlarımı jülyen doğradım. Bamyalımı fırınladım. Şimdi malzemeleri birleştiriyorum. Urla'nın tabii ki de olmazsa olmazı zeytinyağı koyuyorum. Kısık ateşte, ateşimin altını yaktım. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanları yaklaşık 10 dakika terletiyorum. Transparan oluncaya kadar. Güzel. Soğanlarım hazır. Şimdi sarımsağımı ekliyorum. 2 diş. Sarımsaklarımı ekledim. Sırada karaburunun kaparisi var. Karaburun tarafından kapari çiçeği. Bu da bir tuzluluk veriyor tabağa. İki dakika sarımsak ve kapari lezzetini bıraksın. Daha sonrasında tuzumu, şekerimi, domatesimi gireceğim. Kapari ile sarımsak aromalarını verdi. Şimdi şeker. Tuz ekliyorum. Tuzu az koydum. Kapariden de tuzluk aldım. Şimdi ekşiliği de hem domatesden hem de elma sirkesinden alıyorum. Evet, sirke aromasını saldı. Güzelce birazcık çektiriyorum. Şimdi domatesi. Bu domatesi de kendi laboratuvarımızda 65 derecede pişirerek yaptık. Bu da çok özel bir domates. Zaten renginden de görüyorsunuz. Domatesle beraber yaklaşık 1 dakika kadar pişsin. Bamyaları ekleyeceğiz ve bamyalarla beraber de 1 dakika pişiriyorum. Daha sonra demlenmeye alıyorum. Evet, sos istediğim kıvamı almış. Şimdi bamyayı ekliyorum. Domatesin, sirkenin aslında burada ıslaklığı ile beraber o kuruttuğumuz bamya bir tık ıslanacak ama sümüksü yapısı olmayacak. Ama bu bamyayı tavsiyem bir gün sonra yemeniz. Evet, kınalı bamyam hazır. Sosum gayet yerinde. Şimdi o büyülü an için tabaklamaya geçelim.

Evet, kınalı bamya kaponatı hazır. Şimdi sunum için patlıcanla birleştiriyorum. Evet. Şimdi patlıcanı güzelce sarıyoruz.

Karaburun'un ton balığıyla yaptığımız sosumuzla. Sosumuzu koyduk. Hassas bir şekilde tabağımızı alıyoruz. Bahçeden topladığımız fesleğenlerin aslında tam böyle filize çıktığı, tohuma çıktığı, en de lezzetin yoğun olduğu yerler buralar.

0: En son olarak da düşük ısıda pişirdiğimiz, laboratuvarımızda yaptığımız bir domates sosumuz. Evet, benim yorumumla Urla kınalı bamya kaponata.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
11: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
12: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
13: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
14: Benim Metin.
13: Çiçekler için teşekkürler.
15: Sakın ihaleye girme.
16: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
15: İkisini birden temizleyeceksiniz.
17: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
18: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
19: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
6: Hayat Köprüsü, bugün 18'de, TV4'te.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan, zorlu koşullarda bile dikkatini

anda almamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
15: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme.

0: ne değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Şey diyor... Ay, dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper kumbara.
1: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Bu sonu olmayan bir öğrenme döngüsü. Doğanın istediğini anlama ve kendimizi tamamlama yolculuğu. Tek idealim materyaller ve mahsullerin en doğal halleriyle oldukları gibi göründükleri anlar ve tecrübelerimi, aileden gelen yemek kültürünü, okuduklarımı harmanlayıp bu zenginliği tabaklarıma yansıtmak.

0: istekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz, değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala! Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık
2: kızım.
1: Güle
2: güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri, gene buyurun. Teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım. Sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın. Belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron. Bizim şöhrette, servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bize.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı? Tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep. Seni para içinde yüzdürürüm.
2: Sen bu parlak tekliflerini barında çalışan kadınlara yap.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütüyü. Geç kalıyorsun.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi. Çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız. Geçmiş olsun.
1: Size de.

0: Acaba arkamdan geliyor mu? Dönüp baksan mı? Yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.
1: Lütfen.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim. Ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya baloya mı gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum para. Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım, yalnız sinirlenmesen tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi? Çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim.
2: Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yurttursaydın.
2: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
3: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
0: Öyleyse tamam bu iş.
4: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
5: Düğün marşını çalmak da bizde. Hadi beyler bir prova yapalım, hadi!
1: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah Bey'in kızı.
6: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kodamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
7: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
1: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet. Alplerde kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret! O tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... insan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: Sevgili abicim, saygıdeğer büyüğüm, benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum, anladık maruzatını, para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta, hayatımda senin kadar zeki bir adam görmedim. Benim kızı yemeğe götüreceğim
1: de. Bu kaçıncı kız ulan?
0: Bu defaki başka usta, 12.

0: ötekiden vurdu beni, çarpıldım. Usta bir anlatsam hak verirsin.
1: Hak veririm ama para vermem.
0: Yapma be usta, harcama oğlunu. Bak hiç bu kadar heyecanlı gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım.
1: Bu da benim sana son para verişim, anladın mı?
0: Anladım usta.
1: Hadi gazla.
0: Ustacım, bir de araba alabilir miyim?
1: Beni rahat bırak da ne halt edersen et. Aa, bıktım artık senden be!
0: Oh, sağ ol ustam.
2: Günaydın.
0: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
0: Özür dilerim, vaktim yok. Hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
0: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
0: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
1: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
0: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasıl abiler?
3: Filin takibi.
0: Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah, 41 kere maşallah, Allah nazarlardan korusun. Puh, maşallah!
0: Sağ ol ablacığım.

0: Nasıldım?
1: Bir harikasın.
2: Prensesler gibisin. Dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.
0: Sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. En yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim Prens Hazretleri.

0: Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
0: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
2: Ne yazık ki ben prenses değilim.
0: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: Bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, 1000 yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.
4: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
5: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
4: Hazır diyorsunuz, hani nerede?
5: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
4: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
4: Nasıl, oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
4: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
1: Oğlum artık canıma yetti. Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım aşk.
1: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösteririm ben şimdi sana. Aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
1: Affetmem.
0: Yalvarırım affet ustacım. Yapma, durma, durma.
2: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
3: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün.
6: Oğlum, telefon.
2: Zeynep, şu anda seni düşünüyordum.
6: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini. Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
2: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
6: Yani aramızda her şey bitti mi?
2: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
6: Benim için geçmişti.
2: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
3: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
2: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
3: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
2: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
3: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.
6: Ben bir müddet çalışmayacağım.
2: Sebep?
6: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
2: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
6: Orası seni ilgilendirmez.
2: Ya izin vermezsen?
6: Basarım istifayı, geri çıkarım seyahate.
2: Peki, peki, hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
6: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
2: Bilirim. Yalnız nereye gideceğini sorabilir miyim?
3: Uludağ.
1: Ne? Uludağ mı? Benden paso! Elin emanet arabasını dağlara gönderemem.

0: Çıldırdın mı sen ya?
1: Yapma be usta, saadetin mevzu bahis.
0: Ulan soydun, soğana çevirdin beni be! Ey Allah! Ben ne günah işledim ki bu serseriyi başıma bela ettin?
1: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim, sıram geldi nasıl olsa.
2: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele!
0: Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü, bizim de canımız ciğerimizsin sen! Al, istediğin arabayı götür oğlum! Yaşa! Gelinime de benden selam söyle, sakın üzme onu ha. Yoksa başlarım babanın kanağından!
1: Peki ustam!
0: İt oğlu iyiyim, dünyanın en tatlı serserisisin sen!
3: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Dilden kapik işlemez, başka kapıya oğlum!
4: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde... beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
5: Bizim dostluğumuz buraya kadar.
1: Yeteri kadar soydun bizi. Haklısınız arkadaşlar, ben haddini bilmeyen... kendini olmadık hayallere kaptıran... zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
5: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
3: Ay, hali içime dokundu çocuklar!
5: Boş ver, hepsi numara!
4: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o!

0: hakkın yok bunu yapmaya!
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız!
0: Hayır, ölmeliyim ben! Al kardeşim, bütün param senin olsun!
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde!
1: Al, bunlar da benden! Helal olsun sana koçum!
0: Al! İmkan yok, paralarınızı kabul edemem! Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim! Ölmem şart benim! Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık!
1: Ne ki var adam? Ne asil çocuk! Hakiki bir prens!

0: Bu gece Uludağ'da son gecemiz.
1: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
0: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
1: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
0: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
1: En kötü günümüz böyle olsun.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız sanıyor.
5: Bırak öyle sansın, kime ne zararı var?
4: Ya gerçeği öğrenirse?
5: İcap ederse seni nüfusuma geçirtir, gerçekten baban olurum. Söyle o hergeleye, gelsin seni benden istesin.
3: Kızınız Zeynep Hanım'ı, oğlum Doğan'a istiyorum.
5: Ah, prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun oldum. Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin, canımı vereyim size.
3: Şimdilik kızınız yeter efendim.
5: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahtum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
3: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
5: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
3: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
4: Teşekkür ederim efendim.
5: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse, şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
3: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
5: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
3: Haklısınız beyefendi.
5: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
2: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
6: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
7: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
2: Bu ne şıklık ol?
0: Ne yapalım ustacığım? 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
7: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
2: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
0: Olur ustacığım.
2: Hadi.

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz.
1: Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
2: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
1: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
3: Nasıl oldu?
1: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
3: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
1: Sağ olun efendim.
2: Şerefinize prenses hazretleri!
4: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
2: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
4: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
1: Fakat nişanımız bir gerçek.
4: Birbirimizi tanıyamadık.
1: Eğer beni daha yakından tanısaydın belki de...
4: Sen de beni bilsen, bilsen ki ben...
1: Sana anlatmak istediğim çok şey var. Fakat anlatması o kadar zor ki.
4: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
1: Seni seviyorum.
4: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
2: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
4: Ah, Hayrullah!
2: Neriman yavrum!
4: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
2: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
4: Gidelim canım efendim.
2: Ah efendiler yesin seni.

0: Araban, arabamı çaldılar. Çabuk polise haber ver.
1: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
2: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
1: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
2: İnanmıyorsanız prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Gardenbar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi!
1: Allah Allah!
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak

0: Bir tesadüf de olsa hayalimdi.
1: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
2: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kazanman için her şeyi A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama. A101.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: $13 milyon.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
4: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
5: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
6: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
7: Kodyanı yakarım.
8: Olamaz.
6: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
9: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
6: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.
8: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
6: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
1: Durun! Kanun namına teslim olun.
9: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
5: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
10: Mücevher Hırsızları bugün 13.45'te TV4'te.
11: Geçmiş olsun abicim.
12: Eyvallah.
13: Suçun ne?
12: Araba hırsızlığı.
11: Yeğenim ablamın 40 yılda bir prenses olalım dedik. Yakayı ele verip kodesi boyladık.
12: Helal olsun anam. Prenseslikte neymiş? Sen sultansın sultan.
11: Çekil be!
14: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım.
12: Bozulma babalık. Baksana memleket gibi karı. Sana da yeter, bana da.
11: Vay! Ulan ben hayrat kesmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
12: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
11: Tuh senin kalıbına!
14: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
11: Oldurma
14: sen beni zamane züppesi mi sandın, ters!
12: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma.
14: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış.
11: Eski mapushanecilerden kaç kişi kolduk onam?
13: Köpek kemiği.
12: Hadi bakayım aslanım.
13: Hoppa!
12: Be kemik!
14: Hop!
11: Hey be!
13: Vay be!
14: Bilek derler buna, bilek!
11: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun hem de aşkta!
14: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın.
11: Al anam, helal olsun sana, Neriman sana kurban!
13: Herkete!
11: Aman toparlanın, siperlerim orta et!
14: Allah sula!
15: Günaydın hayatım.
16: Günaydın.
15: Sana çok enteresan haberlerim var.
16: Beni rahat bırak, haberin de sende kalsın.
15: Ama haberim Zeynep hakkında.
16: Onun adını ağzına alma bir daha.
15: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum.
16: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o.
15: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum. Senin Zeynep'in bir bar karısı.
16: Olamaz, çirkin bir iftira bu.
15: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi.
16: Yalan! Yalan söylüyorsun!
15: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git. Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör.
16: Defol, defol!
13: Doğan, sakin ol.
17: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
18: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
14: Öyle mi? Peki, şimdi ne olacak?
17: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
14: Peki, teşekkür ederim.
19: Aşk dolu o pembe güller demek bir...

0: şaşırdın. Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil. O...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın.
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum. Yalvarırım, inan bana.
0: Bir daha göremeyeceksin beni.
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca. Tatlı rüyadan uyandım. Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış.
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir.
1: Kimsenin bir suçu yok. Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti.
2: Daha bitmedi, oyun henüz ortada kızım.
1: Her şeyi öğrendi. Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı.
2: Üzülme yavrum.
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanıyor.
2: Ne? Halt etmiş hergele! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgiline, ona her şeyi anlatacağım. Anlamazsa kalın kafasını kıracağım o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz...
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye.
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya.
2: Peki, tren ne zaman kalkıyor?
3: Saat 6'da.
4: Memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
1: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz? Hani bize krallara layık şahane servisler yapmıştınız? Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: Doğan Ergeç yaptığı hatayı anlayacaktır.
1: O zaman da kuşlar gibi uçarak tekrar sana dönecek.
2: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
3: Merak etme Zeynep, ne bahasına olursa olsun onu bulacağım.
4: Boşuna uğraşmayın, Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
3: Üzülme yavrum.
4: Kendim için değil, karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
3: Merak etme, çocuğun babasız doğmayacak.

Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: Ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim. O da torunum olacak.
1: Babacığım.
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: ederim kızım.
1: Teşekkür ederim anneciğim.
2: Tebrik ederim tatlım.
1: Teşekkür ederim babacığım.
3: Hadi bakalım.
4: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
2: Aa, buyurun küçük bey.
5: Müdür bey geldiler efendim.
2: Ha, bir dakika.
6: Thank you.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?
0: En aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım! Doğum günümde benimle dans etmeyecek misiniz?
1: Etmez olur muyum yavrucuğum? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha mühim işlerim var.
3: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı, işlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim, hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada, siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
4: Bulamazsın ya!
3: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
3: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
5: Helal olsun be! Safına kadar arkadaşmış!
3: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yürüyecek.

0: yurda döneceğim. İnşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan. Biricik Doğan'ımızın şerefine.
1: Şerefe.
2: Şerefine.
3: Şerefine.
4: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
5: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
1: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
3: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
6: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
7: işte bu uçak!
2: Aha geldi! geldi!
8: Which way, please?
2: Maşallah oğluma!
6: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma... ...ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
9: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
6: Ay! Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
9: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
3: Ne muradın varsa versin.
4: Ha, Allah seni sevdiklerine bağışlasın.
0: Arkadaşlar, benim hayatta sizden başka dostum, sevdiğim var mı?

Sizlere itiraf etmeliyim ki Zeynep'in bir zamanlar kalbimde açtığı yara hala kanıyor. Kaçtım, dünyanın öbür ucuna gittim, gene de kurtulamadım. Söküp atamadım bu aşkı içimden. Onu nasıl da sevmiştim. Parayı bana tercih ederek mahvetti her şeyi. Ama yanlış oyun oynadı. Şimdi para bende.

0: kadınsınız galiba.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz, güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim. Adın ne senin?
0: Ayşe.
1: Benim de Doğan. Senin gibi güzel bir kızla tanıştığım için memnun oldum Ayşe. Nerede oturuyorsunuz bakayım?
0: İşte şu köşkte. Size komşuyum.
1: Annenin babanın ismi ne?
0: Annemin Zeynep, babamın da Hayrullah.
2: Biraz daha insaflı olamaz mısınız? Bir hafta içinde nasıl ev bulur, nasıl taşınırız? Bize hiç değilse birkaç ay mühlet verin.
3: Özür dilerim, bu yetkimiz dışında.
4: Kanuni mühlet sona erdi.
3: Köşkü derhal tahliye etmeniz gerekiyor. Müvekkilimizin kesin talimatı var.
2: Köşkün yeni sahibi kim?
5: Buyurun efendim.
2: Beyefendiyi görmek istiyorum.
5: Beni takip edin lütfen.

0: köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!

0: Bunu da nereden çıkardın Ayş?
1: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da... saklamayın, ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
0: Bir kadını.

0: Nefret edecek yerde hala seviyorum onu. Neden? Neden?
1: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
2: Bu kadar insafsız mı bu adam?
1: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
2: Kim bu adam Allah aşkına?
1: Doğan.
2: Doğan mı?
1: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
2: Ya, demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
1: Memnun mu oldunuz?
2: Elbette! Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
1: Onunla evlenmek mi? Asla! Yeryüzünde bir o bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum!
2: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana!
1: Hayır!
2: Ama o Ayşe'nin babası!
1: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
2: Her şeyi anlatacağım ona!
1: Hayır! Yalvarırım bunu yapmayın! Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı!
3: Doğan abi! Sen benim babamsın!
0: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
3: Annem biraz önce söyledi bunu.
0: Yalan, yalan söylemiş.
3: Benim annem hiç yalan söylemez.
0: Öyle mi? Pekala, yürü bakalım, annene gidiyoruz. Hiç utanma yok mu sende? İğrenç emellerine şimdi de bu masum yavruyu mu alet ediyorsun? Beni kandırmak için bu zavallı çocuktan başka vasıta bulamadın mı? Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun ha?
1: Yeter, yeter!
2: Benim de konuşacaklarım var.
0: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnını mı satacaksın?
2: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım. Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

0: oynamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Eh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İlaçlarınızı almanız lazım.
12: Gene mi ilaç?
13: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
14: Babasının ismi Hilmi.
15: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
16: Babası bile ayırt edemez şimdi.
17: Bugün sende bir fevkaladelik var.
11: Bende mi? Ne gibi?
16: Sen hala paydos etmedin mi?
11: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
15: Kasayı soymuşlar beyim.
18: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
16: Hayır,

0: olamaz.
1: Soyguncular bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da.

0: 죠. 네.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım. Sen de durular.
3: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
20: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç.
21: Sadece durulan.
3: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
23: Bravo vallahi.
24: Sen de sadece durula.
25: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
26: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
27: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
24: Demezdim.
27: O zaman bize müsaade.
25: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
24: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
27: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

Önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarif eden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: Ben yavrusunu satacak kadar. Onun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Beni affet. Yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

Ben Travel'da bugün size kabaklı, havuçlu, bir böyle yumurtalı bir tarif hazırlayacağız. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Havucum var, kabağım var, tam buğday unum var, susamım var, süt var ve yumurta tabii ki. Olmazsa olmazımız. Çok besleyici, çok yararlı bir tarif. Hemen önce kabaklarımızı ve havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Daha sonra bunları soteleyeceğiz. Soteledikten sonra bir omlet bazı hazırlayacağız. Bu omlet bazını hazırladıktan sonra da var olan bu karışımın üzerine dökeceğiz ve pişirmeye başlayacağız. Sonra da afiyetle bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı tarifi yiyeceğiz. Kabaklı, sütlü yumurta. Kabaklı, havuçlu, sütlü yumurta. Düzeltiyorum. Bunu dilerseniz ben normal kabaktan yapıyorum. Dilerseniz bal kabağından da yapabilirsiniz. Eğer bal kabağından yaparsanız içerisine havuç koymanıza gerek yok. O lezzeti bal kabağından da sağlayabilirsiniz. Renkli, güzel, farklı bir yumurtalık tarif. Hemen havuçlarımızı iyice rendeliyoruz. Tam buğday unu kullanacağız. Birazcık fazla tam buğday unu kullanacağız. Yani normalde omlet yaparken ben birazcık un kullanmayı tercih ediyorum. Ama buna fazla kullanacağız. Böyle bir akıtma gibi, krep gibi olmasını istiyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. Kabakları rendelemeye başlamadan önce hemen havuçlarımızı yavaş yavaş soteleyelim. Bol malzemeli, besleyici özelliği çok fazla olan bir tarif, yumurtalı bir tarif. Çok güzel olacak. İsterseniz bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz dağınık dağınık da yapabilirsiniz. Ben böyle dağınık dağınık yapacağım. Omlet gibi yapmayacağız. Şimdi kabakları da rendeliyorum. Ben uzun yıllar boyunca sebze yemedim. Uzun yıllar böyle sebzeden hoşlanmadım. Örneğin brokoliden hiç hoşlanmadım. Kabak hiç yemedim. İşte pırasa hiç yemedim, hiç sevmedim falan. Sonra, o zamanlar tabii Adana'da yaşıyordum. İstanbul'a yerleştikten sonra bir sebze yemeye başladım. Böyle bir şey olamaz. İşte enginarlar, brokoliler. Ondan sonra o kadar güzel geldi ki, o kadar böyle keyifli geldi ki dedim ki ya bugüne kadar ben bunları niye yememişim? Gerçekten hani tek yönlü beslenmek doğru değil. O yüzden sebzeyle, etle doğru bir şekilde besleniyor olmak her zaman daha faydalı. Kabakları da rendeledik. Dediğim gibi bol malzemeli, besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. Havucu aldık. Önce soteleyeceğiz. Şimdi kabakları da koyacağız içerisine ve soteleme işlemine devam ediyor olacağız. Birazcık daha yağını arttırdım. Havuç börtme yapar gibi. Önce havucu gördüğünüz gibi önce böyle bir güzel güzel soteleyeceğiz. Şimdi içerisine birazdan kabakları ekliyor olacağız. Şimdi kabaklarımız da burada bir kenarda şöyle dura dursun. Tahta kaşığımız da dursun. Bu arada biz yumurtalı bazımızı hazırlayalım. Bir yemek gibi yapacağız aslında bunu. Besleyici özelliği çok fazla olan, çok keyifli ve çok güzel bir tarif. Bu tarifleri Instagram'dan yorum yapıyor olmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Instagram'dan Travel'da diye aratırsanız ve yaptığımız yemekleri birlikte yaparsak, onları benimle paylaşırsanız ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Lütfen bana yazın ve yazmaya devam edin. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Ya güler yüzümün aslında sebebi de birazcık sizsiniz. Hani ne kadar güler yüzü, ne kadar enerjik olduğuma dair bir sürü yorum geliyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Bunun asıl sebebi sizsiniz. Çünkü sizden enerji alıyorum. O beni gerçekten mutlu ve motive ediyor. Hemen havuçları yavaş yavaş 5 tane yumurta değil 6 yumurtadan yapacağız. Şimdi çırpma telimizle 6 tane yumurtamızı iyice çırpacağız. İyice birbirini karıştıracağız. Çok güzel bir şekilde çırpacağız. İçerisinde birazdan tam buğday ununu
ve sütünü ekleyeceğiz. Biraz da susam ekleyeceğiz. Susama bizim Adana'da küncü deniliyor. Gerçekten böyle ülkemi çok seviyorum. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her bölgede farklı lehçeler, farklı şiveler var. Ve bu böyle hani gerçekten bir renk cümbüşüne dönüşüyor. İyice yumurtayı çırpıyoruz. Bu arada havuçlarımıza bakalım bir. Çok da ölmesinler. Hemen kabakları ekleyelim. Şuradan bütün dibini alalım. Hafif yağ koyuyorum. İyice soteleyeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif. Üzerine burada tuzunu ekliyorum. Yemekleri genellikle tahta kaşıkla yapmayı tercih edin. Çünkü tahta kaşık bu yemeğin ya da kahvaltının içerisinde lezzetini katmayacaktır. Çünkü metal ya da başka kaşıklar kullanırsanız bunlar böyle lezzetli küçük değişiklikler ve pişme oranlarında küçük değişiklikler yapabilirler. Evet, çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Sütünü ekleyeceğiz. Birazcık daha çırpalım. Tam buğday unumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi birazcık omletten farklı olarak daha besleyici, daha doyurucu, daha böyle içerisinde fazla malzemenin olduğu bir hale getirdik.

Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım. İyice çırpıyoruz. Buğdayla, sütle, yumurtanın birbirine karışması için. Bakın burnuma şu an havuç kokusu, kabak kokusu geliyor. Pişmiş havuç ve kabak kokusu. Böyle yavaş yavaş pişiyor ve renk değiştiriyor. Gördüğünüz gibi. Tam da istemiş olduğum gibi. Birazcık susam ekliyorum üzerine. Çörek otuyla da yapabilirsiniz. Çörek otu da güzel yakışacaktır ve lezzet katacaktır. Susamı biraz cömertçe attım. Susam taneleri yediğiniz zaman ağzınızda böyle çok güzel bir lezzet bırakacak, tat bırakacak. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, şu an yumurtalı bazımız hazır. Şimdi sadece kabakların ve havuçların pişmesini bekleyeceğiz. Evet, kabaklar ve havuçlar istemiş olduğum kıvamı geldi. İyice birbiriyle karıştılar. Birazcık tuz atalım. Biraz da pul biber atalım. Biraz da karabiber atalım. Baharatlarını da ekledikten sonra hemen kabakların ve havuçların üzerine ekleyelim. Gördüğünüz gibi bir yemek gibi görünüyor şu an. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Dediğim gibi bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Böyle İspanyol omleti yapıyoruz ya, kalın, ya da frittata yapıyoruz. Bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Ama omlet gibi yapmak için bence alt tarafını ocakta pişirdikten sonra üst tarafında frittata yapar gibi fırında pişirmeniz gerekiyor. O yüzden ben böyle dağınık bir şekilde yapacağım. Yumurtaları bu şekilde dağıtarak iyice pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Görüntüsü çok güzel. Birazdan tuz miktarına bakacağım. Tuz miktarına acaba nasıl oldu diye bakıyor olacağız. Çünkü bir şeyin tabii ki lezzetine, tadına bakmadan yapmamız mümkün değil. Hemen gördüğünüz gibi yumurta hemen pişti. Pişerken şöyle. Bence birazcık daha tuz atmalıyız. Birazcık daha tuz attım. Birazcık karıştırdım. Ve olma haline bence geldi. Tekrar bir tadına bakalım. Çok da pişsin istemiyorum. Birazcık böyle o katılığında sıvılık arasında kalsın istiyorum. Çok güzel. Ağzıma böyle o susamlar da geliyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Rusların vazgeçilmez kahvaltısı tvorog. Tvorog içerisinde lor peyniri, içerisinde yoğurt, yaban mersini ve çileğin olduğu çok basit, protein bakımından çok zengin, çok böyle renkli bir kahvaltılık besin aslında. Hemen yoğurdumuzu koyuyoruz. İçerisine lor peynirimizi koyacağız. Rusya çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğundan dolayı çok farklı kültürler ve çok farklı yeme içme özellikleri aslında var. Ama çoğu noktada da benzeşiyorlar. Çoğu noktada da aslında ortak payda da buluşuyorlar. Bu da kahvaltılarının vazgeçilmez bir tarifi. Bu tarifi isterseniz ananasla da yapabilirsiniz. Yani ananasla da bu tarif çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Protein bakımından çok zengin, yapımı çok kolay, hızlı, sağlıklı bir kahvaltılık aslında tarif olarak nitelendirebiliriz. Yaban mersini çok faydalı. Yaban mersini stresli mücadeleden tutun, idrar yolları sağlığına kadar her şeye iyi gelen bir besin. Hemen çilekleri güzel güzel doğruyoruz. Bütün bütün de koyabilirsiniz ama ben böyle doğramayı tercih ediyorum. Yaban mersinlerini de ortadan ikiye ayıracağım. Şöyle küçük bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayıracağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok lezzetli.

protein bakımından zengin. İçerisinde meyve var. Günlük şeker ihtiyacınızı sabah kahvaltılarında bu şekilde giderebilirsiniz. Eğer hani diyetisyen tavsiyesiyle tabii ki diyet yapıyorsanız size uygun bir kahvaltılık olabilir. Hemen yaban mersinlerini ortadan ikiye ayırıyorum. Yaban mersini çok severim ben. Çok basit, çok güzel bir tarif. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi karıştıracağız ve tıvarok hazır hale gelecek. Şuradan tahta bir kaşık aldım. Meyvelerimizi kabımızın içerisine koyuyoruz.

0: meyveleri koyduk. Şimdi kaşığımızla iyice yoğurdu, lor peyniri, yaban mersinini ve çileği karıştırıyoruz. Lor peyniri protein bakımından çok zengin olan bir peynir. Yapımı çok kolay olan bir peynir. Kendi evinizde de yapabilirsiniz. Baktığım zaman çilek de böyle şu an çok güzel oldu. Hani meyveli yoğurtlar var ya, onlara benziyor aslında. İyice karıştırdık. Hemen bir de tadına bakalım. Muazzam. Çok güzel, çok sağlıklı. Çok da pratik bir tarif. Umarım bu lezzet tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
2: Yaşasın benim aslan oğlum.
1: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
3: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
4: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
5: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
2: Güzel.
1: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
5: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
6: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
7: Bu isim babanla yaptır bizi baban!
8: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
7: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
8: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
9: Söz Müdafaa'nın birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
1: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
0: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
2: İnşallah Tuğba Hanım.
0: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
2: evet.
0: Koltuk şey, yatak başlığı.
2: Bu yatak başlığı efendim.
0: Bunlara düğme dikiliyor değil mi şu anda?
2: Evet.
0: Bitmek üzere.
2: Evet, bitmek üzere.
0: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin.
2: Buradan,
0: kesin ben sonra yaparım
2: buradan
0: zaten.
2: Takıyorsunuz.
0: Evet.
2: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
0: Çektim.
2: Çekin.
0: Tamam.
2: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim.
2: Çekin, çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
1: Aman Sezai Usta, dikkat edin.
0: Doğru yerden mi verdik?
2: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
2: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sar makarayı, sar sar sar.
2: Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
2: düğmeyi
0: usta.
2: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında.
2: Evet,
0: ama
2: evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
2: Evet.
0: Hop. Tamam.
2: Şimdi bunu
0: tekrar
2: şu ipi gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
0: Ha şey.
2: Aşağıya.
0: Şuradan.
2: Evet.
0: Geri.
2: Hı hı.
0: Tamam.
2: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
2: Evet. Düğmeyi buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu usta?
2: Şöyle.
0: Ha tamam.
2: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
2: Tamam şu anda tamam.
0: Tamam.
2: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
2: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batır mıyım?
2: Şuralarda olmaz.
0: Ha,
2: şurada
0: tamam.
2: Bak.
1: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
2: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
0: Yanlış mı?
2: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: Yine. Şöyle.
2: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
1: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
2: Yok onu koymayın oraya.
0: Nereye ustam?
2: Siz iğneyi takın tekrar.
0: Ha.
2: Bir elinizle bunu tutun.
1: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
0: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
2: Strese giriyor.
0: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
2: Tekrar buraya geliyoruz.
0: Hadi buyurun başlayalım.
1: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
0: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
2: Evet tek çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
2: Olabilir.
1: Hiç iyi bir fikir değil Sezai Usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
2: İşlem bitti.
0: Bitti mi? Bitti.
2: Elinize
0: zaman
2: sağlık.
0: Teşekkür
2: şimdi
0: ederim.
2: Şimdi alttan buna düğüm yapmamız gerekiyor.
0: Ah, ustam bitti. Ha,
2: burası, dur, bu olmamış.
0: Olmamış mı?
2: Tuğba Hanım.
0: Aa.
2: Evet, şimdi burası.
0: Olduğu kadar değil mi?
2: Düzelteceğiz.
1: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
0: İnşallah karıştırmam.
1: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
0: Ah!
2: Tamam, fark etmez.
0: Tam sonuna geldim, patladım.
2: Ben buradan alın. Tamam.
0: Bitti mi?
2: İşlem tamam.
0: Ay, sanki çok yorulmuşum gibi.
2: Bir tane de burada var.
0: Orada da mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
1: 3 düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
0: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını, değil mi?
2: Evet.
0: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
2: Sandalye yapacağız.
0: Gerçekten
2: sandalye
0: mi?
2: Sandalye koltuk döşemesi.
0: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
2: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
0: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
1: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
2: Tuğba Hanım, sandalyeyi getirir misiniz?
0: Tamam usta.
2: Onları yapalım.
0: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
2: Öbürünü getirin.
0: Şunu.
2: Evet. Süngeri de getirin.
0: Sünger şu mu?
2: Evet.
0: Buna göre keseceğiz ha?
2: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
0: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
2: Buyurun.
0: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
2: Ondan beşer santim büyük kesiyorsunuz.
0: Ha, büyük keseceğim.
2: Evet.
1: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.

0: süngere götürebilirsiniz.
1: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
0: Yok.
1: Giderken toplarım, söz.
0: Yok.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?
0: Bunun dolgusunu yapacağız.
1: Tamam.
0: Süngerleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
2: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
1: Bundan.
0: Evet.
1: Aa, sert durması için değil mi?
0: Evet, evet, evet. Dolguyu bununla yapıyoruz.
1: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
0: Onu çakacağız buraya normalde.
1: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
0: Evet.
1: Bunu üstüne dolduracağız.
0: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
1: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
0: Evet.
2: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
1: Tamam.
0: Oradan kesiyorsunuz.
1: Şöyle.
0: 3 santim şuraya kadar.
2: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
1: Şeyle mi, makineyle tamam, mi çakacağım? Makineyle. Tamam, makinem nerede?
0: Makineni getireyim.
1: Hani benim makinem.
2: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
1: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
0: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.
1: Tamam. Ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. çok zevkli.
2: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
1: Allah Allah ya.
2: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
1: Korkmayın arkadaşlar.
2: Oyuncak değil elindeki.
1: Bu nedir efendim bu malzeme usta?
0: Bu kendir sapı.
1: Nereden toplayıp geliyorlar bunları?
0: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
1: Allah Allah.
2: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
1: Sonra?
0: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
1: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi ustam?
0: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
1: Elinize dikkat edin ustam, ben acemiyim. Ay ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
0: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
1: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarımı...
0: Tuba Hanım, siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
1: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
0: İş bitmeden takılmak yok. Tamam, bitti.
1: Bitti usta.
0: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
1: Tamam. Getirdim ustam.
2: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
1: Evet, ustam.
0: Çakmaya başlayın.
1: Ya çok tatlısınız, ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü. Hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyor daha. Hani
0: müşteriye teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
1: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
0: Evet, yarın gönderiyoruz.
1: Hemen bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
2: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
0: Şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.

0: şurası mı?
1: Evet.
0: Ha, oraya çakacağım.
1: Oraya çakacağım şimdi.
2: Korkma Tuğba, cesur ol.
1: Olmuyor. Ya.
0: Benim ne yapacağım şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
1: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
2: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
1: Çileye kaçırmayın.
0: Aa, bir de o var.
1: Tabii, tabii.
0: Ustam o zaman...
1: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
0: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü onu. Belli oldu. Ha, yok ben yapamazmışım zaten. Ustam bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede.
2: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
0: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
1: Bunun şeridi yapışacak.
2: Eh biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
1: Tuba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
0: Tabancayı derken?
1: Yapıştırma tabancası.
0: Tamam.
1: Açın onu.
0: Bir dakika ustam. Ha şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
1: Onun ısınması lazım ama.
0: Ha tamam, bekleriz. Kestik.
2: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
2: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
0: Ay ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
0: Tozdan vurulup doldu.
2: Çalışma hayatında toz da olur, toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
0: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Tabii kurumadan yapıştırmam
1: onu
0: lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
0: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
0: Çok içten söylediniz.
2: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
0: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
0: Yine çok içten söylediniz ustam. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu. Elinize sağlık.
0: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
0: Ciddi olamazsın.
1: Sandalyeyi.
0: Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
1: Yok yok. Değil.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Galiba sevgilisini öldürmüş.
1: Sevgilisini mi öldürmüş? Evet.
0: 15 sene yaşadı.
2: Sanık Selma Alkan. Selma Alkan sen misin?
3: Evet benim.
2: Annenin adı Zeynep, babanın adı Mehmet, 950 doğmuşsun. Doğru mu bunlar?
3: Evet.
2: Ne iş yaparsın?
3: Barda çalışıyordum.
2: Bir çocuğun var, bekarsın. Yani dul musun?
3: Hayır.
2: Daha önce evlenmedin, bekarsın, bir çocuğun var. Nereden bu çocuk? Babası kim?
3: Yok babası.
2: Yaz. Sanığın bir çocuğu var, nesebi gayri sahih. İşlemiş olduğum bu cinayetin nedenlerine dair bir sözün ve olayı hafifletecek bir savunman var mı?
3: Hayır hakim bey. Elimi kana boyayan alın yazın. Kaderim idam sehpasını layık gördükten sonra söyleyeceğim sözlerin ne değeri olabilir?
4: Sanıktan adalet makamına acındırma rolü yapacağına, olay hakkında kendisini koruyacak deliller ileri sürmesini talep ediyorum efendim.
3: Gözyaşlarım sizleri acındırarak idamın pençesinden kurtulayım diye akmıyor. Onlar sadece anlayışsız bir insan için dökülen ve acı talihine küsmüş bir kadının gözyaşlarıdır. Ne sizi ne de sayın avukat beyi yormamak için peşin söyleyeyim. Ben katilim. Cezam idamsa razıyım. Çünkü hiçbir daracı insanın yakınları ve sevdikleri kadar zalim olamaz.
4: Bunlar boş laflar sayın yargıcım. Suçlunun ölümü kabul edişi bile acındırma sahtekarlığından başka bir şey değildir.
3: Avukat beyi güzel konuşmasından ötürü tebrik etmek lazım. Kanunları belki masum, belki de suçlu bir kızı ölüme sürükleyecek bir silah olarak ustaca kullanıyor. Yaşamakta gözüm yok. Beni düşündüren tek şey, çocuğumu bir takım mert görünüşlü sahtekarların kötülüğünden koruyarak büyütememek. Ona şerefli bir yarın hazırlayamamak endişesidir.
4: Sayın yargıcım, gene merhamet oyunlarına girdi. Barda çalışıp kendini her gece başkalarına satan sanık, hangi şeref ve namustan bahsediyor? Hangi çocuk? Babasının adını bile bilmediği...
3: Sus! Sus konuşma! Çocuğuma, yavruma din uzatma! Benim idamımı isteyebilirsin. Ama cemiyetin kiri bulaşmamış ufacık bir yavruya din uzatamazsın. Çocuğumun babası meçhul değil hakim bey. İsimsiz olması... Bazı isimleri taşımaktan daha şereflidir. Mahkemenin ilk başladığı günden beri susuyorum. Ama artık konuşacağım. Benim çocuğum bir değildir. Onun babası sen. Evet sensin. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.
5: Susunuz!
2: Devam edin, sizi dinliyorum.
3: Bundan 2 sene evvel 17 yaşında genç bir kızdım. Bir fabrikanın muhasebe bürosunda çalışıyordum. Fakir bir ailenin kızıydım ama mutluydum. Zengin bir ailenin oğlunu seviyordum. Delikanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ben babasının yanında çalışan bir memurdum. Ayrı dünyaların insanları oluşumuz umurumuzda bile değildi. Aşkımız her şeyin üstündeydi. Kırların kimsesizliğinde yalnız kaldığımızda dünyayı unuturduk. Kalplerimiz aşk, iyilik ve güzellik için çarpıyordu. Yalnız kaldığımız her yer cennetti bizim için. Her boşluk aşkımızın ülkesiydi. Evleneceğimiz günlerin hayali mutlu ediyordu bizi.
6: Neyse halcağızınız çıksın falcağızınız. Keşke kaderiniz de sizler kadar güzel, aydınlık olsaydı. Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler olacak. Kader onlara yardım edecek bir zaman. Hep aranızda olacaklar. Doğru söylerim ha. Beraber oluşunuz korkutacak onları. Hiç ayrılmayın. Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için onlara yardımcıdır ha.
2: Sonra?
6: Sakın ayrılmayasınız! Sakın şüphe etmeyin birbirinizde!
3: Ne var?
6: Yaşlı bir kadın görürüm! Az da yatalak!
3: Annem!
6: Fazla ömürcağızı da kalmamış
7: bunun! Al bakalım, al bakalım!
3: Hepsi de doğru!
7: Hadi gidelim hadi!
1: Bu akşam operaya gidiyoruz. Baban sana da bilet almış.
5: Teşekkür ederim. Operada T'nin kızını bir pavyona götürürsün.
1: Eğer zahmet olmazsa tabii.
4: Çok isterdim ama bu akşam evde kalmaya mecburum. İncelenecek bir dosya vardı.
1: Ama bıktım artık senin bu dosyalarından. Onların yüzünden dansa eğlenceye hasret kaldım.
7: Günler çuvala mı girdi oğlum?
4: Biliyorsunuz, yarın fabrika ile ilgili önemli bir duruşmamız var. Bu gece oturup onu hazırlayacağım.
7: Yarınki davanın savunmasını yeni mi hazırlayacaksın?
4: Merak etmeyin baba, sadece bir göz atacağım.
1: Hadi anneciğim, bir kaşık daha, bir kaşıkçık.
8: Yavrum Selmacığım benim, yiyemiyorum.
1: Ne olur ısrar etme. Ama anneciğim, ilaç içeceksin. Aç karnına olmaz ki. Biraz olsun bir şeyler yemen lazım.
8: İlaç istemiyorum. İçmeyeceğim. Nasılsa hiçbir faydası dokunmuyor.
1: Aa, ne olur anneciğim ama doktor...
8: Doktor, ilaç artık hepsi teselli. Kalp bu, kurtuluş var mı?
1: Öyle deme anne. İyileşeceksin sen.
8: Geçen gece rahmetli baban girdi rüyama. Yeter beklettiğin Nermin dedi. Yapayalnızım burada. Gel artık dedi.
1: Ne olur anne, Allah aşkına böyle konuşma. Ben sensiz ne yaparım sonra?
8: Biliyorum yavrum, sen de burada yalnızsın. Tıpkı onun gibi. Yorgun kalbim durmadan keşke seni emin ellere teslim edebilseydim.

0: ne haber Doğan?
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba, kazandık davayı.
0: Yaşasın benim aslan oğlum.
1: Adamın böyle oğlu olursa sırtı yere gelir mi?
0: Seninle ne kadar övünsem azdır. Tebrikler evladım.
1: Değmez baba, davamız zaten haklı, delillerimiz de sağlamdı.
0: Yo, bu kadar tevazu istemem. Sen yalnız avukatların değil, aynı zamanda evlatların da en mükemmelisin. Evet.
2: Rübaya için geldiler.
0: Geliyorum, geliyorum.
3: Götürebilirsiniz.
1: Bu yazılardan iki nüsha rica edeceğim.
3: Baştın efendim. Bugün altıda aynı yerde seni seviyorum.

0: ve dünyanın en mesut çifti. Sen ve ben. dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana.
1: Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen.
0: Seni bu hafta sonu Abant'a götüreceğim Selma.
1: Abant'a mı?
0: Ne o? Beğenmedin mi yoksa?
1: Beğenmez olur muyum Doğan? Seninle olduktan sonra ama...
0: Ama ne?
1: Gelemem.
0: Gelemez misin?
1: Yanlış anlama. Seninle dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Annem, sevgilim biliyorsun... ...bakılmaya ihtiyacı var. Bensiz tek başına ilaçlarını bile içmiyor.
2: Semralar hafta sonu piknik yapacaklarmış. Sen de gitmek ister miydin?
1: Yalnız gidemem ki.
2: Doğan götürsün seni.
1: Bakalım götürmek ister mi?
2: Elbette, hem de bayıla bayıla. Senin gibi güzel bir kızla seyahat etmeyi hangi erkek istemez?
0: Merhaba anneciğim.
2: Hoş geldin oğlum.
0: Ne haber Meral?
2: İyilik, biz de seni konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
0: Seyahate çıkacağım anneciğim.
2: Ne tarafta böyle?
0: Düzce, Bolu falan.
1: Ben de seninle gelebilir miyim?
0: Maalesef, bu bir iş seyahati. Yanımda müvekkillerim de olacak.
2: Pekala, öyle olsun. Teyzenin kızını çok ihmal ediyorsun Doğan. Kızcağız bütün gün evde sıkıntıdan patlıyor.
0: Bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok anne. Hele işleri bir düzene sokayım, Meral'i bıkana kadar gezdireceğim. Söz veriyorum.
1: Fabrikadaki arkadaşlar bu hafta sonu Abant'a bir gezi tertip ettiler.
3: Keşke sen de gitsen, evle fabrika arasında bunaldın kızım.
1: Hiç değilse biraz hava alır, açılırdın. Beni de davet ettiler ama... ...seni yalnız bırakıp gitmek istemedim.
3: Sen beni hiç düşünme kızım. Komşun Huri'yi çağırır, sen yokken ondan kalırım. Alt tarafı iki gece değil mi, nasıl olsa geçer.
1: Ama anne...
3: Hatırım için.

0: Ağlıyorsun sevgilim. Pişman mısın?
1: Bilmiyorum.
0: Seni kırmak istemezdim. Sana karşı kabahatliyim. Affedersin, kendimi suçlu hissediyorum.
1: O suçta benim de payım var. Aşk sarhoşluğu içinde kaybettik kendimizi.
0: Ama evliliğimizi çabuklaştıracak hayırlı bir suç bu Selma. Üzülme yavrum. Sana sahip olduğum için gurur duyuyorum. İçimde büyük bir sevinç var. Ama bu kadar üzüleceğini bilseydim seni buralara hiç getirmezdim.
1: Üzülmüyorum. Ama gene de içimde bir korku var.
0: Kurtul şu korkudan sevgilim, kurtul.
1: Sakın bırakma beni. Sensiz ölürüm ben.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun, kiminle?
0: Sevdiğim kızla anne.
2: Kim bu kız, tanıdığım biri mi?
0: Hayır, yakında tanıştıracağım.
2: İyi ama Meral ne olacak?
0: Meral mi?
2: Yıllardan beri sizi birbirinize yakıştırır, ne kadar uygun bir çift olacağınızı düşünürdüm.
0: İnşallah bu düşünceni kıza açıp ümitlendirmedin.
2: Hayır ama...
0: O halde bu bahsi kapatın lütfen, bir daha da açmayın. Meral'e her zaman bir kardeş gözüyle baktım, onunla evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim.
2: Allah aşkına önüne geç! Kendini ateşlere atacak bu çocuk!
3: Merak etme hanım, ben bu işe bir çare bulacağım, üzülmeyin! Siz bana bırakın, gerisine de karışmayın!
0: Baba, size hayırlı haberlerim var!
3: Bırak şimdi, beklediğimiz tahsis çıktı! Gerekli makine siparişini vermek için hemen Amerika'ya hareket edeceksin!
0: Kim, ben mi?
3: Sen tabii! Şirketi temsile yetkili tek şahıssın sen! Ben de burada ek inşaata başlayacağım!
0: Fakat ben evlenmeye karar vermiştim!
3: Ha? Evlenmek mi? Bir gün o da olur inşallah, fakat biz işimize bakalım şimdi! Uçak biletin alındı bile, yarın sabah hareket ediyorsun!
0: Fakat bu iş aylarca sürebilir!
3: Aldırma, önünüzde koskoca bir hayat var!
0: Gelininizle tanışmak istemez misiniz baba?
3: Elbette isterim ama şimdi sırası değil! Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah!
0: Onu beğeneceğinizi umarım!
3: Sen beğendikten sonra benim başımın üstünde yeri var, hadi hemen hazırlan evladım!
0: Peki baba!
3: Benim kafasız oğlum!

0: hani hiç ayrılmayacaktık?
1: Ben isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum Selma, şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Ne kadar sürecek?
1: Belki bir ay, belki üç ay.
0: Üç ay. 90 gün. Sensiz geçecek 90 gün.
1: Selma, böyle konuşma. Sonra ben de vazgeçeceğim gitmekten.
0: Yok yok. Gitmen lazım Doğan. İşin bu senin. Hem ben de kendime alıştırmalıyım. İleride böyle seyahatlerin olacak nasılsa.
1: Sen neden gelmiyorsun? Tabii ya, seni de götüreceğim. Beraber gideriz.
0: Gelemem ki Doğan. Annemi yalnız bırakıp gelemem. Bir iki günlüğüne olsa neyse ama... üç ay...
1: Annen için bir hasta bakıcı tutarız.
0: Yok sevgilim. Olmaz. Annemin ihtiyacı var bana bugünlerde.
2: Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler çıkacak. Hiç ayrılmayın. Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için kötülere yardımcı olacak. Ayrılmayın sakın. Onların istediği de bu. Bırakmayın birbirinizi. Sakın bırakmayın. Ayrılık felaketiniz olacak.
3: Dikkat dikkat. 118 sefer sayılı Atina, Roma, Paris, Londra, New York yolcuları. Uçağınız hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz.

0: Selma, bir tanem. Senden ayrılalı birkaç dakika olmadı ama bin yıl geçmişçesine özledim. Sensizlik, havasızlık, susuzluktan beter. Uçakta yazıyor. Aramızda kıtalar, bir yarım dünya, bir okyanus olacak. Ama ben bütün ruhumla senin yanındayım. Aşk araya giren ayrılıkla ölmez yap. Çok acı çekeceğim ama memlekete dönüşümde hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi.
1: Ooo, gel bakalım Haydar! Sana bir iş vermeyi düşündüm. Yalnız bu aramızda bir sır olarak kalmalı.
2: Bana güvenebilirsiniz.
1: Kısacası oğlum bir kıza tutuldu. Bu kızı gözüm tutmuyor oğlum. Yalnız kıza bir kötülük gelmesini istemem. Benim istediğim onu oğlumun gözünden düşürmek, hepsi o kadar.
2: Merak etmeyin beyefendi. Neticeden memnun kalacaksınız.
1: Aynı nispette sen de. Hadi göster bakalım kendini.
2: Emredersiniz.
3: Selma Hanım, telefondan arıyorlar.
4: Beni mi? Buyurun efendim, Selma benim.
5: Öyle mi kızım? Ben de Leyla. Doğan'ın annesi.
4: Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı?
5: Doğan seyahate çıkarken bana sizden bahsetti. Ben de müstakbel gelinimi görmek için sabırsızlanıyorum. Seni yakından tanımayı çok arzu ediyorum yavrucuğum. Şimdi berberdeyim. Sonra terzimde provam var. İşten çıkınca oraya gelir misin evladım?
4: Tabii, tabii gelirim efendim. Peki, yazayım efendim. Bir kağıt verir misiniz? Evet?
5: Leylak Sokak, Suna Apartmanı, Daire 4, Cihangir. Terzi Despina. Teşekkür ederim, sizi bekleyeceğim. İyi günler sevgili kızım. Bekliyorum.
4: Teşekkür ederim efendim. Geleceğim.
6: 40 yıllık sosyete karıları gibi konuştun.
7: Peki şimdi ne olacak?
6: Kız kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, terzi yerine randevucu Despina'nın evine düşecek.
7: Başınıza biri sıkmasın, Haydariko!
6: Yok be anam, bildiğin gibi değil, temiz iş bu. Ucunda da temiz para var.
7: Korkmuşum, çok korkmuşum!
6: Korkma, korkma sen, eski esnafsın.
7: Aman oyun başlıyor çocuklar! Hadi siz de toparlanın çabuk olun! Aman ne heyecan içindeyim! Tamam!
8: Kim aradınız?
4: Tersi Despina'nın evinde.
7: Aa, nene, tamam gelmişsiniz, söyle salonda geçin. Söyle, evet, lütfen. Hoş gelmişsiniz.
4: Leyla Hanım yok mu? Burada beni bekleyecek.
7: Aa, tanıdım, siz Selma Hanım'sınız. Çıkarız partisiniz, rahat ediniz lütfen. Biliyorsunuz bizim çok iyi müşterimizdir Leyla Hanım. Biraz gezi gezek, Palikarya bir müşteri. Rahatsız olmayınız. Affedersiniz, bir ölçü alacağım. Kızım Selma Hanım'a bir çay.
4: Zahmet olacak.
7: Estağfurullah cizim.

0: Buyurunuz efendim, çayınız. Teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir kumaşlı kümrü. Tebrik ederim, çok zevklisiniz ama biraz atsik yapacağız. Siz dekolte sizin çok güzel biliyorsunuz. Böyle, nedir, klapa yapacağız bu tatlakası, evet. Bu, nasıl söyleyeyim, evet, yaka kapalı, kollar atsik. Biraz daha... ne oldu canım? Zavallı! Bak, yavaş yavaş yürü çocuğum, aman! Tamam, bravo!
2: Çabuk çek, çabuk, hadi!

0: Yeter artık! Gel Despina!
1: Tamam, Pascal kabul.
0: Resimleri çok acele istiyorum.
1: Kalk bakalım, yavaş yavaş.
0: İşiniz bitti, alın bakalım baltanızı. Ağzınızı sıkı tutun, yoksa gebertirim ha, hadi!
2: Kız uyanır uyanmaz onu idare edip başından savacaksın, anladın mı?
1: Peki, Pascal.
2: Sakın onu satmaya kalkma, hepimizin başı belaya girer.
1: Buraya bilmediğim malda nasıl satabilirim?
2: Hmm, yaşa, hadi yürü!
1: Statiaro! Ah, başım! Başım çatlayacak gibi! Neredeyim ben?
3: Terzi Despina'nın evindesiniz!
1: Ne oldu bana?
3: Ufak bir baygınlık ama geçmiş.
1: Leyla Hanım geldi mi?
3: Nene, bugün telefon etti, gelemeyecek, yarın gelecek belki. Sen hadi partisini de al, yavaş yavaş! Hadi yavrum, kalk benim kopperamu! Oh, gorim ansele, evet! Hadi güle güle! Ben, yanlış gidiyorsunuz bu taraftan, gire bekleyeceğim sizi, güle güle, canım, güle güle!
4: Kazanman için her şeyi A101 fiyat...

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Dey diyor.
5: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
8: Botanik.
6: Abacus.
7: Kasa.
5: Marul. Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
17: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
18: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
19: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
20: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
21: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
22: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir
0: malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Yusa, Yusa! Aferin Haydar, iyi başardın bu işi!
1: Beğendiniz demek!
0: Oh, istediğimden hala! Al bakalım, bu senin hakkın!
1: Sağ olun beyefendi! Daima emrinizdeyim, eyvallah!
2: Selma Hanım, sizi patron çağırıyor!
3: Buyurun efendim, beni çağırmışsınız!
0: Muhasebeye git, hesabını kessinler!
3: Beni işten mi çıkarıyorsunuz?
0: Açıkçası seni kovuyorum!
3: Neden? Ne yaptım ben, suçum ne?
0: Ben seni buraya oğlumu baştan çıkarasın diye almadım!
3: Ben Doğan'ı sadece sevdim!
0: Oğlum bana her şeyi anlattı, aranızdaki çirkin ilişkiyi kesmeye karar verdi! Senden yakasını kurtarmak için de seyahate çıktı!
3: Beni sevdiğini sanıyordum, öyle söylüyordu!
0: Yanılmışsın ne yazık ki!
3: Fakat... ben...
0: Bir kadın her şeyden önce fazilet sahibi olmalıdır! Uçkuru sağlam olmayan bir kadının erkeği suçlamaya hakkı yoktur!
3: Ben... değilim! Benim suçum sadece sevmek! Aşka inanmak! Oğlunuzu sevdim, ona inandım diye bana hakaret etmeye hakkınız yok! Anladınız mı, hakkınız yok!

0: Sevgili Selma, burada gözlerim hep seni arıyor, resminle avunmaya çalışıyorum. Daha şimdiden seni çok özledim. Üzülme kızım, yakında her şey düzelecek. Sevgili oğlum, mektubunda bahsettiğin Selma, uygunsuz hareketleri yüzünden fabrikadan çıkarılmıştır. O kız ne bizim ilgimize ne de senin sevgine layık değildir. Onu unutmanı tavsiye ederim.
1: Neyim var doktor?
2: Dikkat dikkat! New York'tan gelen 248 sefer sayılı uçak limanımıza inmiştir.

0: Mektubunuzu alınca hemen uçağa atlayıp geldim. Selma hakkında yazdıklarınız tamamen yanlış ve gerçekten uzaktır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ya bu resimlere ne dersin?
0: Bu olamaz. Hayır, bu benim Selma'm olamaz.
1: Eğer resimde gördüklerine inanmıyorsan git onu randevucu Despina'nın evinde bul.
0: Despina mı?
2: Evet, Despina benim bir emrinizin adı Pasakamu. Evet, bizde çalışıyor ama ne zamandır uğradığı yok.

Ben senden ayrılmak istemiyorum hiçbir zaman. Seni seviyorum, hem de çılgınlar gibi. Seninle evlenmeye kararlıyım. Verdiğim karardan beni hiç kimse döndüremez. Annemle babam karşı çıksalar, seni istemeseler bile ben gene de seninle evleneceğim. Aramıza hiç kimse giremez, bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.

0: pardon, efendim.
1: Alo, ben Selma. Doğan, döndün demek. Sana kavuştum, sesini duydum ya. Şimdi dünyalar benim oldu Doğan. Tek ümidim sendin. Sensiz çok yalnız, çok kırıktım Doğan. Doğan, niye susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun?
0: Konuşacak bir şey olmadığı için.
1: Konuşacak bir şey olmadığı için mi? Doğan, sen misin bunları söyleyen? Sen beni her şeyden çok sevmez miydin?
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
1: Hata mı? O büyük lafların, o sonsuz dediğin aşkın tek kelimeyle son mu bulacaktı? Hani Abant'ta?
0: Kabahat ikimizin diyen sendin.
1: İkimizin değil Doğan. Kabahat benim. Yalnızca benim. Ama beni başından sağmak için seyahatlere çıkmana lüzum yoktu. Söyleseydin, bir daha rahatsız etmezdim seni.
0: Düşüncelerin ilgilendirmiyor beni. Sesin bile rahatsız ediyor. Bir daha telefonda da karşıma çıkma.
1: Doğan! Doğan sevgilim! Allah'ım! Olur mu Allah'ım?
2: Selma, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Selma, aç kapıyı yavrum! Neden kaçıyorsun benden? Aç! Aç diyorum, aç!
1: Anne, ne olur! Ne olur bir şey sorma bana!
2: Evladım, annenim ben! Ben senin üzülmeni ister miyim? Aç diyorum sana, aç! Aç!
1: Yüzüm yok anne! Sana bakmaya yüzüm yok! Affet beni! Keşke Allah canımı alsaydı da bu hallere düşmeseydi!
2: Ama korkutuyorsun beni!
1: Her şeye rağmen, beni affedebilecek misin anne?
2: Elbette Selma, o ne biçim laf öyle? Benim kızımsın sen, benim parçam!
1: Karnımda bir çocukla!

0: Necim anne,
1: kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru mu oğlum?
2: Senin bu halin bizi ne kadar üzüyor bilemezsin Doğan.
3: Sizi üzmek istemezdim anne. Ama elimde değil.
1: Canım alt tarafı bir gençlik macerası, bunun üzerinde bu kadar durmaya değer mi?
2: Öyle bir kızı düşünmek, onun için acı çekmek sana yakışır mı oğlum?
1: O kız bir bataklıkta yaşıyor, alnına öyle yazılmış. Değil sana kendine bile hayır yok, unut artık onu.
2: Sana yakışan şerefli bir hayat, asil bir eştir. Bak Meral hala seni bekliyor.
1: En büyük emelimiz seni Meral'le evlenmiş görmektir.
2: Onunla evlenirsen bizi mesut edeceksin oğlum. Olacak mı dersin?
1: Olur olur, sen merak etme.

0: sana senin yüreğini indiren yüz karamın meyvasıyla geldim anneciğim. Ama görsen öyle güzel şey ki, pembecik yüzüne baksan seni kahrettiren, seni kara topraklara düşüren suçumu affederdin. Zaten onunla senden özür dilemeye geldik. Çok yalnızım anneciğim. Kucağımdaki yavruyla yaşamak daha da korkunç geliyor bana anne. Allah'ım! Hani neredesin Allah'ım? Yetmedi mi çektiklerim? Yoksa sen de mi artık unuttun beni? Bunları göstermek için mi verdin bu çocuğu?
1: Selma! Allah'a karşı gelme kızım! O bilir ne yaptığını! Kiralar birikip sen de ortalarda görünmeyince ev sahibi eşyalarını dışarı attı.
0: Hastanedeydim Ali amca.
1: Peki, şimdi ne yapacaksın?
0: Boştayım. Çalışmam lazım.
1: Bize fıstıkçı bir kız arıyorlar ama oralara bulaştırmak istemiyorum seni.
0: Ne iş olursa yaparım, ihtiyacım var.
1: Pavyon, gece hayatı iyi değil be kızım. Hele sen kafanı sokacak bir yer bul da Allah kerim.
0: Kiralık odanız varmış da.
2: Geliyorum, geliyorum. Bak bakalım kızım beğenecek misin? Banyo ile mutfak müşterektir. Ama odalar da epeyce geniştir.
0: Benim sadece bir odaya ihtiyacım var. Başımı sokabilecek bir odaya.
2: Ne iş yaparsın kızım?
0: Hiç. Ama bir iş bulup çalışacağım.
2: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
2: Çocuk?
0: Benim.
2: Babası?
3: Ver şunu bana bakayım. Ver, ah benim canım yavrum. Agucuk yap teyzene bakayım. Aman ne de tatlı şeymiş, aman ne de şeker şeymiş. Seni yaramaz seni. Çok da güzel, çok da sıhhatli. Tutu maşallah, Allah bağışlasın.
0: Teşekkür ederim.
3: Üzülme, burada kalırsın. Çocuğuna da ben bakarım. Para için hiç sıkılma, ileride iş bulunca verirsin yavrum.

0: Ama güzel kızsın. İstersen barda çalış, o zaman paraya para demezsin.
1: Teşekkürler efendim, sigara fıstık satarım. Daha iyi.
0: Sen bilirsin, sonra ne zaman fikir değiştirirsen o zaman konuşuruz.
2: İş bulduğuna ne kadar sevindiğimi anlatamam yavrucuğum. Allah temiz kalbine karşılık sana yardım etti. E bu böyledir zaten.
1: Verin, ben vereyim.
2: Peki. Canım yavrum.
1: Şimdilik pek para geçmeyecek elime ama inşallah ileride.
2: Hayırlısı yavrum, hayırlısı.
1: Size karşı hakkımı nasıl ödeyeceğim? Hep bunu düşünüp duruyorum. O kara günümde siz el uzatmasaydınız.
2: Bırak şimdi bunları canım, ne zaman başlıyorsun işe, onu söyle, en mühimi bu.
1: Hemen bu akşam, hele elime biraz para geçsin, ümidime öyle cici elbiseler alacağım ki.
2: Allah çocuğuna acıdı da dualarımı kabul etti. Hayırlı bir de kısmet çıkıp şu kızı barlardan bir kurtarsa sen bilirsin ya Rabbim.
3: Gel bakalım fıstık.
1: Buyurun efendim.
3: Fıstık istedim, güzelim, fıstık!
1: Buyurun!
3: Ben seni istedim yavrum!

0: da gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. Hiç de fena parça değilmiş ya.
1: Sayende düştü buralara.
0: Madem ki sayemde düştü, koklamak da bana düşer.
1: Gözünü toprak doyursun.
0: Sevaptır, sevap anam.

0: Teşekkür ederim canımın içi. Kadınlara karşı çok nazik ve hassas kalpli olduğun belli. Yaşadık senle ikimiz. Beraber güldük, ağladık, birdik. Dargın mıyız hayatım? Niye konuşmuyorsun? Yoksa dilin mi tutuldu?
1: Anlamıyorum senin konuştuğun dilden.
0: Üzülme canım, sana da öğretirim. Daha neler öğretirim, neler! Sen başkasının oldun. Nasıl? Bu gece paydostan sonra beraber çıkalım mı, ha?
1: Sana denecek çok şey var ama değmez.
0: Yok canım!
1: Seni bir zamanlar sevecek kadar aptal olabildiğim için utanıyorum.
0: Sevdiğin başka kızdı, Selma. Söyledim ya, o öldü.
1: Ölmedi. Sadece maskesi düşmüş. Gerçekten çok safmış.
0: Neden?
1: Ayrıldıktan sonra bile unutamayacak kadar sevdiğim için. Öğleden siz nereye sevmedin, sevmedin,
0: ağlattın beni. Öğleden boşver! İçelim, unutalım. Aşk çocukların işi artık. Biz büyükler için daha güzel oyunlar var.
1: Belli, hayatından çok memnun görünüyorsun.
0: Elbette! Seviyorum barın havasını.
1: Nesini seviyorsun bu iğrenç hayatın?
0: Ya siz beyefendi? Siz ne arıyorsunuz burada? İğrendiğiniz halde niçin buraya geldiniz?
1: Tertemiz bir aşktan geriye ne kaldığını görmeye geldim.
0: Gördünüz mü ne kalmış?
1: Sadece bir...
0: Ne yapalım? Alın yazımız. Herkes senin gibi namuslu, şerefli bir insan olamaz. Kimi de benim gibi olur işte.

0: Dayanamayacağım artık bu ıstıraba. Tahammülüm kalmadı. Bıktım, usandım hayatımda.
1: Ağlama kızım, kendini harap ediyorsun.
0: Keşke ölseydim de ondan bir kere daha karşılaşmasaydım.
1: Sabret! Sabrın sonu selamettir.
0: Onun yüzünden nelere katlanmadım ben. Çektiklerim yetmiyor mu? Hala daha ne istiyor benden?
1: Belki de seviyordur seni.
0: Eksik olsun sevgisi. Nefret ediyorum ondan.
1: Öyle deme evladım. Ne de olsa çocuğunun babası.
0: Hayır! Ümidim yalnız benim. Çocuğum üzerinde onun hiçbir hakkı kalmadı. O sadece zevki için yaptı bu işi. Bir çocuğu olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Söylemeyeceğim ona. O barda da çalışmayacağım artık. İzimi kaybettireceğim.

yalancı sahtekar. Şu masum yüz altında bir saklandığına kim inanabilir ki?

0: zamanlar kalbimi yakan hayalin şu resmin gibi kül olacak.
1: Osman abi, Selma'nın buralara layık olamıyor. Asil bir ailenin kızıdır. Ama Feli'nin zalimliği buralara kadar getirmiş yolu.
0: Yüzünden belli asilliği zaten, memnun oldum.
2: Ben de efendim.
1: Bir çocuğu var, onu büyütmek için çırpınıyor.
0: Merak etme kızım, bizim pavyon başkalarına benzemez, hiçbir kötülük gelmez sana.
1: Ondan getirdim ya buraya, ben de abisi olarak kendisinden hiçbir yardıma esirgemeyeceğim.
2: Çok iyisiniz.
3: Biraz içki alsanız.
2: Teşekkür ederim, içki kullanmam.
1: Bir kadeh gam dağıtır derler.
2: İstemem.
1: Osman abi, gönderebilir misin bize?
0: Derhal.
1: Hayatta hiçbir şey değmez üzülmeye, hele bu gibileri.
2: Doğru, değmezmiş, hatta selam vermeye bile.
1: Bu gibilerin kafası ezilmeli, dişe diş, göze göz. Ne yaptıysa yanına bırakmayıp alacaksın intikamını.
2: İntikam filan düşündüğüm yok. Yüzünü görmeyeyim yeter.
1: Çocuk ondan değil mi?
2: Evet.
1: Çocuk böylelerine karşı daima iyi bir silahtır.

0: Ne gibi bir silah?
1: Ben senin yerinde olsam, onun öyle bir canına okurum ki, madem ki çocuk onun, hiç düşünme. Çocuğu alır, kapısına dayanırım, ya çocuğuna sahip çık, ya da seni rezil edeceğim derim. Bak ondan sonra eğlenceye! Seni de, çocuğu da kuş sütüyle beslerler.
0: Hayır, hayır! Ben kimseden bir şey istemem. Hele onlardan asla. Rica ederim, bir daha böyle şeylerden bahsetmeyin.
1: Peki, kızmayın. Ben sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için düşünmüştüm.
2: Bu akşamki programa çıkacaksınız, değil mi?
1: Elbette, elbette Osman abi.
3: Ne arıyorsun burada?
0: Senin haline üzülüyorum. Hala unutamadın şunu.
3: Yaktım resmi. Kül oldu. Bitti.
0: O sevdiğinin delili. Unutsan basit bir fotoğraftan intikam almak için yakmazdın. Onu hala seviyorsun.

0: Bir dakika, senden konuşmak istiyorum.
1: Bırak kolumu! Aramızda edilecek laf kalmadı.
0: Bak, dinle Selma.
1: Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Selma! Şey, pardon, Jale! Öyle değil mi?
0: Selma, yalvarırım sus!
1: Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim!
0: Senden göçen gün için özür dilerim.
1: Neye yarar özür dileme? Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı!
0: Selma, nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara?
1: Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara!
0: Neden, niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerinden hiçbir şey anlayamıyorum! Benim de bir hatam varsa özür dilerim!
1: Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir, söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadını yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? 5 dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür...

0: dileyeceğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver!
1: Selma! Affedersin, bir an kendimi kaybettim.
0: Fark et!

0: söyledim. Bu herif için üzülmeye değmez. İntikam alacaksın, intikam!
1: Rica ederim, sus, konuşma!
0: Benim senin işine karışmak hakkım!
1: Ne demek istiyorsun?
0: Senin hayatında kimsen yok, bir hamiye ihtiyacım var. Hem senin kaderini ben çizmiştim.
1: Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bana bak kızım, ben öyle yabana atılacak adam değilim. Sonra beni hafiften de alamazsın, ne diyorsam o olacak. O senin ahmaktan para kazanacağı, sen de, ben de!
1: Defol! İstemiyorum dedim, sil aklından böyle şeyleri!
0: Benim aklım yazboz tahtası değil. Sonra senin emrinle de iş görmüyorum. Ben insanları oynatırım parmağımda. Kukla oynatır gibi tıpkı. Sen de kuklalarımdan birisin.
1: Sen susmazsan ben giderim.
0: Otur da dinle! Senin istikbalini bile ben çizdim. Şu anda buradaysan ben istediğim için.
1: Ben kaderin kurbanıyım. Sen kimsin ki?
0: Kurbanı olduğun kader, seninkinin babasıyla anlaşıp sana oyun oynayan kuklacı. Seni terzi diye çağırttığım randevu evinde ilaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim. O resimleri sevgilinin babasına satıp da yüklü para alan gene ben. Hani aptal kafasız sevgiline gösterilip de aranızda uçurumlar açan resimleri.
1: Demek resimlerim çekildi.
0: Hem de heriflerin kucağında.
1: Doğan'a da gösterdiler demek.
0: O da kopuverdi senden.
1: Günahını almışım zavallı.
0: Günahına boş ver şimdi, parasını alacağım, ona bak. Çocuk iyi bir koz.
1: Ama o kozu hiçbir zaman kullanamayacaksın.
0: Gazeteleri okumadın galiba. Doğan Bey siyasete atılıyormuş. Bir çamur atarım, 7 sülalesi duman olur.
1: Hayır! Yapamazsın! Onlar...

0: Güzelim benim, tatlım, yavrum.
1: Selma, sen misin? Hoş geldin. Misafirin var.
2: Merhaba.
3: Ne arıyorsun burada?
2: Seni merak ettim de.
3: Ne yüzle çıktın karşıma?
2: Boş ver be Selma, boş ver. Bırak ıllaşmayı da gel tatlı tatlı konuşalım seninle. İkimiz de birbirimize lazımız, değil mi ya?
3: Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Çekil git buradan. Rahat bırak beni.
2: Yo, o kadar büyük konuşma. Alt tarafı yalnız bir kadınsın. Senin de bir erkeğe ihtiyacın var. Benden iyisini mi bulacaksın yani?
3: Ne demek istiyorsun sen?
2: Anla işte. Sana kıyak bir teklifte bulunuyorum. Gel de güzel güzel dost oturalım diyorum.
3: Çıldırmışsın sen.
2: Doğru. Seni ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Seni o günden beri seviyorum.
3: Ben de senden iğreniyorum. Çık git buradan. Bir daha da karşıma çıkma.
2: Yo, benden öyle kolay kurtulamazsın.
3: Dokunma bana alçak. Defol buradan.
0: Ayıptır oğlum, günahtır. Kızı rahat bırak da efendi gibi çekil git. Hadi yavrum.
2: Sen ne karışıyorsun be?
0: Seni istemiyor oğlum. Zorla güzellik olur mu?
2: Kapa çeneni be! Koca karı sende!
3: Alçak! Ellerin kırılsın inşallah! Teyzeciğim!
2: Ben seninle dost oturmak isteyeceğim de... Sen de oturmayacaksın ha! Sen Aydar'ı tanımamışsın da!
3: Sen de beni tanımamışsın! Ölürüm de boyun eğmem sana!
2: Benimle geleceksin o kadar!
3: Korkmuyorum senden! Zaten bıktım, usandım yaşamaktan! Vur da kurtulayım! Hadi, ne duruyorsun, vursana!
2: Seni can evinden vuracağım! Ama silahla değil! Çocuğunla!
3: Çocuğuma ne yapacaksın?
2: Onu alıp götüreceğim!
3: Hayır!
2: Göreceksin!
3: Yapma oğlum! Allah'tan kork! Günahtan yapma!
2: Atma sen koşa karış! Eğer arkamdan gelmezsen çocuğu öldüreceğim!
3: Dokunma ona!

0: cinayeti öldüren kadın yazıyor! Cinayeti yazıyor!
1: Okudun değil mi?
2: Evet baba.
1: Verilmiş sadakamız varmış. Sen sadece adi bir değil, katil ruhlu bir kadından da kurtulmuşsun.
2: Haklısın baba. Şeytan görsün yüzünü.
1: Ama sen daha görmek zorundasın.
2: Sebep?
1: Öldürülen kabadayının bana hayati bazı yardımları olmuştu. Onun avukatlığını yapıp şu adi kadına giydireceğin en ağır ceza beni büyük bir vicdani borçtan kurtaracak.
3: İşte böyle hakim bey. Susmak istedim, olmadı. Üzerime saldırdılar, ses etmedim. Suç yüklediler. Ölümü kabullendim, direnmedim. Ama masum çocuğuma dil uzatılması birden delirtti beni. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Belki sayın avukat bey gene rol yaptığımı, sizleri kandırmak istediğimi söyleyebilir, şaşmam. Cezam neyse razıyım, idam bile olsa. Tek dileğim bu işkencenin bir an evvel bitmesi.
4: Sanığın konuşması davayı başka bir safhaya soktuğu için yeni şahitlerin dinlenmesi gereğiyle celseyi tahlik ediyorum.
2: Yavrum, affedecek misin beni? Utandıracak mısın baba?
5: Ver onu bana yavrum. Ver bana. Ya işte böyle bey oğlum. Sana hadiseyi olduğu gibi anlattım. Selma senin namusunu, iffetini, yavrusunu kurtarmak için katil oldu. Hiç iyi gün görmedi. Zavallı Selmacık. Hayatı hep ıstırapla dolu geçti. Sonunda talihsizliğinin kurbanı oldu. Selma seni çok severdi oğlum. Her zaman yalnız seni sevdi.
2: Biliyorum. Halbuki ben onun sevgisine hiçbir zaman layık olamadım. Fakat ben de her zaman onu, yalnız Selma'yı sevdim.
5: Ne çare? Yazık olmuş ikinize de.
6: Selma Alkan! Selma Alkan ziyarete!
3: Kim arıyor beni?
6: Doğan Güven!
3: Hayır, hayır! İstemiyorum! Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum!
6: Kusura bakmayın beyim! Selma sizinle konuşmak istemiyor!

0: Leave me! Leave me!
1: Sarah, then you have to move.
0: Vurma bana, kıyma, bozsana!
1: Evet, mahkemede her şeyi anlatacaksın, her şeyi!
0: Allah, tamam, mahvolurum, nasıl anlatacağım?
1: Anlatacaksın yoksa gebertirim seni!
0: Hiç bende kabahat yok, mahkemede her şeyi söyleyeceğim! Bu işi babanla yaptırmış baban!
1: Babam? Babam ha? Nasıl yaparsın bunu baba? Sende hiç mi vicdan yok?
2: Sakin ol evladım.
1: Delirmediğime şükret. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için utanıyorum.
2: Ne yaptımsa senin iyiliğin için
1: yap. Sus! Eğer babam olmasan çok fena olurdu. Muhitinize sükse yapmak, Hulusi Bey'in oğlu ne yediği belirsiz bir kızla evlendi dedirtmemek için masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz, değil mi?
3: Doğan, neler söylüyorsun?
1: Ya sen nasıl mani olamadın anne? Tabii, asalet düşkünlüğünden. Baba, bu yaptığın oyunları mahkemede anlatacaksın.
2: Hayır, aile şerefimizi zedeler.
1: Hangi şereften bahsediyorsun baba? Bu yaptığınız en büyük şerefsizliktir. Anlatacaksın bunları mahkemede. Anlatacaksın her şeyi.

0: Selma'yı tuzağınıza nasıl düşürdünüz, konuş!
1: Bırak beni!
0: Mahkemede anlatacaksın bunları yoksa gebertirim!
1: Benim hiç kabahatim yok, Haydar'ın marifetiydi her şey! Selma hiçbir zaman olmadı!
0: Selma'yı Haydar kandırıp çağırmış, öyle mi?
1: Evet, sonra ilaç içirdi, fotoğraf çektiler! Haydar belalıydı, söyleyemezdim!
0: Şimdi bildiklerini olduğu gibi mahkemede anlatacaksın! Anlatacaksın!
2: Selma Alkan!
1: Buyurun! Seni Müdür Bey çağırıyor!
0: Geçmiş olsun Selma!
1: Teşekkür ederim! Beni çağırtmışsınız!
3: Kızım, biliyorsun yarın mahkemem var! Bir de avukata ihtiyacım var! Doğan Bey, ücretsiz olarak senin davana bakmak istiyor! Kendisine vekalet vermeyi kabul ediyor musun?
1: Hayır efendim, kabul etmiyorum!
3: Avukatın var mı?
1: Yok, istemiyorum!
3: Avukatsız mı çıkacaksın mahkemeye?
1: Evet!
0: Müsaade eder misiniz Selma Hanım'la bir de ben konuşayım?
3: Tabii, buyurun, ben çıkıyorum! Siz rahat rahat konuşun!
0: Selma!
1: Burada da mı beni buldun? Ne diye peşimi bırakmıyorsun?
0: Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Selma! Çünkü seni seviyorum!
1: Ne senin sevgine, ne de merhametine ihtiyacım var!
0: Dur Selma! Yalvarırım dur! Ümit'in hatırı için, çocuğumuz için! Gittim, gördüm yavrumuzu! Onu kucaklayıp doya doya sevdim! Selma! Bir çocuğumuz olduğunu neden söylemedin? Neden sakladın benden?
1: Sana çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... yüzüme kapattın telefonu!
0: Affet beni Selma, o resimleri görünce kendimi kaybettim! Ne yaptığımı bilemiyordum! Yemin ederim ki yalnız seni sevdim! Talihsizlik peşimizi bırakmadı Selma! Birbirimizi anlayacak fırsatı hiçbir zaman bulamadık!
1: Ah Doğan! Doğan!
0: İnan bana! Seni kurtarmak için... bütün varlığımla mücadele edeceğim! Sevgilim!
4: 13 milyon lira!
5: 14 milyon lira!
4: 14 milyon lira!
6: 20 milyon!
4: 20 milyon oldu!
5: 25 milyon!
7: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz!
8: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır!
9: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür!
10: Bu diyanı yakarım!
11: Olamaz!
12: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile! Sincap bizden evvel davranmış!
13: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
14: Kelepir fiyatına, 10 milyon liracık istiyorum.
15: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
16: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
17: Durun! Kanun namına teslim olun.
13: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
18: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
19: Mücevher Hırsızları birazdan TV4'te.
17: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yemekle. Migros yemekle
1: yerimde yerim. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Türkcell sunar. Beşke hızında reklam var.
11: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
12: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
11: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
12: Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacağını?
12: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
15: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
15: Akımlara akıyor muyuz?
16: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
17: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkcell'li misin?
17: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
18: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
19: Türkcell'lere bağlan hayata.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Maktulün avukatı olarak başladığım bu davanın başında sana savcılık makamından daha ağır ithamlarda bulunarak şu an vicdanlarınızdaki kararda etki sahibi oldum. Şimdi sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum. Onların dinlenmesi kararlarınız için sizlere daha adil kapılar açacaktır.
10: Oğlumun Selma ile evlenmek istediğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Haydar'a para vererek Selma'yı oğlumun gözünden düşürecek bir sebep yaratmasını istedim. Haydar birkaç gün sonra Selma'nın çeşitli erkeklerle samimi bir şekilde çekilmiş resimlerini getirdi bana.
11: Haydar'ın talimatına uyarak Selma'ya sevdiği adamın annesi rolünü oynadım. Kendisiyle tanışmak istediğimi söyleyerek terzime gelmesini temin ettim. Verdiğim adres randevucu Despina'nın eviydi.
12: Selma gelince salonda buyur etmişim. Haydar sayına ilaç koymuş. Kıza içirince Haydar'ın arkadaşları bayırmış kızın yanında fotoğrafçılara poz vermişler ya.
13: Haydar, Selma'yı elde etmek için eski sevgilisi Doğan Bey'in şerefiyle oynayacağını söyleyerek şantaj yapıyordu. Fakat Selma onu gene de reddedince kıyameti kopardı. Selma'ya saldırdı, beni dövdü, silahını çekerek kıza çevirdi. Fakat Selma ölümü göze aldı da gene de ona boyun eğmedi. O zaman çocuğu almaya kalktı. Selma peşinden gelmediği takdirde çocuğunu öldürmekle tehdit ediyordu. Selma çılgına dönmüştü. Haydar'ın tabancasını kaparak ateş etti.
9: Bir genç kızın aile yuvasından barlara, barlardan cezaevine düşmesine kadar hayatının talihsiz akışını dinlediniz. Başta sevdiği adam olmak üzere herkes bu akışı, bu düşüşü hızlandırmak için el ele vermişti. Bu zavallı kadın düşmesinde ne yapsın? Bununla beraber namus ve iffetini sonuna kadar canı bağısına korumuş, göğsüne dayanmış silahın namusu karşısında kılını bile kıpırdatmamış, ölüme meydan okuyarak gene de bir ırz düşmanına boyun eğmemiştir. Eğer sevdiği adam en ufak bir şüphe karşısında onu silkip atmamış olsaydı, ona kendini savunmak fırsatını verseydi, onun aşkına ihanet etmemiş olsaydı, müvekkilem şu anda karşınızda bir sanık olarak bulunmayacaktı. Onun suçu sadece sevmek, sadece inanmak ve güvenmektir. Siz suçlu arıyorsanız, suçlular bu hanımın felaketini hazırlayanlar, onu uçuruma itenlerdir. Bütün masumiyetiyle müvekkilem mahkum olacak da, onu bu duruma düşüren asıl suçlular serbest mi gezecekler? Önce onları mahkum etmek gerekir. Şu anda yalnız bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda talihsiz olayların kahramanı, hadiselerin suçlusu olarak da karşınızda bulunuyorum. Şimdi hepinizin huzurunda af diliyorum. Affet beni Selma. Sen susma büyüklüğünü, idamı göze alma cesaretini gösteren yüce bir kadınsın.

0: herhalde beni affetme büyüklüğünü de gösterirsin. Sayın reis ve muhterem üyeleri, müvekkilim suçsuzdur. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınarak beraatını talep ediyorum.
1: Deliller, tanıkların ifadesi ve sanık avukatının savunmasında belirttiği hususlara dayanarak iddia makamımız sanığın tam ve meşru bir nefsi müdafaa ile iffet ve namusunu korumak için ateş ettiğinden suçsuz olduğu kanaatine varmıştır. Sanığın beraatını talep ederim.
2: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyarak sanık Selma Halkan'ın beraatine oy birliğiyle karar verildi.

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan, kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok mu artıran?
4: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
5: 30 28. milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
6: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
7: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
6: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
7: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
6: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Hı? Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
3: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
3: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
3: Sinirli.

0: Denmeyin sayın dostum, size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
0: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
2: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
0: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle. Hı hı.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talih.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz, sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Galaski.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri Komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacak.
1: Ah, hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşı.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
0: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
4: Teslim alınız lütfen.
0: İzninizle.
3: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
0: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
3: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
0: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
3: Ben de iyi günler dilerim efendim.
5: Şimdi...

0: Hoparlörün bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
1: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
0: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
1: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
0: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
1: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
0: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
1: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Bütün mahareti burada.
0: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
1: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
0: Böyle buyurun.
1: Teşekkür ederim.

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
2: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yaka bende kalsın.
1: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Patiyanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, alo, İmam polis abi, Interpol'den Galaksi arıyor. Soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu, mahvoldum.
1: Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu? Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
2: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
3: Hayır, olamaz. Olamaz.
2: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
3: Sincap mı?
2: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
3: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
2: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
3: Ne yani, müşafirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
2: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
3: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
2: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
3: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
2: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
3: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba,

0: Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
1: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Felaket!
0: Ne oldu, ne var baba?
1: Bir şeyim yok da, durumum felaket!

0: babacığım.
1: Nihayet başardık yavrum.
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı. Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor.
1: Heyecan, korku, bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum.
0: Ya yakalanırsan?
1: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım. Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla.
0: Haklısın baba.
2: Amor, amor, amor.
3: Evet, geliyorum.

0: Yerin! Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm.
1: Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
2: Evet, Noel babayım ben. Noel baba, Noel.
1: Evet, sincapsın sen. Sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem?
2: İmkansız Sayın Timothy. Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
1: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
2: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya, birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Sizin bana mücevherleri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
2: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zateniniz ve Lloyd Sigorta Şirketi'nin sayın patronları hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii. Bir randevu tespit edebiliriz.
1: Hemen buluşalım. Ben bir saate kadar hazır olurum. Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde. Orası hem sıcak olur, rahat rahat konuşabiliriz.
2: Peki, tamam. Kalorifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
3: Baba!
2: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
3: Senden sonra da çanta bendeydi!
2: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
3: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
2: Evet, evet, hatırlamaya çalış!
3: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba!

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahlı bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: 我守る。やれ。
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Tatma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: kaba adamlar adına özür diler.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada.
3: Evet. Benim.
4: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
3: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

Bu kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: lütfen.
1: Baş üstüne. 50.000 liralık fiş verin.
2: Ben şans.
0: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
0: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
0: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Nedir
2: baba,
0: bu?
2: Biraz yavaş oyna.
0: Canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde.
4: Affedersiniz.
0: Hiç süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim be evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: paz.
1: Werther.
2: Ek. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun Prens Hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
2: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
3: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
3: Eviniz gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
3: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arıza yapınca yetişemedi.
2: Ya öyle, öyle maşallah ya.
1: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
3: Onları gördünüz mü?
1: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
3: Siz benden daha şanslısınız.
1: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
3: Çok naziksiniz. Bir telefon...

0: kabul edebilir miyim?
1: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prenses.
0: Çok mersi.
2: Maşallah.
3: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
4: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
5: Fuat Bey'i rica etmiştim.
4: Evet benim, buyurun.
6: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
5: Onları aldınız mı? Siz kimsiniz? Ben Daniel.
6: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
4: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
6: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
5: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
7: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
4: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
6: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
5: Tabii tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
7: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
2: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Hı hı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
0: Hı. Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
6: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
6: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
0: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin birlikte çay içelim.
6: Sevincimden uçarak geleceğim.
0: Bekleyeceğim. İyi günler.
2: Bak kızım, sen sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
0: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
2: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o Ergele'ye uyuz oluyorum.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var. İşte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esiren olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ehlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar Prenses
1: Hasretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel. Çok
2: bunlar
4: güzel,
2: şimdilik
4: çok güzel.
2: Çok ufak numaralar. Daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, ben çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: Evet gördüm.
1: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
2: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
1: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
2: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
1: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyeyim bakalım, mücevherler yanınızda mı?
2: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir

0: başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
1: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
0: Sesim pek güzel değildir ama.
1: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerinden de.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
3: Allah kahretsin. Uykuda bile rahat yok insana. Alo.
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
3: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları.
1: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
2: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
3: Hep kazanman için her şeye A101 fiyat.

0: alıyoruz.
1: Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Beşiktaş sunar. Beşke hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyormuş.
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat, güzel. Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayata.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya...

0: karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitki?
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
8: seninle. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: İlaçlarınızı almanız lazım.
10: Ay, gene mi ilaç?
11: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
12: Babasının ismi Hilmi.
13: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
14: Babası bile ayırt edemez şimdi.
15: Bugün sende bir fevkaladelik var.
9: Bende mi? Ne gibi?
14: Sen hala paydos etmedin mi?
9: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
16: Kasayı soymuşlar beyim.
17: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
18: Hayır, olamaz.
19: Soyguncular bugün 16.15'te TV4'te.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk

0: yıkamada çıkarır. OMO, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Şimdi konuş bakalım. Burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
8: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için. Evet, konuşturmak için götürdü.
7: Nereye götürdüler?
8: Bak dostum. Çalışma stilinden doğrusu çok hoşlandım.
7: Beni oraya götürün. Hadi.
9: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
10: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Ha, şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Yasemin. Ne oldu bana?
4: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum. Alıp buraya getirdim.
3: Sen bir meleksin.
4: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
3: Kimlere mesela?
4: Aklımda kaldığı kadar sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
3: Hırsızlar, haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
4: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
3: Lütfen kapat bu tatsız konuyu, gene fenalaşıyorum. Ay.
4: Doktor çağırayım mı?
3: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
4: Sen artık iyileştin, ben gideyim izninle.
3: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
4: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
3: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evi.
5: Destur! Ha? Ya ahlen ve sehlen!
4: Baba!
3: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
2: Bu adamı arıyoruz. Kendisi yakın dostumuzdur.
6: Oo, Bay Daniel Murad'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.
7: Onu nasıl bulabiliriz?
6: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
3: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
4: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
3: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
4: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
3: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun Prens Hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet. Emin misin? Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim, yalnız... Evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
4: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
5: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
5: Evet, üç cambaz.

Yeah.

0: Yazık olacak. Ne olur baba kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.
2: Oh!

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevher sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
3: Çok korktum.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
0: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdilik kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Baş üstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işte bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Taşakkur, mutaşakkır komiser beyciğim.
0: Sağ olun,
5: var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar, artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin, yallah.

Recanta. Alors?

0: kiminle görüşüyor?
1: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
2: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
1: İyi günler, görüşmek üzere.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
15: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
16: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
17: Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
18: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
19: Benim neydim?
18: Çiçekler için teşekkürler.
17: Sakın ihaleye girme.
20: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
17: İkisini birden temizleyeceksiniz.
21: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
17: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar. Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
22: Hayat Köprüsü, bugün 18'de TV4'te.
23: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
26: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenme...

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Ve Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Türkcell sunar. Biz keyfimizde reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım. Sen de durula.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
11: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
13: Falan sıcağız bu sırada.
14: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
19: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
20: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
21: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
1: Gerçi param garanti altındaydı ama

0: Mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
1: Yerden göğe kadar haklısınız.
0: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
1: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdiden Roma'dan bir soygun haberi geldi.
0: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf.
2: Nasılsınız böyle? Mr. Timothy?
1: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum Bay Lady.
2: Yolculuk ne tarafa?
1: Roma'ya. Ya siz?
2: Oo, ben de.
3: Oo, kimleri görüyorum. Maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
2: Merhaba Bay Robert.
3: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Ben de çok iyiyim. Galiba aynı uçaktayız.
1: Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansın varsa.
3: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
2: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
1: Onunla oturmak mı?
3: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
1: Aman aman, eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden Gezmek Olsun tüm enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İcadiye Caddesi'nin yan tarafında Bostan Sokağı'nın başındayız. Çarşamba günleri yaz kış buraya geldiğiniz zaman böyle bir pazarla karşılaşacaksınız. Onu belirtmek istiyorum. Pazarın öncesinde girişte kadınların el emeği ürünleri satılıyor. Sonrasındaysa taze ürünler satılıyor. Şimdi biraz çok kısa programın içinde pazarı gezeceğiz. Hemen sol tarafımda Kuzguncuk Bostanı var. Burada oturan insanlar buradaki bostana yiyecekleri şeyleri ekiyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Burada yani şu an Mithat'ın bulunduğu yerde İcadiye Caddesi'nde birçok kafenin olduğunu belirtmek istiyorum. Çok alternatif var. Sabahın erken saatlerinde hafta içi Kuzguncuk'a gelmemize rağmen Kuzguncuk hem yabancı turistler tarafından fazlasıyla kalabalık hem de burayı gezmeye gelen insanlar tarafından yani İstanbul içinden gezmeye gelen insanlar tarafından fazlasıyla kalabalık. Kuzguncuk çok büyük bir yer. Aslında hani hemen gezip bitirseniz de çok büyük bir yer. İşte yukarıya doğru olsun, sokakları olsun. Hepsinin böyle gezilip görülmesi gerek diye düşünüyorum ben. Bizim programımıza bu bölümde sığmayacağı için ilerleyen bölümlerde tekrar geleceğiz. Nerede ne var sizlere açıkçası göstermek istiyorum. O zaman herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Şöyle küçük bir Kuzguncuk turu yapın, ben sizi pazarın girişinden karşılayayım.

0: Pazar sabah 9 gibi açılıyormuş ve akşam 6-6.30 gibi kapanıyormuş. Tabii ki kışın bu saatler biraz daha öne çekebilir. Onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla tezgah var. Dilediğiniz tezgahtan el emeği olarak ürün almak istiyorsanız alabilirsiniz. Her tezgahta farklı bir kadın var. Her tezgahta farklı bir ürün var el emeği olarak, onu söyleyeyim. Hiçbir ürünün burada hazır olmadığını belirtmek istiyorum. Buraya gelirsiniz, siparişinize göre dilerseniz ürün de satın alabilirsiniz. Ben böyle bir ürün yaptırmak istiyorum, siparişe yapıyor musunuz dersiniz. Bir sonraki hafta çarşamba gelirsiniz, alırsınız. Hem buradaki çalışan kadınlara destek olursunuz, hem de hediye vereceğiniz kişiye ya da kendiniz alıyorsanız kendinize farklı bir şey almış olursunuz. Kimsede olmayan bir şey. Çünkü biz kadınlar başka birinin üstünde bir şey görmek istemeyiz ya da başka birinin evinde olan bir şeyden biz de olsun istemeyiz. Sakın ekran karşısında saçmalama yıldız, ne alakası var demeyin. Kesinlikle çok alakası var. Hatta bir yere gittiğimizde biriyle pişti olduğumuzda bile falan yapıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Mithat?
1: Evet doğru.
0: Evet, doğru. Siz hanımlar için çok önemli diyor Mithat da. Şimdi sağımda da çok güzel tezgahlar var, solumda da çok güzel tezgahlar var. Burada keçeden ürünler var. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Keçeden burada hem çocuğunuza alabilirsiniz, hem de kendiniz evinizin bir köşesinde güzel dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Kaç saat sürüyor bunu yapmak?
2: Ben alıştığım için yarım saat
0: diyor. Ben herhalde bunu 5 saatte bitiremem. Hiç sevmem el işi yapmayı ya. Vallahi billahi. Öğretmen misiniz? Ay Allah böyle güzel kapılar açsın size inşallah. Şimdi şöyle bakın, bir taç var. Çocuklarımızın okulunda böyle birbirinden güzel farklı etkinlikler oluyor. İsim?
2: Cansu.
0: Cansu Hanım'ın tezgahına gelip söylersiniz ne istediğinizi, siparişe göre yaptırabilirsiniz. Anne kız kombini yaptırırsınız çocuğunuzun doğum günü için. Değil mi? Ya da bir okul müdürüsünüzdür. Bütün öğrencilere dağıtmak için küçük küçük hediye yaptırabilirsiniz. Çok güzel ürünler var Cansu Hanım bu arada. Fiyatları da buraya göre normal sevgili seyirciler. Pazarlık yapma payınız da var. Onu söylemek istiyorum sizlere. Hemen yan tarafta çiçek, kuru çiçek ürünlerinin cama, evet, cama yansıtılmış hali var. Canlı çiçek. Bu arada o bizim suratına bakmadığımız dantellerin şöyle daha kullanışlı halini görüyoruz. Dantel deyip geçme, moda olunca hepimiz sandıktan çıkartıyoruz. Şimdi ben biraz susayım. Siz buradaki güzel tezgahlara bakın. Sonrasında yine farklı tezgahlardan sizi karşılayalım.

Siz şöyle bir tezgahlara göz attınız. Şimdi Cansu Hanım'ın tezgahını gösterdik sizlere. Burada canlı çiçeklerin kişiye özel tasarım bir şekilde sunumunu gösterdik. Sadece bu arada canlı çiçekleri bardak altlı olarak değil, görmüş olduğunuz gibi boynumuzda ya da kulağımızda da taşıyabiliyoruz. Ya da kitap aralarına şöyle ayraç olarak da kullanıp görebiliyoruz. Sevdiğiniz insan size bir çiçek hediye etmiştir. O çiçeği çöpe atmanız gerekiyordur ama birkaç tane böyle çiçek

0: çekten getirebilirsiniz. Değil mi? Sonrasında da o hatırayı bir ömür boyu saklarsınız. Yani çiçek çünkü belirli bir süre durduğunda galiba böceklenmeye böyle küçük küçük sineklere yol açıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ölüyor. Aynen bak, burada canlı yaşatıyorlar. Bak şunu göstereyim daha net. Papatya. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Şöyle, bu ejderha meyvesinin çekirdeği mi? Çörek otu. Görüyorsun, benim kafa gitti ejderha meyvesine. Gözlerimde ejderha meyveleri çıkıyor sevgili seyirciler. Çörek otu, bu da güzelmiş. Bakar mısınız? Canım ejderha meyvesi istedi herhalde Mithat. Alanya'dan gönderiyorlar da bana, yemin ederim demin onu düşünüyordum. Şöyle Kuzguncuk İcadiye Caddesi'nde yürürken oraya gitti. Emeğinize sağlık bu arada, şu da çok güzelmiş. Birinin ofisine gidiyorsunuzdur, farklı bir hediye yaptırmak istiyorsunuzdur. Çok güzel alternatifler var aslında. Dedim ya, hani dantellerin normalde yüzüne bakmayız ama moda olunca sandıktan çıkartırız. Aslında o dantelleri de bu şekilde kullanabiliriz. Bence çok mantıklı. Ve hemen yan tarafta birbirinden güzel el emeği çantalar var. Bu çantaları örerken o eller bir ağrıyor. Çok iyi biliyorum onu. Çünkü benim Gülsen ablam var, o da böyle çanta örüyor. Yıldız diyor, ellerimde diyor bir şey oldu. Hani bir müddet yapmak istemiyorum diyor sonra. Şunlar özellikle son zamanlarda fazlasıyla moda. Gece ve gündüz hem abiyeyle hem de gündüz spor bir kıyafetle kullanabilirsiniz. Bakın şunları da. Örgü çanta deyip geçme vallahi. Bunun süsü az geldiyse şuralara yaka iğnesi, bir canlı çiçek ya da yapay çiçek havasını değiştir. Siparişe göre yapıyor musunuz? Siparişe göre de yapıyorlarmış. Bakın şu lale model mi oluyor?
1: Yok, lale model.
0: Ne model onu?
1: Doğal çalışmış.
0: Bunun adı ne?
1: O gül modeli.
0: Bu gül modeliymiş. Bakın bu da çok şık. Plajda falan da havalı havalı dolaşırsınız. Ama ben şunu ilk kez gördüm. Şunu. Şunu gerçekten ilk kez gördüm. Ne kadar güzelmiş bunlar. Görüyor musunuz? Bu kadınlar nasıl burada diye sorabilirsiniz ekran karşısında. Ben de el emeği yapıyorum Yıldız'cığım diyebilirsiniz. Üsküdar ilçesinde ikamet eden kadınlar burada tezgah açıyor sevgili seyirciler. Çarşamba günleri Kuzguncuk Bostan Sokağı'nda sadece el emeği ürünlerin olması gerekiyormuş. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. El emeği ürün olmadan burada satış yapamıyorsunuz. Ne güzel. Kadınlara hep destek, tam destek. Vallahi, değil mi? Kadın her yerde çalışıyor. Kadının işi çok zor. Yani aa ne yapıyorsun ki, hiçbir erkek demesin. Vallahi billahi bak. Erkeklerin işi aslında çok kolay. Bir çiçek bile değil. Bugün çok yorulmuşsun. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Onun dışında bir çiçeğe, bir böceğe bakmıyor aslında kadınlar. Bugün çok yorulmuşsun, teşekkür ederim. Bizim için bu kadar fedakarlık yaptın, teşekkür ederim. Bu kadar basit aslında hayat. Ben öyle düşünüyorum. Burada da seramik vazolar ve kaseler var hemen yan tarafta. Kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor şu anda sizlere. Siparişe göre ürün yapılıyor yine görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle, salonunuzun orta yerine de koyabilirsiniz. Salata koyabilirsiniz ya da meyve koyabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Artık her şeyi duvara astıkları için ve asıldığı için bir aparat arkasına bunu duvara asarsınız. Ortasına da böyle bir dekoratif bir şey koyarsınız. Kahverengi bunun çizgileri, kahverengi. Havasını değiştirirsiniz.

Şimdi Üryanizade Sokağı'na böyle de devam edebilirsiniz. Sahile doğru gidersiniz. Böyle devam ederseniz eğer Perihan Abla Sokağı'na çıkmış oluyorsunuz. Tam böyle renkli evlerin olduğu sokak. Şimdi biz buradan gelmiştik zaten. Üryanizade Sokağı'na girmiştik. Sağ

ürünlere bakmaktan gözlerimi alamadım sevgili seyirciler. Sizi Kuzguncuk'ta İcadiye Caddesi'nde çok güzel bir fırına getirdim. Bu fırında yok yok dünya mutfağı var, serpme kahvaltı var. Serpme kahvaltının haricinde tuzlu tatlı kurabiyeler, çörekler, börekler, simitler ne ararsanız var görmüş olduğunuz gibi. Yıldız'ım ben çok şekerli yiyemiyorum ya da yemiyorum diyebilirsiniz. Şekersiz ama tatlı ürünler de var. Onu söyleyebilirim. Burası haftanın 7 günü sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Tabii ki kışın kapanma saati biraz daha erken olabilir, yazın da biraz daha geç olabilir. Bu müşteriye bağlı, onu belirtmek istiyorum. 1929 yılından beri hizmet veren bir yer burası ve 8 şubesi var. Mithat, ürünlere mi bakıyorsun? Gerçekten çok güzel ürünler var. Üzümlü çay kurabiyesinden tutun da klasik kurabiyeye, tatlı siyez kurabiyesine şöyle devam ediyoruz. Bakın tatlı siyez kurabiyesinin birçok çeşidi var ki tuzlu siyez kurabiyesi de var. Tuzlu kara buğday kurabiyesi var. Yine tatlı kara buğday kurabiyesi var ve birçok çeşit var. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman ekmek de alabiliyorsunuz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman burada unsuz, yağsız, şekersiz ürünleri de görebiliyorsunuz. Prenses pastalar var buraya geldiğiniz zaman ya da kurabiyeler var. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içip yanına tatlı bir kurabiye isteyebilirsiniz ya da paket yaptırıp eve arkadaşlarınıza götürebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Birçok kurabiye çeşidinin olduğunu belirtmek istiyorum. Benim buradaki favorim kesinlikle prenses. Hem unsuz hem yağsız, ekstra şekersiz Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındık var içinde. Şu prenses görmüş olduğunuz. Muhteşem. Yıldız'cığım ne yapayım ben şekersiz, unsuz, yağsız ürünleri diyebilirsiniz. Hemen yan tarafta birbirinden güzel tatlıların yanı sıra tabii ki burada birbirinden güzel tatlı tuzlu kurabiyeler de var. Şimdi siz buradaki güzel ürünlere şöyle bir göz atın. Sonrasında oturayım ben de bir çay keyfi yapayım. Sevgili seyirciler, böyle kurabiyelerle masayı donattım görmüş olduğunuz gibi. Diğer ürünler her fırında ya da pastanede olabileceği için ben farklı ürünlerle sizleri karşılamak istedim. Şu görmüş olduğunuz tabak, kara buğdaylı tatlı ve tuzlu kurabiyelerin olduğu tabak. Burada unsuz, yağsız, şekersiz kurabiyeler var. Bunun siyah çikolatalı olanı da var. Belçika çikolatalı olanı, onu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir de bu kurabiyelerin yanına çay söyledim. Siyez unundan şöyle yapılmış. Simitten de yiyebilirsiniz. Glüten oranı %1'in altındaymış. Ay ben glütenli ürün yiyemiyorum. Çok az glütenli olabilir diyorsanız şöyle simiti de buraya geldiğinizde yiyebilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde içeride de söylediğim gibi güne serpme kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Bakın öğle saatlerine geliyor. İnsanlar serpme kahvaltılarını yapıyor. Değil mi hanımefendi? Evde kahvaltı yapmadınız mı? Yapmamışlar, burada yapmışlar. Harika diyorlar. Şöyle sağ tarafımda serpme kahvaltı var. Zahmet olmazsa Mithat'cığım gösterebilir misin? Teşekkürler. Bakın görüyorsunuz mis

Düzeltme kahvaltı. Üç kişi, üç hanım oturmuşlar. Bence de evde niye yapalım ki? Hava elverişli. Dışarıya çıkalım, bir güzel serpme kahvaltımızı yapalım. Hanımlar da birbirinden güzel. 41 kere maşallah. Vallahi billah. Gününüz muhteşem geçsin. Rica ederim. Ben de böyle başlamayı tercih ettim. Güne, daha doğrusu devam etmeyi tercih ettim. Şimdi şu simitin tadına bakmak istiyorum önce. Simit güzelmiş bu arada. Simit'e tarç bırakıyorsun diyorlar da. Vallahi çok güzelmiş. Bak öğlen ama sadece sağ tarafımdaki hanımlar değil. Arka taraftaki ve bu arka taraftaki insanlar da kahvaltı yapıyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman günün her saatinde kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Dünya mutfağından bir şeyler de yiyebilirsiniz. Şimdi çok güzelmiş. Ben... Bu prenses kurabiyenin tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Çok güzelmiş. Kuzguncuk mantarı, fıstıklı. Hurmayla tatlandıran lan ürünlerin tadı da başka bir güzel oluyor. Çok böyle içini baymıyor. Buradaki bazı ürünler de hurmayla tatlandırılmış bu arada. Fıstığın ağza gelişi müthiş. Gerçekten de ağızda dağılışı. Benim burada merak ettiğim karabuğday kurabiyeleri, tatlı ve tuzlu. Buraya geldiğinizde Yıldız'cığım bu kadar kurabiye bana büyük geliyor diyebilirsiniz. Şöyle küçük karabuğdaylı tatlı tuzlu kurabiyelerden alabilirsiniz. Ya da şöyle yine küçük unsuz yağsız. Şekersiz bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şunu da hemen tadına bakalım. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden lezzetli. Ürünleri yedikten sonra sizleri Kuzguncuk sokaklarında karşılayalım.

0: Kuzguncuğun her sokağı ayrı renkli ve her sokağı ayrı güzel bence. Sence Mithat? Hemen sol tarafımızda bakın çok güzel bir yer var. Seramikten ürünler var, el emeği, göz nuru. Şöyle baktığımda çantalar varmış. Yine el yapımı küpeler falan da var burada. Elin yaptığına, kalbin anlattığına yazmışlar. Aa ne güzel yazmışlar. Geçmiş olsun bu arada hanımefendi. Allah şifanızı eksik etmesin. Benim burada en çok hoşuma giden ne oldu biliyor musunuz? Ay dikkatli davranmak istiyorum. Şu melek oldu. Mimoza mı bunun adı? Hayır, bunun adı mimoza mı?
1: Yok, altın otu diye geçiyor.
0: Altın otu diye geçiyormuş. Öyle. Birisi bana mimoza demişti. O zamandan beri aklımda mimoza kaldı. Altın otu diye geçiyormuş. Bakın size önce bu güzel hanımefendi şöyle bir altın otu uzatıyor. Melekle beraber bereketli sokağında. Sonrasındaysa buranın kapılarını açıyor ve elin yaptığına, kalbin anlattığına diyor. El yapıyor ama kalbiniz anlattığı için eliniz kalbinizin anlattığı yöne doğru gidiyor. Ay çok güzel ürünler de var burada. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel görüyorsunuz değil mi altın otunu? Şöyle, aa çok teşekkür ederim gerçekten mi? Ay ben şöyle kuzguncukla böyle dolaşsam olur mu altın otuyla? Süper oldu diyor Mithat. Çok teşekkür ederim. İsim bu arada Nurten Hanım.

0: burada. Haftanın kaç günü açık burası?
1: Her gün.
0: Haftanın 7 günü açıkmış. Bu arada arka tarafta atölye bölümü de var sevgili seyirciler. Öyle mi? Miyoki atölyesi varmış. Şöyle bakın. Herkes biliyor bunu artık. Bu çok emek isteyen bir şey. Taşı pahalı bir şey. Onu söyleyeyim. O yüzden bu ürünleri yapanlar da biraz fiyatı yüksek satabiliyor. Çünkü bu boncuklar pahalı. Onu belirtmek istiyorum. Hatta bakın şurada Miyoki. Dur. Şunların hepsi Miyoki. Bakın böyle. Kuzguncuğa gezmeye geldiğinizde kafanızı da görmüş olduğunuz gibi boşaltabiliyorsunuz atölyelere katılarak. Ben burada geziyorum diyelim. Atölyeyi gördüm. Katılmak istersem katılabiliyor muyum?
1: Kontenjanınız 5
0: kişilik. Ha, kontenjanınız 5 kişilik ama sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Ya da burada gezerken çok özür dilerim. İsim ben Nurten. Yaşlandım herhalde ya. Mithat. Nurten Hanım'ı gördüğünüzde atölye zamanlarını öğrenebilirsiniz ve sonrasında kuzguncu buraya atölyeye gelebilirsiniz. Burada sadece şöyle görmüş olduğunuz gibi bu takıların atölyesi yok. Onun dışında seramik atölyesi de var görmüş olduğunuz gibi. Çini atölyesi varmış. Şöyle gösterelim. Bakın. Kırıldı.
1: Kırılmadı.
0: Kırılmamış. Kırıldı sandım. Ben bir şeye dokunmak istemedim çünkü. Şöyle görün. Onlar satılacak bugün. Bak bunlar satılacak. Düşünce öyle derler. Hemen şöyle düzeltelim. Bakın böyle takı atölyesi varmış. Bugün böyle takı atölyesi.

çok güzel bir kahve dükkanına getirdim sevgili seyirciler sizi. Burası Bostanlı gören, yani Kuzguncuk Bostanlı gören tek kahve dükkanı. Onu belirtmek istiyorum. Daha doğrusu tek kafe. Şimdi buraya geldiğinizde soğuk ve sıcak bir şeyler içmenin yanı sıra burada bulunan taze tatlılardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda sıcak sandviç sipariş de verebilirsiniz. Ben Kuzguncuk Bostanı'nı gören tarafta oturmak istedim ama dilerseniz siz İcadiye Caddesi tarafını gören yerde de oturabilirsiniz. İki tarafta da oturuluyor. Onun bilgisini vereyim ve kahvemi sipariş edeyim. Az böyle Kuzguncuk Bostanı'nı izleyeyim. Çok güzel bir sessizlik var çünkü burada. Tam istediğim şey böyle birazcık kendimi yeşilliğe bırakmak istiyorum. Çünkü birazdan kendimi ve düşüncelerimi Boğaz'ın derin sularına bırakacağım. Siz de bu arada biraz hem Kuzguncuk'a bakın hem de bu kafenin nasıl bir yer olduğuna bakın.

kahvemin güzelliği. Ne güzel, afilli afilli kahve yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık buradaki insanların. Genç enerjisi var sevgili seyirciler burada. Kime göre genç, Yıldız'cığım diyebilirsiniz. İnsanın enerjisi güzel olunca aslında, yani yaşı çok bence önemli olmuyor. Burada birbirinden güzel hanımlar var. Bir de karşımda hemen sol tarafımda yakışıklı bir bey var. Onu söyleyeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 8'den gece 11'e kadar. Tabii ki yazın ya da kışın kapanış saati değişebiliyor müşteriye göre. Onu belirtmek istiyorum. Burası çok meşhur bir kahve dükkanı. Buraya geldiğiniz zaman filtre kahvesi tutkunuysanız ya da kapsül kahvelerden içiyorsanız onları burada içmek yerine sadece satın alıp evinize götürüp evinizde de içebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi önce tatlımı şöyle bölüp üstüne de kahvemi içmek istiyorum. Bu arada bostanı gören tek yer burası.

Dedik ya sevgili seyirciler, Bostan'ı buradan çıkışta gezebilirsiniz. Hemen yan tarafında Bostan Sokağı'nın oradan Kuzguncuk Bostanı'na giriş var. Ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Çocuklarınızla da vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer Bostan. Hani arabalardan genellikle anneler tedirgin oluyor ya, yeşilliğin içinde gayet güzel çocuğunuz orada oynayabilir. Hatta siz burada tatlınızı yiyip kahvenizi yudumlarken çocuğunuz gözünüzün önünde de yine oynayabilir. Buradan çocuğunuzu da izleyebilirsiniz. Onu da belirteyim diyeyim ve şöyle tatlımı böleyim. Görüyor musunuz? Tatlı çok güzelmiş. Ağır gibi gözüküyor ama çok hafif. Bu tatlının adı ne? Bu bir bisküvi var. Meşhur bisküvi sevgili seyirciler. O bisküviyi seviyorsanız onun tatlısı. Bakın şöyle. Ağır gibi duruyor ama kreması falan muhteşem. Çok hafif. Sadece bu değil, birbirinden güzel tatlıların olduğunu söyledim. Güne burada sandviçle de başlayabilirsiniz ya da diğer yerlerde serpme kahvaltıyla da. Tercih sizin.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim ben. Kuzguncuğa farklı bir açıdan baktık. Tabii ki ilerleyen zamanlarda programın içinde de söylediğim gibi Kuzguncuğa tekrar geleceğiz sevgili seyirciler. Çünkü bizim programımıza sığacak kadar küçük değil, görsel bir şölen yaşatıyor açıkçası Kuzguncuk bize. Arkama aldım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ve Boğaz'ı. Şimdi her şeyi hop Boğaz'a bırakıyorum. Siz de her şeyinizi Boğaz'a bırakın gitsin. Hayat çünkü bazı şeyleri kafaya takmak için çok uzun değil sevgili seyirciler. İcadiye Caddesi'nden hemen Kuzguncuk Çarşı Caddesi'nden karşıya geçtikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Bu arada sahil kısmında da bir şeyler yiyip içerek güne başlayabilirsiniz. Onu da belirteyim. O zaman kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi ve Boğaz'ın esintisini evlerinize ve bizi nerede izliyorsanız oraya gönderiyorum. Hoşça kalın.

0: İlaçlarınızı almanız lazım.
1: Ay, gene mi ilaç?
2: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
3: Babasının ismi Hilmi.
4: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
6: Babası bile ayırt edemez şimdi.
7: Bugün sende bir fevkaladelik var.
0: Bende mi? Ne gibi?
1: Sen hala paydos etmedin mi?
0: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
5: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
6: Hayır, olamaz.
8: Soyguncular, birazdan TV4'te.

0: Kullanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
7: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
6: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi, yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
7: Dedim ki eyvah.
8: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
9: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
7: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
10: Sonra bir gün yardım istedim.
11: Hayatım o gün değişmeye başladı.
12: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
8: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
6: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
0: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

Vatan tüccarın mallarıdır bu gömlekler. Yetişen alıyor. Ablacığım buyur bak ne güzel gömlekler. Yetiş vatandaş, koş. Yetişen alıyor bu gömleklerden. Vatan tüccarın malları. Abiciğim alır mısın bu gömlek? Beyoğlu'ndan 135 liraya alma. Ablacığım gömlek 35 lira. 135 liralık gömlekler bizde 35 lira.

renk döpenler, her boy, her bedene gömlek. Sadece 35 lira vatandaşlar. Koşun, yetişen alıyor. Yetişin vatandaşlar, bitmez.

0: Soygun saat tam 12'de başlayacak. 11.45'te Nur Osmaniye kapısında buluşacağız. Belma Recep Cemil, çarşının üstündeki kubbelere Veli Efendi Han'ın yanındaki duvardan çıkacaksınız. İşaretli cam sessizce açılıp, ipi önce bu demire atıp oradan aşağı sarkıtacaksınız. Belma iple oradan aşağı inecek. Soyacağınız kuyumcu, X işaretli Lili kuyumcusudur. Dükkan kapısının en ince noktası dahi alarma bağlıdır. Kapıya katiyen dokunulmayacak. Nuri ile ben Nur Osmaniye kapısında sizleri bekleyeceğiz. Soygun 40 dakika içinde tamamlanmış olacak. Ve icap ederse tabancalarınızı kullanacaksınız.
1: Bütün yük yine benim omuzlarımda.
0: İçimizde senden başka cambaz yok ki. Bu işi de başaracağına inanıyorum.

0: Alo, Ankara mı? Bir dakika efendim, Selim Mutlu Bey görüşecekler. Ankara karşınızda efendim. Buyurun, Erol Mutlu Bey henüz teşrif etmediler efendim. Evet efendim, özür dilerim. Buyurun, beyefendi yarın saat 14'e kadar doludurlar. Size ancak daha sonraya bir randevu yazabilirim. Adınızı söyler misiniz lütfen?
1: Günaydın beyefendi.
0: Alo, Merkez Bankası mı? Selim Mutlu Bey konuşmak istiyorlar. Lütfen müdür beyi bağlayın. Merkez Bankası müdürü beyefendi telefonda efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bizim reis içeride mi?
0: Evet, sizi bekliyor.
2: Günaydın babacığım. Buyurun, beni çağırtmışsınız.
3: Gel aslan oğlum, otur şöyle karşıma. İran'dan 1 milyon dolarlık akü talebi var.
2: Sahi mi? Çok memnun oldum buna.
3: Hemen bu talebe cevap verin.
2: Peki babacığım.
3: Yeni tezgahların bir an evvel kurulu faaliyete geçmesi için montajın başında bulunacaksın. Fabrikamızın randımanını %40 nispetinde arttırmamız gerekiyor.
4: Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun?
0: İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum sana. Bir iş ortağı olduğumuzu hiçbir zaman unutamıyorum çünkü.
4: Yetmiyor bana, hayatımın ortağı olmanı istiyorum.
0: Bu senin isteğin. İnsanların her istediği olmuyor Savaş. Nasıl ki benim de istediğim olmamışsa.
4: Ne istiyordun sen?
0: Bir hırsız kız olmamayı. Bizim büyük reis ikimizi burada baş başa görmeli.
4: Görürse görsün, ne olacak?
0: Aa, sus! Kulağına gidecek diye öyle korkuyorum.
4: Neden? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sadece birbirimizi seviyoruz.
0: Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Oğlunu baştan çıkardığım için bir güzel kulağımı çekecek.
4: Hadi çocuklar.
0: Senin yanında çok ama çok mutluyum.
4: Ben de sevgilim. Yalnız senin yanında mutluyum.

0: Fena parti değil. Lakin bizi çok uğraştıracak. Keseceğiz, biçeceğiz, eriteceğiz, başka kalıplara dökeceğiz. Mal yarı yarıya füre verecektir. Bilirsin canım, ben hiç pazarlık sevmem. Size en yüksek fiyatı veriyorum. 200.000 Türk Lirası. Tamam mı?
1: Tamam değil Moiz Efendi. 500.000 lira isterim. İstediğimi de alırım.
0: Yapmayın Savaş Bey. Bırakınız da fukara Moiz de bir ekmek yesin. Bari 300.000 vereyim.
1: 500.000.
0: İnsaf ediniz, sevdiğinizin başına. Hiç değilse 400.000 olsun.
1: 500.000.
0: 500.000. 500. Öyle olsun. Madem ki Moiz'i seviyorsunuz, bırakın da Moiz mahvolsun. Vereceğim 500.000'i. Yalnız tabancanızı çıkartmayın çünkü şekerim, kalbim vardır. Buyurun 500.000'i al.

0: Çok az patron, 500 binde 50 bin mi benim hakkım?
1: Bir şey mi dedim?
0: Çok az dedim. Kellesi koltukta olan biziz, kaymağı yiyen sen.
1: İstediğin ne?
0: Hakkım olan parayı, sadaka değil.
1: Al hakkını! Başka hakkını isteyen var mı?
2: Gurur duyuyorum senin gibi bir kızım olduğu için. Bir de mürüvvetini görsem ölmeden...
3: Babacığım neler diyorsun, Allah sana uzun ömür versin.
2: Sağ ol kızım.
3: Kahvaltını yaptıktan sonra ilaçlarını almayı sakın unutma.
2: Unutmam kızım.
3: Başka bir isteğin var mı?
2: Daha ne isteyebilirim ki? Benim için bu kadar çalışıp didinmene üzülüyorum.
3: Aşk olsun babacığım. Ben seve seve zevkle hizmet ediyorum sana.
2: Benim fedakar vefakar kızım.
3: Canım babacığım. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak, olmaz mı?
2: Merak etme. Allah'a emanet ol yavrum.
1: İyi bir iş başardık. Al geçelim, bunlar senin payın. Bana teşekkür etmeyecek misin?
3: Neden?
1: Bir gecede tam 100 bin lira kazandın, benim sayemde.
3: Kim kimin sayesinde? Sen sıcacık arabanın içinde otururken ben kelle koltukta çalışıyordum.
1: İp cambazlığı daha mı cazipti sanki? Bir lokma ekmek uğruna hayatını tehlikeye attığın günleri unuttun mu? Eğer elinden tutmamış olsaydım şimdi hala o külüstür çadırda olacaktım.
3: Keşke hep orada kalsaydım.
1: Nankörlük bu, yaşadığın hayata bak! Paralısın, saray gibi evde yaşıyorsun! Canın ne istediyse yapabilecek durumdasın! Hala eski yoksul günlerini özlüyorsun! Neler kazandığının farkında değilsin!
3: Ya kaybettiklerim? Onlar kazandıklarımdan çok daha mukaddesli.
1: Anlayamadım.
3: Anlayamazsın.
1: Sen de beni anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Neden kaçıyorsun benden? Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?
3: Bizim meslekte duyguya yer yoktur. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk gün bunu bana sen öğretmiştin. Unuttun mu?

0: Buyurun.
1: Saat 12 efendim. İlaçlarınızı almanız lazım.
0: Ay, gene mi ilaç? Hiç unutmaz mısın sen?
1: Vazifem efendim. Buyurun. Şifa olsun efendim.
0: Zehir gibi. Şunu bil ki bu zıkkımı senden başka hiç kimse yutturamaz bana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben sana teşekkür ederim, melek kız.
2: Buyurun.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Büroma bir güneş doğdu. İlkbahar mı geldi yoksa?
1: Ne yapıyorsun, bırak beni!
2: Bir öpücük vermeden bırakmam.
1: Mesai saati olduğunu unutuyorsunuz galiba. Biraz daha ciddi olamaz mısınız?
2: Derhal bütün ciddiyetimi takınıyorum. Buyurun sekreter hanım, sizi dinliyorum.
1: Saat 13'te Hilton'da Amerikalı iş adamlarıyla randevunuz var. Hı. Öğle yemeğini onlarla beraber yiyeceksiniz.
2: Evet.
1: Saat 15'te Merkez Bankası'nda olacaksınız.
2: Evet.
1: Saat 16 ile 18 arasında fabrikada 3 randevunuz daha var. Bugünlük bu kadar.
2: Ya siz? Bu akşam bana verdiğiniz randevuyu hatırlıyor musunuz?
1: Unutur muyum hiç? Akşamı iple çekiyorum sevgilim.
2: Sevgilim ne demek? Sekreter hanım, mesai saatinde olduğunuzu unutmayın. Ayrılık saati geldiği zaman içime bir acı çöküyor.
1: Birbirimizden ayrılmıyoruz ki. Gece gündüz beraberiz.
2: Senden bir an bile ayrılmaya tahammülüm yok.
1: Benim var mı sanki?
2: Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi.
1: Bitirmek mi?
2: Evet, benimle evlenir misin? Kimmiş benim kızımla evlenmek isteyen açık göz?
1: Patronumun oğlu Erol Bey.
2: Erol Bey mi?
1: Evet baba. Nazik, duygulu, çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor.
2: Ya sen? Sen de onu seviyor musun?
1: Seviyorum. Hem de çok seviyorum babacığım.
2: Tatlı, müşfik, cana yakın, harikulade, eşi bulunmaz bir kız. Onu deliler gibi seviyorum babacığım.
0: Peki kimmiş?

0: benim oğlumun kalbini çalan bu kız?
1: Onu siz de tanıyorsunuz baba. Hem de çok yakından.
0: Ya.
1: Sekreteriniz Selma babacığım.
0: Selma mı? Sekreterim mi, öyle mi?
2: Selma Hanım, biraz gelir misiniz?
3: Emredersiniz efendim.
0: Gel.
3: Buyurunuz efendim.
0: Maşallah. Pek marifetli misin? Seni tebrik ederim.
3: Anlayamadım efendim.
0: Anlayamayacak ne var? Oğlumun aklını başından almış, gelinim olmaya kalkmışsın.
3: Özür dilerim. Bunun bir hata olduğunu bilmiyordum.
0: Sokul bakayım yanıma. Hata yapmış değilsin. Fakat geç kaldın. Erol'u bu işe çok daha önce razı edebilirdin. Hiç değilse ben de sayenizde torunlarımı severdim.
3: Yani kızmadınız mı bana?
0: Ne münasebet! Sana bütün kalbimle saadetler dilerim kızım.
3: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Bugüne kadar sekreterimdin. Bundan sonra gelinim olacaksın. Fakat yerine birini yetiştirinceye kadar seni bir yere bırakmam.
3: Peki efendim. Evlendikten sonra bile sizi yalnız bırakmak istemem ben.
0: Hakikatli kızım benim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayayım.

İşte soyulacak fabrikanın planı. Yeni projemiz cazip olduğu kadar da tehlikelidir. Her ihtimali hesaplayarak kusursuz bir soygun planı hazırlamak zorundayız. Bu da sağlam bir istihbarata dayanır. Bu fabrikayı sahipleri en az içinde çalışanlar kadar tanımalıyız. Gerekli bilgileri elde etmek için ne mümkünse yapacaksınız.

0: Fabrika çok sıkı muhafaza altında. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün tedbirler alınmış durumda.
1: Fabrikada 800 işçi ve memur çalışıyor. Ayda 2,5 milyon lira maaş dağıtılıyor. Bu para her ayın son günü bir kamyonetle geliyor. Kamyoneti silahlı muhafızlar koruyor.
2: Aylıklar kasa dairesine ve veznedarlara teslim ediliyor. Sayıldıktan sonra Victoria marka çelikten büyük bir kasaya konuyor. Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri. Bu da sekreterin resmi.
3: Hayret, sana ne kadar çok benziyor. Bu benzerlik çok işimize yarayabilir.
0: Yaşlı, hasta ve sakat bir babasından başka hayatta hiç kimsesi yok. Babasının ismi Hilmi.
1: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Arabada bile el ele oturuyorlar. Yolda birbirlerine sarılıp yürüyorlar.
2: Çok az ve hafif makyaj yapıyor. Açık renk dudak boyası ve sedef rengi tırnak cilası kullanıyor. Her zaman sade ve zarif giyiniyor.
0: Fabrikaya dolmuş veya taksiyle gidip geliyor.
1: Her zaman herkese karşı nazik ve kibar. Nişanlısından başka hiç kimseye ismiyle hitap etmiyor. Sen değil, siz diye konuşuyor hep.
2: Okurken ve yazarken numaralı bir gözlük kullanıyor. İşi bitince gözlüğünü çıkarıyor.
4: İstediğimiz oldu. Büyük reis bize tam bir hafta izin verdi.
5: Yaşasın büyük reis.
4: Uludağ gezimize çıkabiliriz.
5: Hı hı.
4: Geceden bavulunu hazırlamayı unutma. Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.
5: Merak etme, unutmam. Buyurunuz beyefendi, sekreteriniz emirlerinizi bekliyor.
4: Harika!

0: Babası bile ayırt edemez şimdi. Artık kaleyi içinden fethedebiliriz.
1: Gidiyorum ama aklım hep sende kalacak baba.
2: Hadi sen beni düşünme, hayatın tadını çıkarmaya bak. Bugünler bir daha ele geçmez.
1: Anlaşmadık babacığım. Canım babacığım.
2: Güle güle kızım. Yolun açık olsun.
0: Taksi efendim.
1: Şunu alır mısınız?
0: Alayım.

0: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın Nuri efendi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sekreter hanım.
1: İşe nereden başlıyoruz?
0: Masanızdan. Telefon numaraları bu fikriste. Özel adres ve numaralar bu defterde. Bunlar direkt telefonlar. Diyafonla da dahili konuşma yapabilirsiniz. Patronun konuşmalarını kırmızı ve yeşil telefonlara bağlarsınız.
1: Allah kahretsin, böyle netameli işler de hep bana düşer. Buyurun. Alo, buyurunuz efendim. Evet, bir dakika müsaadenizle istirham edeceğim. Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Beyefendi telefondalar efendim. Buyurun. Buyurun konuşun, beyefendi karşınızdalar.
2: Buyurun, Erol Bey gönderdiler efendim.
1: Bana mı?
2: Evet, size.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu çiçekler her gün gelir.
4: Sen benim kalbimde değil, kalbimin ta kendisisin. Göğsümde çarpan sensin sevgilim.
1: Vay canına! Herif anmada abayı yakmış.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Benden ne istiyorsunuz? Niye getirdiniz beni buraya?
5: Lütfen sakin olun.
1: Hayır! Beni burada zorla tutamazsınız! Hakkınız yok buna! Bırakın beni!
5: Bize saygıda kusur etmek istemiyoruz.
6: Kaba davranmaya mecbur etme bizi.
5: Oturun ve bekleyin.
7: Aşk olsun sana. İlk defa bugün beni unuttun.
1: Ben mi?
7: Sen ya. Her gün bu saatte başıma dikilir, bana ilaçlarımı hatırlatırdın.
1: Evet, ilaçlarınız. Hemen getireyim, affedersiniz.
7: Zahmet etme kızım. İlaçları aldım.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
7: Aşık olmak kolay değil.
1: Başka bir emriniz var mı efendim?
7: Emrim, oğlumla birbirinizi çok sevmeniz.
1: Peki efendim.
3: Ne oldu?
1: Ne olacak, patronun ilaç saatiymiş. Hatırlamam gerektiğini neden söylemedin bana?
3: Bilmiyordum ki.
1: Neyse, ucuz atlattık.
3: Şimdi de Erol Bey çağırıyor seni.
1: Eyvah, fırtına dinmeden kasırga başlıyor.
0: Merak etme, aşk onun gözlerini kör etmiştir. Selma diye Belma'yı değil, dolmayı bile yutturursun ona.
1: Bu gidişle Zoka'yı yutmayalım da. Günaydın.
8: Günaydın sevgilim. Hazır mısın? Hemen çıkalım.
1: Çıkalım mı? Nereye?
8: Nereye olacak? Uludağ.
1: Uludağ mı? İyi ama sonra bizim işler ne olacak? Baban ne der?
8: Bunu babamın bize bir hafta izin verdiğini dün söylemiştim ya sana.
1: Evet, söylemiştin. Tabii söylemiştin.
8: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Bende mi? Ne gibi?
8: Gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyin başkalaşmış. Bambaşka bir Selma olmuşsun.
1: Yok canım, sana öyle geliyor.
8: Hayret. Parfüm de kullanmazdın hiç.
1: Evet, bugün ilk defa denedim ama eğer hoşuna gitmediyse bir daha kullanmam.
8: Yok, sakın ha. Her şeyinle beğeniyorum seni. Her halinle güzelsin. Bavulunu aldın mı?
1: Bavul mu? Ne bavulu?
8: Hazırlanmadın mı yoksa?
1: Ne olursun kızma bana. Şimdi hazırlarım, şimdi.
8: Yalnız biraz çabuk ol. Bir saate kadar yola çıkmış olmalıyız.
9: İşler yolunda patron. Planı harfiyen uyguladık. Kızın elinde yalnız bu bavul vardı.
7: Kusursuz bir plan, öyle değil mi? Tamamen dehamın eseri.

0: Alo, evet, ne haber?
1: Felaket, hiç hesapta olmayan bir Uludağ hikayesi çıktı. Patronun oğluyla sevgilisi bugün oraya gitmeyi çok önceden kararlaştırmışlar. Kabak bizim başımıza patladı, ne olacak şimdi?
0: Hiç bozuntuya verme, git onunla. Yalnız 3 günden fazla kalamazsın orada. Ay başından önce burada olmalısın.
1: Biraz sonra hareket ediyorum, fakat bu kılıkla nasıl giderim oraya? Bavulumu hazırlamam gerekiyor.
0: Bavul burada hazır, şimdi gönderiyorum sana. Bavulu fabrikaya Belma'ya götür.

0: Hala benimle yarışmaya devam edecek misin?
1: Edeceğim ama üşüdüm.
0: Öyleyse doğru otele ısınmaya. Hala üşüyor musun?
1: Yok.
0: Nasıl? Benimle bir daha yarışa var mısın?
1: Tabii varım.
0: Hadi öyleyse kalk bakalım teleferiye.

0: Ne kadar muhteşem bir görünüşü var.
1: Uludağ burcu burcu özgürlük kokar. Zirvesi bir başka dünyadır. Oraya tırmanırken kötülüklerden sıyrıldığını, ruhunun arındığını, yüceldiğini duyarsın. Burada insan Tanrı'ya yakındır. Ona seslense sesini duyar. Yalvarsa belki de tüm günahlarını bağışlar. Burada zaman durur. Tüm dertler, acılar, her şey unutulur. Bu öyle büyük bir mutluluktur ki her anı sonsuzluğa dek sürer.

Buraya belki yüzlerce kez geldim. Uludağ beni hiçbir zaman böylesine sarmamıştı. Seninle her şey çok güzel sevgilim.

0: bakar mısınız?
1: Selma Hanım çıktılar efendim. Size bu notu bıraktılar.
2: Seni uyandırmaya kıyamadım. Erkenden zirveye gitmeye karar verdim.
0: Bir başka dünyadır burası. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın. Tanrı'ya seslensen sesini duyar. Yalvarsan belki de tüm günahlarını affeder.
2: Affet. Affet beni Allah'ım. Bir damlacık mutluluğu esirgeme benden.

0: Hayatımın en güzel rüyasını Uludağ'da gördüm. Bu bir aşk rüyasıydı.
1: O tatlı rüya devam ediyor sevgilim. Ebediyete kadar da devam edecek.
0: Elveda tertemiz duyguların olduğu yer.
1: Üzülme. Evlendikten sonra belki bir gün gene geliriz buraya.
0: Kim bilir, belki de.

0: Alo.
1: Alo, ben Savaş.
0: Söyle.
1: Bugün ayın 29'u. Yarın mutlaka dönmelisin.
0: Fakat nasıl olur? Ya dönmek istemezse? Ona ne diyebilirim ki? Burada hayatından o kadar memnun ki.
1: Fazla laf dinlemem. Yarın burada olacaksın. O kadar.

Hatırladın mı şimdi kim olduğunu? Bitti mi aşk rüyası? O pis, o kirli mazinden kaçıp kurtulacağını sandın değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bir hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın.

0: birdenbire dönmek istemene çok şaşırdım.
1: Hiç dönmek ister miydim? Ama biliyorsun, babam hasta. Daha fazla yalnız bırakamazdım onu.
0: Haklısın sevgilim. Babanın rahatsızlığı her şeyden daha önemli.
1: Kaç gündür buradayım? Bu işkence daha ne zamana kadar sürecek?
2: Merak etmeyin, yakında kurtulacaksınız.
3: Yalnız biraz daha sabırlı olun lütfen.
1: Şifreyle anahtarı ele geçirmeden kasayı açmamız zor olacak.
0: Ya.
1: Henüz yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Bu işi başaracağımızı hiç sanmıyorum.
0: Demek öyle.
1: Ne diye kendimizi tehlikeye atalım? En iyisi bu işi ertelemek.
0: Gecikmiş olmaz mıyız?
1: Ne kaybederiz? Nasıl olsa her ay sonu kasaya aynı miktar para giriyor.
0: Ya bu arada senin foyan meydana çıkarsa?
1: O zaman biz de bu işten vazgeçeriz.
0: Senin de istediğin bu zaten.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Patronun oğlu pek etkilemiş seni. Uludağ sizi birbirinize çok yaklaştırmış.
1: Sevgilisi rolü oynamamı isteyen sensin.
0: Evet ama sevgilisi olmana değil.
1: Sen her rastladığı erkeğe gönül verecek kadar budala mı sandın beni?
0: Benim kadınlara güvenim yoktur.
1: Öyleyse ben de bu işte yokum. Güvendiğin adamlarınla beraber soyarsın fabrikayı.
0: Pekala, nasıl istersen. Ben de bu işi kendi usulümle hallederim. Çocuklar planı değiştirdik. Patronun oğlunu kendi arabasıyla kaçıracak, onu bizim kartal yuvasına kapatacaksınız. Sonra babasına haber gönderip oğlunun hayatına karşılık kasadaki parayı isteyeceğiz. Biricik oğlunun hayatını kurtarmak için kendi ayağına getirecektir paraları. Fidyeyi ödese de ödemese de bu gece ikisi de ölecek.
1: Yok, hayır. Kan dökülmesini istemiyorum.
0: O halde bu gece işi sen bitireceksin.
1: Peki, kabul.
0: Bu gece saat 10'da.
1: Saat 10'da.
4: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın.
5: Günaydın. Paraları teslim edeceğiz.
1: Buyurun, girin.
4: Teşekkür ederiz.

0: Alo, buyurun. Evet.
1: Ne oldu, paralar geldi mi?
0: Evet, şimdi geldi.
1: Bu akşam işi planladığımız şekilde saat 10'da bitiriyoruz.
2: Sevgilim, benim hemen çıkmam lazım. Bir daha yazıhaneye dönemem. Akşam buluşuyoruz, değil mi?
0: Akşam mı? Peki, nasıl istersen?
2: Şadırvan'da, saat 10'da yemeğe bekliyorum.
0: Bir dakika!
2: Efendim? Bir şey mi söyleyecek?
0: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni, canımdan çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
0: Yo, gelinimin kendini bu kadar çok yormasına iznim yoktur.

Buyurun sekreter hanım. Ne bekliyorsun? Vaktimiz yok. Bir an önce bitirmeliyiz bu işi.

0: Sen bu saatte ne arıyorsun burada?
1: Sekreter hanımı bekliyorum.
0: Sekreter hanım nerede?
1: Patronun odasında. Dur, kımılama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini, kurşunu yersin!

Alo, buyurun. Evet. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, çok iyiyim. Selma mı? Selma sizinle beraber değil mi?

Alo, alo. Selma sen misin? Alo, cevap verin. Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Selma! Selma! Selma!

0: Saat kaç sıralarında oldu vaka?
1: Saat 10 sularındaydı beyim.
0: Suçlu apaçık belli. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
2: Hayır, olamaz. O yalnız bir sekreter değil, aynı zamanda benim nişanlımdır.
3: Benim de müstakbel gelinim.
0: Peki, adamlarınızın ifadesine ne buyurulur?
3: Çıldırmış onlar.
2: Selma bir hırsız olamaz.
0: Şimdilik hırsız zanlısı Selma hanımdır.
3: Biz haklı olduğumuzu ispat edeceğiz. Kasa otomatik fotoğraf tertibatlıdır. Soyguncu kimse, resmi çekilmiştir.
4: İyi günler hanımefendi.

0: Paydos'tan sonra niye fabrikada kaldın?
1: Fabrikada değildim, kaç gündür uğramadım oraya.
2: Neredeydin?
1: Bilmiyorum, kaçırdılar beni.
2: Kimler?
1: Tanımıyorum.
0: Kasayı nasıl açtın?
1: Ben açmadım.
3: Kim açtı, suç ortağınla?
1: Suçlu değilim ben.
2: Bu akşam fabrikadan yanında iki valizle çıkmışsın.
1: Hayır, yalan bu.
0: Paralar nerede?
1: Hiçbir şeyden haberim yok,

0: Hiçbir suçlu, suçlu olduğunu kabul etmez. Hepsi de masum olduğunu iddia ederler.
1: Ben suçlu değilim!
2: Her şeyimiz senin. Neden yaptın bunu?
1: Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım.
3: Kapı açıldı, sekreter hanım para dolu valizlerle patronun odasından çıktı efendim. Beni bayıltıp adamıyla kaçtılar.
0: Elinde valizlerle geç saatte fabrikadan çıktı. Valizlerde evde çalışmak için evrak olduğunu söyledi. Fabrikanın biraz ilerisinde bekleyen bir otomobile binip gitti.
4: O akşam ısrarla mesaiye kalmak istedi. Sekreterime sonsuz güvenim vardı. Onu kızım gibi seviyordum. Yakında gelinim olacaktı. Neden, nasıl yaptı anlayamadım. Sanık hakkında davacı değilim. Ben paramdan vazgeçtim. Yeter ki kurtulsun.
2: Olay günü tuhaf bir hali vardı. Çok heyecanlıydı. Akşama yemekte buluşmaya karar verdik. Bekledim, gelmedi. Üzüntüm sonsuzdur. Bu olay beni derinden yaraladı. Davacı değilim. Her şeye rağmen onu seviyorum.
5: Sanık Selma Kanat, tanıkların ifadelerine ne diyorsun?
1: Ben yapmadım. İnanın bana, suçsuzum. Olay gecesi fabrikada değildim. İsnatları reddediyorum.
5: Bu resim, olay gecesi kasanın içindeki otomatik fotoğraf makinesi tarafından çekildi ve sensin.
1: Hayır, ben değilim. Olamaz.
5: Götür baksın. Sanık Selma Kanat'ın tutuklanmasına duruşmanın 3 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 10'da devamına karar verildi.

0: Bir dakika.
1: Buyurun efendim.
0: Biraz önce şarkı söyleyen hanımı masama çağırmak istiyorum.
1: Belma Hanım mı? Maalesef o konsümasyona çıkmaz efendim.
0: Lütfen kartımı götürün. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyleyin.
1: Peki, bir deneyeyim efendim.
0: Onun ne işi var burada?
2: Bunu bana mı soruyorsun? Ben mi çağırdım?
0: Ya seni tanıdıysa?
2: Felaket olur.
3: En ufak bir ipucu bize ele verebilir.
4: Burada kalmakla hata ettik patron.
5: Son vurgundan sonra toz olmalıydı.
0: Telaşa kapılmayın. Nasıl olsa buradan sağ çıkamaz.
1: Affedersiniz Belma Hanım. Bir bay sizi masasına davet ediyor. Konsümasyona çıkmadığınızı söyledim ama çok ısrar etti. Kartını gönderdi. Müsaadenizle efendim.
0: O mu?
2: Evet. Beni masasına çağırıyor.
0: Onu temizlemekten başka çare yok.
2: Dur, hemen kan dökme. Gidip bir niyetini öğreneyim. Belki de düşündüğümüz gibi değildir.
0: Peki, git bakalım ne istiyormuş. Siz de kapıları tutun, bir numara olmasın.
5: Baş üstüne patron.
2: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
0: Evet, zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Bir içki içer misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizi dinliyorum.
0: Bu gece inanılmaz bir olay oldu. Sizi görünce rüyada sandım kendimi. Çünkü...
2: Evet, devam edin.
0: Sizi canım kadar sevdiğim birine benzettim. Daha doğrusu benzetmedim, o sandım.
2: İçkilisiniz anlaşılan.
0: Yok, acıyla dolu içim. Bir teselli, sığınacak bir liman arıyorum kendime.
2: Aradığınızı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle.
0: Bir dakika lütfen. İnanın bana, anlatılmaz derecede benziyorsunuz ona.
2: O dediğiniz kimdir bilmiyorum. Ama insanlar birbirine benzer beyefendi. Hatta kaderleri de. İyi geceler.
6: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
7: Dedim ki eyvah.
8: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
9: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
7: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
8: Sonra bir gün yardım istedim.
10: Hayatım o gün değişmeye başladı.
11: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
8: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
6: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
12: Yeniden mümkün. 8 Ekim Perşembe TV4'te.
13: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
14: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Sadece durula. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Oh, bu kadar iyi oldu.

0: Olmasa memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
0: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Şu son iki ihale ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
6: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
7: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
8: Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
9: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
10: Benim Metin.
9: Çiçekler için teşekkürler.
8: Sakın ihaleye girme.
6: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
8: İkisini birden temizleyeceksiniz.
11: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
6: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
8: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
12: Hayat Köprüsü birazdan TV4'te.
13: Ne oldu?
14: Korkulacak bir şey yok. Tesadüfen gelmiş buraya. Beni görünce de sevgilisine benzetmiş.
13: Şüphelendi mi?
14: Yok canım, teselli arıyor zavallı.
13: Teselli ettin mi bari?
14: Onunla uğraşacak vaktim yok.
13: Helal olsun. Herifin hem bu kadar parasını aldın, hem de bir teselliyi çok görüyorsun ona.
15: Çok yalnız, çok mutsuzum. Arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bunu esirgemeyin benden. En yakın bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Bir zamanlar yeryüzünde benden daha mutlu bir insan yoktu. Melek gibi bir sevgilim vardı. Onu taparcasına seviyordum. Uludağ'daki beraberliğimiz bir rüya gibi geçti. Birkaç günün içine binlerce anıyı sığdırmıştık. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden tatlı anılar. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Hayallerim, umutlarım uçup gitti. Her şey bitti. Hayat korkunç ve karanlık bir kabus gibi üzerime çöktü. Artık benim için yaşamanın bir anlamı kalmadı.
14: Yaşamalısın. Bir gün her şey düzelir.
15: Ona ne kadar çok benziyor.
14: Evet ama ne yazık ki ben o değilim.
13: Kaç gündür yoktun? Hep aradım seni.
14: Evde değildim, işlerim vardı.
13: Demek işlerim vardı. İşlerinin mahiyetini öğrenebilir miyim?
14: Şahsi işlerim, berber, terzi.
13: Hepsi bu kadar mı?
14: Bu kadar.
13: İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin. Öyle değil mi?
14: Evet öyle, sebep yok çünkü.
13: Olmamalı Selma. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Bana oyun oynama sakın. Sana kıyamam belki ama... Oyun arkadaşını yaşatmam. Yemin ediyorum yaşatmam.
15: Her şeye rağmen bir türlü suçlu olduğuna inanamıyorum.
14: Belki de suçlu değildir.
15: Ne olursa olsun seviyorum onu.
14: İnşallah yakında sevdiğine kavuşur, mutlu olursunuz.
15: Çok iyisin. Tıpkı onun gibi. Her şeyinle bana onu hatırlatıyorsun. Senin yanında sanki ondan hiç ayrılmamış gibi. Ne oldu?
14: Hemen kalkıp gidelim buradan.
15: Ne var, bir şey mi oldu?
14: Ne olur bir şey sorma, gidelim buradan.
15: Peki, nasıl arzu edersen.
16: Garson.
13: Yalan söyledin bana, aldattın beni.
14: Bana karışamazsın, sana ait değilim ben.
13: Benim malımsın sen. Senelerdir bunu anlattım sana, başkasının olamazsın dedim.
14: Nefret ediyorum, iğreniyorum senden.
13: Seveceksin beni. Mecbursun benim olmaya. Başka yolu yok bunun.

0: Yoksa öldürürüm seni.
1: Asla korkmuyorum senden. Ölümden de korkmuyorum. Vur! Hadi vur! Vursana! Ne duruyorsun?
0: Seviyorum seni. Anlatılmaz bir sevgi bu Belma. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
1: Ama ben sevmiyorum seni.
0: Sevsen de sevmesen de evleneceksin benimle.
1: Ölürüm de evlenmem seninle.
0: Belma, inatçılığı bırak evet de. İkimize de yazık olacak, aramıza girene de.
1: Başkasını karıştırma. Bu mesele seninle benim aramda.
0: Aramızda üçüncü bir şahıs var Belma. Onun yaşamasını istiyorsan onu bir daha görmeyecek, benimle evleneceksin. Yoksa öldürür parçalarım onu.
1: Yalvarırım onu rahat bırak. Ne istersen yapacağım.
0: Öyleyse hemen düğün hazırlığına başla.
1: Yeter, yeter artık. İşlemediğim bir suçun cezasını senelerce hapis yatarak mı çekeceğim?
2: Yarın karar günü kızım. Göreceksin, adalet er geç tecelli edecek.
1: Boşu boşuna hapis yatmak adalet mi baba?
2: Sabır kızım, Allah büyük.
3: Yarın mahkemede karar verilecek baba. Selma'yı mahkum edecekler.
4: Biz elimizden geleni yaptık oğlum. En güçlü avukatları tuttuk. Davacı olmadık ama kanun kuvvetine karşı gelinmiyor.
3: Unutamıyorum onu. Acısı gün geçtikçe daha fazla büyüyor içimde.
4: Güçlü olmalısın. Zaman en iyi ilaçtır oğlum.
3: Alo? Evet. Belma sen misin?
1: Erol, senden derhal konuşmalıyım. Çok önemli.
3: Peki, hemen şimdi geliyorum.
1: Seni son bir defa daha görmeye, veda etmeye geldim.
3: Veda mı? Gidiyor musun?
1: Evet, gidiyorum. Hem de çok uzaklara.
3: Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun?
1: Ne olur bana bir şey sorma.
3: Benim kötü günlerimin en büyük teselli kaynağıydın. Seni ömrüm boyunca unutamam.
1: Ben unutabilir miyim sanki? Ama kötü kaderime boyun eğmek zorundayım.
3: Seni bir daha hiç görmeyecek miyim?
1: Sanmıyorum. Senin de sevgiline bir an önce kavuşmanı bütün kalbimle dilerim.
3: Hiç umudum yok. Zavallı sevgilim. Belki de taş duvarlar arasında çürüyüp gidecek.
1: Metin olmalısın.
3: Nasıl metin olabilir? Yarın duruşması var. Hakkında karar verilecek. Belki de çok ağır bir ceza verecekler ona. Belma, ağlıyorsun. Neden? Yoksa...
1: Sakın sorma bana bir şey. Sana son bir defa doya doya bakayım.
0: Sen böyle mi söz verirsin? Bense verdiğim sözü mutlaka tutarım. Ne demiştim sana? Peşinde dolaşan yaşatmam demiştim.
3: Sen kim oluyorsun?
0: Azrail'im ulan Azrail! Canını almaya geldim.
1: Önce benim canımı alırsın.
0: Çekil önümden!
1: Hayır!
0: Çekil diyorum!

Ah!

0: Karar. Sanığın çalıştığı fabrikanın kasasını soyarak 1 milyon 600 bin lira çaldığı, deliller ve tanıkların ifadeleriyle sabit görülmüştür. Sanık Selma Kanat'ın hareketine uyan kasa soygunculuğu, gece ve silahlı yapılmasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezası ile...
1: Durun!

suçlu o değil. Benim. Suçlunun yeri aslında benim yerim. Onun hürriyetine bürünerek suçu işledim. İşte, esas suniyetim budur. Ayrıca bir de cinayet işledim.

0: hala inanamıyorum. Sanki bir kabustu.
1: Unut artık sevgilim, hepsi geçti.
0: Özgürlük meğer yaşamaktan bile daha değerliymiş. Affet. Kısa bir süre mutluluğunu çalmıştım. Fakat bunu çok pahalıya ödedim. Senin için dua edeceğim. Çok iyisin. Bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Bütün iyilikler de sizin olsun.

0: Buyurun.
1: Hakkı Bey'le randevumuz
0: bir
1: var.
0: Bir dakika. Hakkı Bey'le görüşmek istiyorlar efendim.
2: Peki kızım, ben haber veririm. Buyurun.

0: Nuri Bey'le randevunuz vardı, arkadaşlarıyla geldiler. Buyurun.
1: Evet beyler, anlatın bakalım. Derdiniz nedir?
2: Hakkı abi, önce bize randevu verdiğin için sana teşekkür ederiz. Sen bizim ihale camiasının en büyüğüsün. Hepimiz sana baba deriz.
1: Sağ olun, var olun çocuklar. İhale hakkında konuşacaktık galiba.
3: Evet Hakkı Bey, ben açık konuşurum. Hiçbirimize ekmek bırakmıyorsun. Zor durumda kaldık.
1: Ben kimsenin ekmeğini gırtlağından almıyorum. Namusumla ve şerefimle çalışıyorum.
2: Estağfurullah abi, yanlış anlama. Sana hepimiz minnet borçluyuz. Hepimizin baş tacısın sen. Bu işi senden öğrendik biz. Buraya da bize yol göstermen için geldik.
1: İhale işinin birinci şartı dürüstlüktür. İşi iyi yapan, ucuz yapan kazanır. Öyle değil mi arkadaşlar?
0: Öyledir ama sen çok güçlüsün. Öyle fiyat kırıyorsun ki rekabet etmek imkansız.
1: Evet, fiyat kırıyorum ama çok şükür kazanıyorum. Az olsun, temiz olsun. Şimdi ben de açık konuşayım. Sizler aza kanaat etmiyorsunuz. Çok kazanmak istiyorsunuz. Geleni de har vurup harman savuruyorsunuz. İsim vermeyeyim. İki paralık kadınlara 100 milyonluk daire, 50 milyonluk araba hediye edenler de var.
4: Her koyun kendi bacağından asılır. Biz diyoruz ki, hiç olmazsa şu son iki ihaleye girme. Bize bırak, biz de sebeplenelim.
1: İşte bu olmadı. Ben devlete hizmet vermekteyim. Yardım isteyin, tamam. Borç isteyin, vereyim. Ama prensiplerimden asla vazgeçmem.
2: Haklısın. Ben arkadaşlara söyledim. Hakkı babayı boşuna rahatsız etmeyelim dedim.
1: Estağfurullah. Ziyaretinize sevindim arkadaşlar.
3: Hiç değilse bir açık kapı bırak.
5: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
1: Mümkün değil. Ben hayatım boyunca tek çalıştım. Kusuruma bakmayın.
4: Bütün yolları kesiyorsun. Çok düşman kazanıyorsun. Bir gün üzerler seni, sıhhatin bozulur.
1: Ben kuru gürültüye pabuç bırakmam.

0: Şunu da son olarak söylüyorum. Bu ihale işlerini üç kağıtçılara yedirmem.
1: Bize hakaret ediyorsun ama.
0: Yarası olan gocunur.
2: Hakkı Baba doğru söylüyor. İhale mafyası yok mu? Var. Onlar harekete geçerse ben de babanın yanında olurum beyler. Hadi gidelim artık. İzninle baba.
0: Güle güle arkadaşlar. Evet.
3: Kızınız telefonda Hakkı Bey.
0: Bağla kızım. Yavrum, canım. Nasılsın bir tanem? Evde misin?
4: Evdeyim babacığım. Seni o kadar çabuk özlüyorum ki. Bak şimdi. Saat 11'de ilacını unutma. Öğle yemeğinde sadece sebze yiyeceksin. Kaçamak yok. Aa, belki unutmuşsundur. Hatırlatayım. Akşama düğüne davetliyiz.
0: Unutmadım. Ah, bir de senin düğününü görsem. Yo, seni kimselere veremem. Hadi akşama görüşürüz. Öpüyorum yavrum.
5: Ne haber Ekrem? Ben iyiyim. Tamam, bir kare kurarız. Ama ben geç vakte kadar çalışıyorum. 9'da gelirim. Görüşmek üzere. Çocuklar, şu çizimleri bitirelim de yarın sabah Lloyd'a gönderelim.
6: Tamam abi.
4: Hadi baba, nasılım?
0: Olmaz, bu vaziyette götüremem seni.
4: Hey, beğenmedin mi yoksa?
0: Bayıldım ama götüremem. Çünkü nazar boncuğun yok.
4: Baba, bana nazar değmez. Çünkü beni senin sevgin korur babacığım. Sen nazara inanır mısın?
0: Bir babanın kızı bu kadar güzel olursa nazara da inanır tabii.
4: İstersen boynuma bir nal takayım ha?
0: Ben kullanırım İhsan. Sen uykusuz kalma oğlum.
1: Fark etmez efendim.
4: Anlasana İhsan efendi. Babam bana fiyaka yapacak. Nasıl araba kullandığını gösterecek.
1: İyi eğlenceler.
5: Eyvallah çocuklar.
6: Güle güle. Güle.
5: Sabah erken tamam
6: mı? Tamam abiciğim. Güle güle abi.
0: Nasılım ha? Hızlıyım değil mi?
4: Baba, biraz yavaşla.
0: Tamam. Bak güzelim, gençlik sevdasında değilim. Yakında kendimi emekliye ayıracağım ve sen benim işimin başına geçeceksin.
4: Yapamam ki. Keşke erkek olsaydın babacığım.
0: Hiç önemli değil bir tanem. Çünkü sen erkek gibi bir kızsın.

0: Çevirme var herhalde.
1: İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Tabii.

0: herif nereden çıktı?
1: Boş ver, biz bugüne kadar hiçbir işe yarım bırakmadık. Takip edeceğiz.
0: Yandaki yazıları da sök.
1: Tamam.
2: Kimsiniz siz? Kimsiniz?
3: Merak etmeyin, bir dost. Evet, size yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.

0: Yaralıları siz getirdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Lütfen benimle gelin.
1: Hay aksi işim var benim.
0: İfadenizi alacağım. Nasıl oldu anlatın.
1: Yolda giderken evet. Rastladım onlara. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hı. Acaba bir de suçlu durumuna düşeceğiz şimdi.
2: Geçmiş olsun. Önemli bir yaranız yok.
3: Babam! Babama ne oldu?
4: Babanız ameliyata alındı.
1: Kesin bilemiyorum ama saat 8.30 falandı. Arabayı yoldan çıkmış olarak gördüm. Kaza çok az önce olmuştu herhalde. Çevrede kimseler yoktu. Ben onları arabama alıp hastaneye getirdim.
5: Bırakın! Bırakın babamı görmek istiyorum!
6: Lütfen!
5: Yapmayın babam nerede babam! Babamı görmek istiyorum! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Babam! Babacığım! Babacığım! Babacığım!
7: Başınız sağ olsun.
5: Baba! Baba sen ölemezsin, beni bırakamazsın! Bırakamazsın!
6: Siz beni öldürmeyeceksiniz!
5: Bırakın beni!
6: Bırakın beni!
5: Baba! Babacığım! Babacığım!
6: Lütfen,
5: bırakın beni! Babacığım! Babacığım! Baba! Baba!
0: Alo, polis memuru Hayri. Anlaşıldı efendim.
1: İfademi imzaladım, gidebilir miyim?
0: Hayır, gidemezsiniz.
1: Niye?
0: İfadenizi yeniden alacağız.
1: Ne demek bu?
0: Trafik kazası değil, bir cinayet. Getirdiğiniz erkeğin başından bir kurşun çıkartılmış.

0: Memur bey, cinayetle ilgili arkadaş bu mu?
1: Evet komiserim.
0: Cinayet masasından komiser Turgut, yardımcım Celal.
2: Benim cinayetle ne ilgim var komiserim? İnsanlık adına yaralılara yardım etmek istedim.
0: İfadenizin doğruluk derecesini araştıracağız. Lütfen bizimle müdüriyete gelin. İfadeyi verir misin?
1: Buyurun komiserim.
0: Buyurun.
3: Ulan size boşuna manyak kardeşler dememişler. Hastaneye kadar girdiniz öyle mi?
4: İşimizi sağlam yaparız abi. Herif sizlere ömür, mefta oldu. Kızı da hafif yaralı.
3: Kız gördü mü sizi?
2: Görsene yazar. Korkudan öldü ölecek zavallı. Bize gıcık veren kız değil, başkası abi.
4: Evet, başkası.
3: Başkası kim oğlum?
4: Ne bileyim abi, bir yabancı. Yaralıları hastaneye götürdü.
2: Yoksa...
3: Yoksa gördü mü sizi?
2: Görse ölürdü abi.

0: meydanlarda yok. Çünkü hastaneden kaçtı.
1: Kaçtı mı?
0: Evet, kaçtı. Anlaşılan bir müddet sizi misafir edeceğiz delikanlı. En azından kızı buluncaya kadar.
1: Belki haklısınız ama... Ya...
0: Misafirimizsiniz delikanlı.
2: Beni merak etmeyin. İyiyim. Kimseye aradığımı söylemeyin. Babamı öldürdüler. Öldürdüler onu.
3: Biliyoruz küçük hanım. Polisler devamlı sizi arıyor. Biz gelip alalım sizi. Korkmayın. Sizin için canımız feda.
2: Sağ olun. Eve geleceğim. Siz babamın cenaze işleriyle ilgilenin. Daha fazla konuşamayacağım. Kim o?
4: İstediğiniz gazeteyi getirdim.
2: Bırakın, ben alırım.

0: Korkmayın. Bir dost, yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.
1: Sizin için çok endişeleniyorduk. Hastaneden neden kaçtınız?
2: Kaçtım çünkü babamın katilleri oradaydılar.
1: Cansu Hanım, bir yüzleştirme yapacağız. Buyurun odama. Cansu Hanım, bu şahsı tanıyor musunuz?
2: Hayır, daha önce hiç görmedim. Olay gecesinde bize yardım etti.
3: Komiser bey, misafirliğimiz artık bitti herhalde.
1: Evet, özür dilerim. Balık koymak zorundaydık.
3: Haklıydınız.
1: Cansu Hanım'ın sözünü ettiği şahısları siz de gördünüz mü?
3: Hayır, olay yerine geldiğimde kimseler yoktu komiserim.
1: Siz ayrıntılı bilgi verebilecek misiniz?
2: İki kişiydiler. Trafik polisi elbisesi giymişlerdi. İkisi de kıvırcık saçlıydılar.
1: Trafik polisi elbisesi dediniz, şapkaları yok muydu?
2: Cinayet esnasında vardı. Ama hastanede sivil giyimliydiler.
1: Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsiniz. Sizi tekrar rahatsız edeceğim. Sabıka fişlerini tetkik etmemiz gerekecek.
3: Ben de gidebilir miyim?
1: Tabii gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
4: Tam Arap saçı komiserim.
1: Hı-hı. Haklısın. Ne yapacağız bilmiyorum.
3: Babanız için çok üzüldüm. 5 dakika erken geçseydim belki bu olay olmazdı.
2: Kader! Daha önce gelseydiniz belki sizin de hayatınız tehlikeye girerdi.
3: Başınız sağ olsun.
2: Siz sağ olun. Sizin de başınız derde girdi.
3: Önemli değil. Sizi evinize bırakırdım ama arabam polis garajında.
2: Ben sizi bırakayım, buyurun. Özür dilerim, Metin Bey'di değil mi?
3: Metin, siz Cansu.
2: Evet, Cansu ismini babam çok severdi.
3: Güzel bir isim. Babanızın ölümü kan davası mı?
2: Hayır, kesinlikle değil. Böyle bir şey olsaydı bana söylerdi. Hiçbir şeyini saklamazdı.
3: İşte benim iş yerim burası. İstediğiniz zaman burada bulabilirsiniz beni.
2: Ziyaretinize gelirim.
3: Sevinirim. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Başınız sağ olsun, yetişemedim.
1: Sağ ol.
0: Beylik bir söz ama gene de söylemekte yarar var. Ölenle ölünmüyor Cansu Hanım.
1: Haklısınız.
0: Bir gelişme var mı?
1: Yok.
0: İsterseniz sizi ben götüreyim, konuşuruz.
1: Ben Metin Bey'le gidiyorum. Sizi tanıştırmadım. Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey.
2: Memnun oldum.
0: Ben de. Hoşça kalın.

0: planlanmış bir cinayet olduğu kesin.
1: Babanız ihaleler kralı olarak tanınıyordu. Bu konuda hiçbir şey anlatmaz mıydı size? Düşmanları, dostları, rakipleri.
0: Babam işini ve dertlerini eve taşımazdı. Onun tek gayesi beni mutlu etmekti. Her şeyden önce çok cesurdu.
1: Öyle olmalı. Tek başına ihale mafyasına kafa tuttuğuna göre.
0: Polis de bu yönde araştırma yapıyor.
2: Merhumun öldürülmeden önceki gününde neler yaptığını, kimlerle konuştuğunu öğrenmek istiyoruz.
3: Size yardımcı olabilirim komiserim. Kızım, defteri verir misin?
4: Buyurun.
3: Evet, sekreterin randevu defterinde de görüldüğü gibi son gününde iş adamlarıyla bir toplantısı oldu. Odaya ben almıştım.
2: Merhumun genel müdürü olarak yıllarca birlikte çalıştınız. Düşmanları var mıydı?
3: Kesinlikle yoktu diyebilirim. Herkes sever sayardı onu.
2: Sormak zorundayım. Bir kadın meselesi olabilir mi?
3: Yok, mümkün değil. Namuslu bir aile babasıydı. Karısı öldükten sonra bütün sevgisini kızına verdi.
2: Randevu defterine kaydedilen isimleri tanıyor musunuz?
3: Tabii. Nuri, Gani, Tahir, Naci, Sadri beyler. İhale müteahhitleri.
2: Sizce mahsuru yoksa ne konuştuklarını söyler misiniz?
3: Beyefendiden öğrendiğime göre ihale konusunda konuşmuşlar. Beyefendinin ihaleden çekilmesini ya da kendileriyle ortak girmesini istemişler. Ama beyefendi kabul etmemiş.
2: Yani bir rekabet söz konusu olmuş.
3: Öyle sayılır. Sizin de malumunuzdur, bir ihale mafyası var. Ama beyefendi cesurdu. Bugüne kadar hiç kimseden korkmadı.
2: Bu toplantıda tehdit edilmiş mi?
3: Sadece Gani Bey biraz sertleşmiş. Ama sağ olsun Nuri Bey Hakkı Bey'e arka çıkmış. Çünkü baba gibi sever sayardı onu. Komiserim, katilin bulunmasını çok istiyoruz.

0: Bize kahve yapar mısın?
1: Başüstüne efendim.
0: Buyurun şöyle. Bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Biliyor musunuz, bütün güzellikler sanki babamla birlikte gitti. Bu evde yaşamak bana çok zor gelecek.
2: Acınız daha çok taze. İnsan sevdiğini kaybedince yaşamak bile istemiyor. Sonralara alışırsınız yokluğuna.
0: Babamdı, canımdı, dostumdu. Her şeyimdi. En yakın arkadaşım gibiydi. Şimdi onsuz ne yapacağımı bilemiyorum.
2: Babanızın yerini doldurmak çok zor ama ihtiyacınız olduğunda beni arayabilirsiniz.
0: Ararım. Sağ olun.

0: Sözleriniz beni rahatlattı. Gerçek bir dosta ihtiyacım vardı.
1: Böyle günlerde insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Ama beni gerçek bir dost olarak kabul edebilirsiniz.
0: Sağ olun.

0: babanızın odası bıraktığı gibi duruyor. Bir değişiklik ister misiniz?
1: Hayır. Her şeyiyle kalsın. En küçük bir eşyayı bile değiştirmeyin. Hatta kül tablasındaki külü bile.
0: Sizi anlıyorum Cansu Hanım. Başka bir emriniz var mı?
1: Teşekkür ederim. Toplantıya geçebiliriz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: nur içinde yatsın. Rahmetli başkanımızın en büyük arzusu sizin işin başında olmanızdı Cansu Hanım.
1: Biliyorum. Son gecemizde babam bana bu isteğini açıklamıştı.
0: Ben de babanızın istekleri doğrultusunda harekete geçtim. Avukatlarımız Ticaret Bakanlığı'na yönetim kurulu başkanlığınız için dilekçe verdiler. Sizinle çalışmaktan onur duyacağız.
1: Şirkette hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. Herkes aynı görevde kalacak. Babama gösterdiğiniz sadakat ve çalışmanın benim yönetimimde de devamını rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Yönetim kurulu adına başkanlığınızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Şimdi geldi Cansu Hanım.
1: Mersi.
2: Bütün şehri aradım. Senden güzel çiçek bulamadım. Seni masanın başında görür gibiyim. Cesur, kararlı ve güzel.
3: Cansu Hanım arıyor.
2: Evet. Alo. Benim Metin.
1: Tahmin ettiğin gibi masamın başındayım. Çiçekler için teşekkürler. Ama öyle sandığın gibi cesur ve kararlı değilim. Bir hüzün var içimde.
2: Cesur, kararlı ve güzel demiştim. Ufak bir değişiklik yapayım. Hüzünlü güzel. Geçecek Cansu. Unutacaksın diyemem ama acın hafifleyecek. Hayatın gerçeği bu. Ha, küçük bir gerçek daha. Ben acıktım. Yemeği birlikte yiyelim mi?
1: Nazlanacak değilim. Nerede? Tamam, görüşürüz. Ha, bir dakika kapatma, bir şey söyleyeceğim.
2: Can kulağı ile dinliyorum, söyle. Söylesene.
1: Vazgeçtim. Belki yemekte söylerim. İyi günler.
2: Hala bekliyorum.
1: Neyi?
2: Bir şey söyleyecektim.
1: Ah, evet, daha doğrusu soracaktım.
2: Sor hadi.
1: Evli misin?
2: Evet. İki karım var. Biri imam nikahlı. 9 tane oğlum var. Rahatladın mı öğrenince?
1: Evet, rahatladım. Neden biliyor musun? Senin yanında acılarımı biraz olsun unutabiliyorum. Evli olsaydın benim yanımda olamazdın.
2: Üzüntünü biraz olsun hafifletmek istedim. Biliyor musun?
1: Evet.
2: Yok bir şey. Yemeğimiz bitince bir kahve içelim.
1: Olur. Fal mı bakacaksın?
2: Nasıl da bildin? Çok iyi kahve falı bakarım. Yemekten sonra istersen bize gidelim. Hem evli olup olmadığımı da kesinlikle öğrenirsin.
1: Onu biliyorum da falcılığın nasıl, çok merak ediyorum.
2: Görürüz.
4: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
5: Onu ben öldürmedim.
6: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
7: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
8: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
9: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
10: Tanık Hasan Pınar.
9: Ne istersen verirler sana.
8: Yapamam, yapamam.
9: Yapacaksın.
8: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
9: Anlamam. Ben para isterim, para.
6: Sen mi öldürdün?
8: Evet.
11: İtham ediyorum. Yarın 13.45'te TV4'te.
12: Yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
18: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
19: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
18: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
19: Olur mu Selim?
20: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
19: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
18: Ya ne olacağını?
19: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
18: Doğru mu?
19: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
12: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
21: Aynen.
12: Akımlar akıyor muyuz?
21: Akıyoruz.
12: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
21: Güzel.
12: Sen ne yapıyorsun?
22: Ben bir şey yapmıyorum abi.
12: Sen Türkcelli misin?
22: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
12: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
23: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
24: Türkcellere bağlan hayata.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Dikkat etimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim.

0: vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Çiçeğinize teşekkürler.
12: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
13: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
11: Seviyorum galiba.
13: Sevdiğini yeni mi anladın?
11: Romanımdan bir cümle sadece.
12: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
11: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
13: Güzel bebek, bugün yarın bu kara atarsınız.
12: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
13: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
12: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
13: Ev çok dar, çok karanlıktı.
12: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
13: Doğaçtım diye.
12: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
11: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
1: Aşk Mabudesi yarın 18'de TV4'te.
14: Bir bekar için hayli düzenli bir ev.
15: Sen iki karımla 9 çocuğumu ararken ben de kahveleri yapayım. Haftada 2 kez temizlikçi gelir. Bulaşık hariç. Her işi kendim yaparım. Yemek dahil.
14: Ben yumurta pişirmesini bile bilmem.
15: Seni alacak adam yandı.
14: Hem de nasıl. Ütü falan da bilmem.
15: Tamam. Evde kaldın gitti. Dur sana biraz müzik dinleteyim.
14: Müziğe ne gerek var? Seni dinlemeyi tercih ederim.
15: Kahven bitince fincanı ters çevirip kapa. Dileğini içinden tut.
14: Olur, tutarım.
15: Çok karışık. Sıkıntılı ve üzüntülüsün. Bir erkek, şöyle uzun boylu, yakışıklı sayılır. Seni görmüş, çarpılmış.
14: Olaylı bir gecede görmüş galiba.
15: Bilemem. Yalnız hep seni düşünüyor.
14: Allah razı olsun. Başka?
15: Şuraya bak, bak. İki yol, görüyor musun?
14: Bir şey gördüğüm yok. Ama devam et.
15: İşte bu iki yol birleşiyor. Kader yolu deriz biz. Yani kaderleriniz birleşecek.
14: Hadi hayırlısı.
15: Hayırlı canım, hayırlı. Hem de parası var. İş sahibi yani.
14: Devlet kuşu ha?
15: Öyle sayılmaz. Senden zengin değil. Yalnız ne yap yap bu erkeği kaçırma. Çünkü seni mutlu edecek.
14: Aa, maşallah. Fincana bakmadan fala bakıyorsun. Fal değil, aşk romanı gibi. Bari adamın ismini de söyle.
15: Artık onu da sen bul. Fal bitti.
14: Ağzına sağlık. Yalnız unuttuğun bir şey var.
15: Neymiş?
14: Benim o erkeğe karşı hislerimi falda göremedim.
15: Onu da sen söyle.
14: Yalnızlığımı, üzüntümü unutturan o erkek güç verdi bana. Güven verdi, hırs verdi. Yaşamı sevdirdi. Varlığıyla ilk kez sevmeye başladım onu. Gündemde ne var Cemal Bey?
16: Yeni bir ihale söz konusu Cansu Hanım. 2 milyar kapasiteli bir devlet ihalesi.
14: Babam yaşasaydı ne yapardı?
16: Bu ihaleye girerdi. Ve büyük bir ihtimalle de kazanırdı.
14: Biz de gireceğiz ve kazanacağız. Korkarsak, çekilirsek... Babamın kanı boş yere akmış olur. İhaleye gireceğiz.
16: Emredersiniz.
14: Evet.
17: Emniyetten Başkomiser Turgut Bey bekliyor efendim.
14: Hemen geliyorum. Toplantıya biraz ara veriyoruz. Hoş geldiniz beyler.
18: Merhaba Cansu Hanım.
14: Buyurun odama geçelim.
18: Rahatsız etmeyelim, teşekkür ederiz. Hemen konuya geçelim. Babanızın iş sahasındaki rakiplerini tek tek tespit ettik. Tam 14 iş adamı.
14: Onlardan biri mi?
18: Bu 14 kişiden biri. Ya da kiralık bir katil. Şüphelendiğimiz kişileri sorgulamaya aldık.
14: Peki netice?
18: Maalesef hanımefendi, bir delil yok. Şayet vaktiniz müsaitse bir yüzleştirme yapmak istiyoruz.
14: Bu konuda vaktim her zaman için müsait komiser bey.
18: Bu şahısları tanıyor musunuz?
14: Sanırım beyleri babamın cenaze töreninde gördüm. Başsağlığı dilediler.
18: Daha önce görmediniz öyle mi?
14: Kesinlikle görmedim.
18: Teşekkür ederim. Beyler, merhumu en son gören sizlersiniz. Bir toplantı yaptığınızı da öğrendik.
19: Toplantıda ne konuştuğumuzu da bilirsiniz komiserim. Ben Hakkı Bey'i her zaman takdir etmiş ve kendime örnek seçmişimdir. Ayrıca olay gecesi kumarhanedeydim.
18: Biliyorum Nuri. Bu işlerin nasıl döndüğünü de biliyorum. Şimdi gidebilirsin.
19: Sağ olun komiserim. Cansu Hanım, inanın babanıza biz de sizin kadar üzüldük. Babaydı, insan adamdı. Allah size sabırlar versin.
14: Teşekkür ederim.
18: En ufak bir açıklarını bile bulamadık. Şimdi bir zahmet arşive gidip sabıka fişlerine bakalım. En büyük ümidimiz şimdi onlar. Buyurun. Gel bakalım, gel.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Baktım da işçilerinden çok çalışıyorsun.
0: Sen de öyle yap.
1: Yaparım. Oh, epey soğuk.
0: Aha, geç. Sen üşürsen ben ne yaparım?
1: Anlaşılan beni çok düşünüyorsun.
0: Sevdiğimsin. Düşünürüm tabii. Ne yaptın bugün?
1: Müdüriyette canım çıktı. Yüzlerce sabıka fişine baktım. Katilleri aradım, netice sıfır. Bari faldaki erkeğimi arayayım dedim.
0: Arayan bulurmuş.
1: Göreceğiz. Aç mısın?
0: Tokum der miyim? Yemeğe mi götüreceksin?
1: Hı-hı. Nereden anladın?
0: Falcıyız dedik ya. Hadi gidelim.
1: Komiser beni biraz korkuttu. Tek şahitsin dedi. Yalnız dolaşmam sakıncalıymış.
0: Doğru demiş. Sana bir muhafız gerekli.
1: Haklısın. Şöyle güçlü, kuvvetli, yakışıklı birini bulabilsem.
0: Anlaşıldı. Senin gönüllü muhafızın olacağız. Bundan sonra gittiğin her yerin hesabını bana vereceksin.
1: Söylememe gerek kalmayacak. Çünkü her yere seninle gitmek istiyorum.

0: Sağ ol Hamdi. Başka bir bilgi öğrenirsen hemen ara. Hakkı'nın kızı ihaleye giriyormuş, gördün mü? Babası gitti, şimdi o çıktı karşımıza.
1: Babasının işini bitirmek yetmedi demek.
0: Hata ettik. Babasıyla birlikte o gün kızı da yok edecektik.
1: Bizim manyaklara haber salayım mı?
0: Şimdi değil. Önce bir yoklayalım kızı. Bakalım babası gibi inatçı mı, cesur mu?
2: Alo, buyurun. Evet, burası. Kim arıyor? Kim arıyor dedim. Cansu Hanım, kim olduğunu söylemiyor ama çok önemliymiş.
3: Evet, ben Cansu. Kimsiniz?
0: Bir dost diyelim. Seni uyarmak için aradım. Sakın ihaleye girme. Babanın toprağı kurumadan sen de yanına gidersin.
3: Katiller, hayvanlar! Sizden korkmuyorum, korkmuyorum!
0: Kız... Ona şakamız olmadığını ufaktan bir gösterelim. Manyakları ara.
1: Tamam abi.

0: Metin, çok korktum.
1: Yanındayım. Hiçbir şey yapamazlar.
0: Senin başını da derde sokacağım.
1: Hadi bırak şimdi bunları. Olayı polise anlatmalısın.
2: Yöntemleri budur. Önce tehdit ederler, korkuturlar. Baktılar olmuyor, son çare silahtır.
1: O zaman cinayet sebebi kesinlikle belli. İhale işi.
2: Evet öyle. Vaz mı geçtiniz Cansu Hanım?
3: Kesinlikle hayır. Babamın yolundan asla dönmeyeceğim.
2: Peki ihale ne zaman?
3: 2 gün sonra. Kuruluşumuz adına Cevat Bey ihaleye girecek.
4: Cansu Hanım, ihaleyi kazandık efendim.
3: Tebrik ederim Cevat Bey. Sizi büromda bekliyorum. İyi günler. Söyle bakalım, patronluğumu nasıl buldun?
1: Hı? Havanı sevsinler.
3: İyi bir ders verdik. Artık bizimle uğraşmazlar herhalde.
1: İnşallah.

0: Rica etsem odayı boşaltır mısınız? Hemşire hanım, tamponu verin.
1: Muştayla dövmüşler. Bütün yüzü paramparça. İki kişiymişler gene.
2: Aynı kişiler mi?
1: Bir ihtimal. Ne yazık ki kimlikleri belli değil. Yalnız bir şey var, öldürmek istemiyorlar. Bir anlamda gözdağı veriyorlar. Başhekimle görüşmem var, müsaadenizle.
2: Onlara mağlup olmayacağım.
3: Cesaretine hayranım ama önlem almalıyız.
2: Bir de bana sor, korkudan bacaklarım titriyor.
3: Nereye gidelim?
2: Nereye istersen.
3: O zaman bir tatile.
2: Tatilde nereden çıktı şimdi?
3: Bak yavrum, bir müddet uzaklaşalım buradan. Bir seyahat. Kabul etmesen bile seni zorla götürürüm.

0: Bir şey yok ya.
1: Hayır.
0: Tanıdın mı? Kimdi onlar?
1: Gene onlar. Katiller.
0: Gel canım. Gel hadi.
1: Bir kaza süsü verip eminim Metin. Beni öldürmek istediler.
0: Tamam. Düşünme artık.
1: Şimdi sen de onların hedefi oldun.
0: Önemli değil. Senin sahipsiz olmadığını anlasınlar.
1: Burada kalamayız artık. Hemen İstanbul'a dönelim.
0: Peki yavrum, dönelim. Hemen.
1: Metin yetişmeseydi kaçıracaklardı beni.
2: Aynı adamlar olabilir. Sizi korumaya alalım Cansu Hanım. Yakında ihale var mı?
1: Var komiser bey.
0: İhaleye girmesi tehlikeli değil mi komiserim?
2: Evet ama ancak ihaleye girerse harekete geçecekler.
1: Günü gelince ihaleye gireceğim komiser bey.

0: İyi iş gördünüz çocuklar. Biraz dinlenin, eğlenin.
1: Ferman senin elinde abi. Bitir dersen bitiririz.
0: Şimdi değil. Bekleyeceğiz. Bu korku yeter ki... Anladı artık şakamız olmadığını. Tekrar ihaleye teklif verirse... o zaman ölecek. Anlaşıldı mı?
2: Anladık abi. O yavrunun beyaz boynunu kopartmak için gıcıklanıyorum.
3: Benim evim daha emniyetli Cansu. Burada yaşayacaksın. Ben çıkınca bu sürgüyü kapatmayı unutma.
4: Ne yani? Ben evden hiç çıkmayacak mıyım? Evdeki eşyalarım, şirketteki işim, bütün bunlar ne olacak?
3: Bütün her şeyi birlikte yapacağız. Anlaştık mı?
4: Anlaştık. Bir istediğim var.
3: Nedir?
4: Vazgeçtim.
3: Söyle, ne istiyorsun?
4: Her yerde beraber olalım.
3: Olur canım.

0: Sana bakmak sırası bende.
1: Ustasından öğrenebildim.
0: Boynuz bari kulağa geçermiş canım. Falında ferahlık var. İçin rahat yani. Bir de çok yakınında bir kız var.
1: Güzel mi bari?
0: İdare eder. Yolunu gözlüyor senin.
1: Adresi belli mi? Yoluna çıkayım.
0: Alay etme. Bak şurada. Saçı başı belli.
1: Saçını başını ne yapayım? Vücudu güzel mi? Bacakları nasıl ha?
0: Terbiyesiz. Dinle. Faldaki kız senden bir şeyler bekliyor. Kafesteki kuşlar gibi çırpınıyor.
1: Ah canım, başka? Falda başka ne çıkıyor?
0: Kız aynaya küskün değil. Güzelce yani.
1: Bu kız galiba kendini beğenmiş. Ne dersin?
0: Kızıyorum ama.
1: Kızınca daha da güzel oluyorsun canım.
0: Gelelim kızın beklediğine.
1: Biliyoruz.
0: Söyle bakalım. Ne bekliyormuş kız?
1: Ne olduğunu görmüyor musun?
0: Görüyorum. Ama söyleyemiyorum.
1: Ben biliyorum.
0: Bakmadan mı söyleyeceksin?
1: Falcıyız dedik ya.
0: Bil bakalım.
1: Al faldan çıktı.
0: Özür dilerim. Çok özür dilerim. Geç kaldım.
2: Biz de sizi bekliyorduk. Ben ve arkadaşlarım sizi yürekten tebrik ederiz Cansu Hanım.
0: Teşekkür ederim. Nişanı aramızda yaptık. Ama babamın arzu ettiği şekilde bir düğün yapacağız.
2: Babanızın ruhu şad olacak. Sizin mürüvvetinizi görmek isterdi.
0: Babam benim başarılı olmamı da isterdi. Sizlerden bu yeni ihaleyi de kazanmanızı istiyorum.
3: Özür dilerim Cansu Hanım. Karşınızdaki kişilerin ne kadar acımasız olduğunu gördük.
4: Sizin güvenciniz açısından bu ihaleye girmemeyi amaçlamıştık.
2: Bu kez tek hedefsiz olacaksınız Cansu Hanım.
5: Lütfen vazgeçelim. Size bir şey olsun istemiyoruz.
0: Sayın üyeler, beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Bu ihaleye girmezsek babamın prensiplerine ihanet etmiş oluruz. Her şeyden önce kendime saygım kalmaz. Gireceğiz. Ve bana vereceğiniz en büyük düğün hediyesi ihaleyi kazanmanız olacaktır. Teşekkür ederim.
1: Evden, bürodan, her yerden seni aradım. Neredesin Cansu?
0: Kuafördeyim canım. Kendime biraz çeki düzen veriyorum. Sana güzel görünmek istiyorum. Bakımsız, çirkin bir kadınla evlenmezsin diye korkuyorum da ondan.
1: Güzelsin diye şımarıyorsun değil mi? İmzayı bas hele, görürsün bak neler yapacağım sana.
0: Gözümü korkutamazsın. Senden vazgeçmem canım. Şakayı bırak. Çok sıkıldım. Beni yemeğe götür. Hani ilk götürdüğün yere.
1: Peki canım. Kaçta çıkarsın kuaförden?
0: Belli olmaz. Senin gelip almana gerek yok. Orada buluşalım. Seni çok çok... Gerisini sen tamamla canım. Hoşça kal.

0: bıçak kemiğe dayandı.
1: Ama bir şans daha tanıyacağım. Sonra iş sizin çocuklar.
2: Hoş geldiniz. Ne alırsınız?
3: Hiçbir şey. Bir arkadaşımı bekliyorum.
2: Tabii efendim.
0: İhaleye gireceğini bildirdiler. Bu işi kökünden bitirmenin zamanıdır artık çocuklar. Bu işi mutlaka halletmeliyiz. Mutlaka.

0: Vay Metin!
1: Vay Nuri, asker arkadaşım.
0: Gel şöyle.
1: Nerelerdesin ya?
0: Nerede? Maşallah koç gibisin.
1: Sen de öyle. Kaç senedir görüşmedik.
0: Aslan tüy benim. Zehir gibi komandoydun ha.
1: Sen de fena değildin.

0: Ey aslanım, çocuklar birlikte askerlik hatıralarımız o kadar çok ki.
1: Yapma Allah aşkına, istemem, vallahi istemem.

0: bir telefon edebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Sayın Metin Taner, Sayın Metin Taner. Telefonunuz var.

0: Ben Metin Taner. Beni aramışlar. Alo Cansu, neredesin?
1: Oradaydılar Metin. Babamın katilleri oradaydı. Geldim, onları görünce kaçtım.
0: Neler söylüyorsun? Kimdi onlar?
1: Sen de tanıyorsun. Geldiğimde birileriyle konuşuyordun. Masada oturanlardan ikisi babamın katilleriydi Metin.
0: Neredesin sen? Ayrılma oradan, hemen geliyorum.

0: Çok korktum Metin.
1: Korkma yavrum.
0: Nereden tanıyorsun o adamları?
1: Yalnız Nuri'yi tanıyorum. Yedek subay arkadaşım. Diğerlerini tanımıyorum.
0: Polise gidelim. Turgut Bey'e anlatalım olanları.
1: Yanlış bir şey yapmayalım. Kesin öğrenelim. Önce ben Nuri ile konuşayım. Beni kardeşi kadar sever.
2: Daha önce de polis alakoydu beni. Sordu, soruşturdu kardeş. Nişanlınla yüzleştirme bile yaptılar. Ah, ben nişanlının babasını babam gibi sever sayardım. Nur için de yatsın rahmetli. Geç koçum. Otur şöyle.
1: Masadaki iki adamı tanıdı. Babasını öldüren onlarmış.
2: Ama nasıl olur? Olamaz, işte adamım Enver. Kaç senedir yanımdadır. Böyle bir şey yapmışsa ellerimle boğar cezasını veririm o herifin.
1: Öteki iki kişi, onları istiyorum senden.
2: Ben de tanımıyorum. Ne atlarını ne sanlarını biliyorum. Adanalı bir arkadaşım göndermiş. Emniyette bir problemleri varmış. Yardımcı olmamı istediler.
1: Onları istiyorum Nuri. Yap bu iyiliği bana.
2: Emrin olur. Ararım. Elim uzundur. Bulunca da sana haber salarım. Yaparım inan.
1: Sağ ol. Sana inanıyorum asker arkadaşım.

0: bekliyorsun yukarıda Metin?
1: Geliyorum. Geliyorum canım.

0: Bu ne?
1: Gerekirse bunu kullanacaksın Cansu.
0: Yapamam ki. Bir insan öldürmek kolay mı Metin?
1: Onlar insan sayılmaz yavrum. Hayvan onlar.
0: İnşallah ihtiyacım olmaz. Yemek yemeyecek misin?
1: Geç kaldım ama istersen gitmeyeyim.
0: Git. Burada kalman sorunu çözmez. Hem evlenecek erkek daha çok çalışmalı.

0: Da evde. Kağıtta telefon numarası ve adresi yazılı.
1: Gördüm. Her şey kızın ağzından çıkacak cevaba bağlı. Ya kabul eder, ya da o evden iki ceset çıkar.
2: Alo? Evet, benim. Kimsiniz?
1: Cehenneme gitsen yine bulurum seni. Bak kızım, kendini ateşe atıyorsun. Paraya ihtiyacın yok senin. İhaleye girme, unut! Sen unutursan biz de unuturuz. Kapanır bu mesele. Yoksa hem kendini hem de nişanlını yakarsın. Gerdeğe değil, mezara girersiniz birlikte. Tamam mı?
2: Tamam değil, katiller! Hayvanlar! Her şeyi göze aldım, ölümü bile! Babamın yolundan asla dönmeyeceğim, asla!
1: İş sizin çocuklar. İkisini birden temizleyeceksiniz. Biri giderse, diğeri şahitlik yapar, yanarız sonra. Eğer bir aksilik olursa, kızı çiftliğe kaldırın.
3: Buyurun. Yoklar efendim, henüz gelmediler.
2: Aradığımı söyleyin lütfen, çok önemli. Hemen eve dönsün, mersi.
4: Alo? Buyurun.
5: O iki katili gördüğünüzde bizi arasaydınız işler daha kolaylaşacaktı. Şimdi yardımcım Celal'i gönderiyorum. Onu tanıyorsun. Başka kimseye kapıyı açma. Adresini ver bana. Yaz oğlum.
3: Metin Bey! Cansu Hanım sizi aradı, acele eve gelsin dedi.

0: Gene tehdit ettiler, aynı sesti.
1: Nuri bu kez yakasını kurtaramayacak. Başkomiserin baskına gitti.
0: O mu acaba?
1: Kesin bir şey söyleyemem ama büyük bir ihtimalle o.
0: Oturmaz mısınız? Hı. Bir kahve içer misiniz?
1: Sağ olun, içmem.
0: Soğuk bir şey?
1: Nasıl isterseniz.

0: Yardım et! Kurtar beni! Yardım et ne olur! Yardım et! Yardım et! Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum, yardım et!
1: Söyle, emri veren kim?
0: Kurtar beni! Ne olur kurtar beni! Yardım et! Yardım et, kurtar!
1: Ölmek istemiyorsan konuş! Kimdi? Söyle!
0: Nuri Sarı! Nuri Sarı! Yardım et bana! Hadi, ölmek istemiyorum!
1: Dur!

0: yerinde kimse yok komiserim.
1: Kasa!
2: Kasa boş komiserim.
1: Her yer boş, kapıcı ne diyor?
0: 2 saat önce çıkmış.
1: Umarım kaçmamıştır. Bütün sınır çıkışlarına Nuri Sarı'nın eşkali ve kimliği bildirilsin. Cansu! Cansu! Cansu!

0: Şunları götürüver. Ben başkomiser Turgut.
1: Komiserim, benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar. Katillerden biri benim sokaktaki bir inşaatta. Cansu da ortalarda yok. Ben onu aramaya çıkıyorum. Peki.
2: Uğramadım Metin Bey. Telefon da etmedi. Başına bir şey mi geldi yoksa?
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.

0: Mafya ihaleye girmemizi istemiyor. Biz de girmeyeceğimizi ilan edelim.
1: Faydası olmaz artık. Şimdi ihale değil, Cansu'nun hayatı söz konusu. Ve de kendi hayatları.
2: Kardeşim, kardeşimdi benim. Ölmüştü, kanlar içindeydi. Kan fışkırıyordu her yanından. Bunu yapanı yaşatır mıyım ben? Bu karıyı parça parça edeceğim. Öldürmek istiyorum onu.
3: Bırak beni!
2: Kapısını öldürdüm.
3: Dokunma bana!
4: Bırak yoksa beynini dağıtırım.
2: Bu kadın kıymetli mi oldu abi?
4: Şimdilik kıymetli. Kafanı çalıştır. Bizim sigortamız. Dış ülkeye kaçıncaya kadar can yeleğimiz.
2: O benim. Etini, kanını istiyorum.
4: İlle de kan istiyorsan dostunu al oğlum. Kardeşini kim öldürdü? O karının nişanlısı, Metin!
2: Doğru. Onun kellesini size getireceğim. Yemin ederim getireceğim.
5: ₺13 milyon.
3: ₺14 milyon.
5: ₺14 milyon.
6: ₺20 milyon.
5: ₺20 milyon oldu.
3: ₺25 milyon. Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
7: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
8: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
9: Bu deli yakarım.

0: Olamaz.
1: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
2: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
1: Kelepir fiyatına, 10 milyon liracık istiyorum.
0: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
3: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
4: Durun! Kanun namına teslim olun.
2: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
4: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Mücevher Hırsızları birazdan TV4'te.
6: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı...

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkselli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksell'li misin?
15: Türksel'le bağlan hayata.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
7: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
6: Yardım edeyim sana.
8: Zahmet olacak.
7: Ben senin hayatından gideceğim.
6: Benimle evlenir misin?
8: Hayır dersem sakın kırılma.
9: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
10: Ümran!
8: Tayfun!
7: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
10: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
8: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
10: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
8: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
10: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
11: Paramparça. Yarın 16.15'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey

0: böylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 339 lira. 1 kilo bin boğa çiçek balı 349 lira.
8: İşin başında Nuri Sarı'nın olduğu kesin. Genç arkadaşlarımızdan Celal'i de onlar şehit ettiler.
9: Bütün ihbarları değerlendireceğiz.
10: Çıkışlara kimlikleri ve eşkalleri bildirildi.
8: Şimdi saklandılar. Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
11: Bir müddet işlerden uzak kalabilirim. Kendi işinizmiş gibi çalışmaya devam etmenizi istiyorum.
12: Sen merak etme abi.
11: Hadi eyvallah.
12: Güle güle abi.
13: Hadi iş başı yapalım çocuklar, dağılın.

0: şimdi? Cansu nerede? Konuş lan! Cansu nerede? Söyle!
1: Bırak! Bırak beni! Bırak dedim! Ah bırak!
0: Konuş lan!
1: Söyleyeceğim! Söyleyeceğim! Yapma! Doğan çiftliğinde, Nuristan'ın evinde!

Anlaşıldı Metin. Bak delikanlı, bizi beklemeden katiyen harekete geçme. Hey dur bir dakika, dur, kapatma.

0: Evet, seni eğlendirecek pek bir şey yok burada. Misafirimsin. Belli ki çok sıkıldın. Oysa seninle birlikte eğlenmek istiyorum. Şundan bir yudum almaz mısın?
1: İstemiyorum.
0: Hoşuna gidecek ama. Daha rahatlarsın, eğlenirsin biraz.
1: Hayır, hayır!
0: Dedik sonra. İç.
1: Hayvansınız siz, insan değilsiniz. İğrenç bir hayvansınız.

0: Yukarısı tamam abi.
1: Ben bu tarafa bakacağım. Sen öbür tarafı kontrol et.
0: Olur abi.
1: Hadi.

0: kızı!
1: İnsan asker arkadaşına silah çeker mi ha? Kımıldama lan! Olduğun yerde kal! Öldürürüm kızı! Gelme! Gelme üzerime lan! Gelme dedim! Gelme!
0: Kızı bırak, nereye istiyorsan git!
1: O benim kaçma garantim! Tabancanı bırak! At yere! At hadi! At tabancanı dedim!

Asker arkadaşım benim. Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya. İkinizi de öldüreceğim.

Şu anda senin gibi kanlı bir katil olmak isterdim. Ama dua et ki bir kanun adamıyım. Götürün şunu. Allah mesut etsin diyelim mi?

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok mu artıran?
4: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
4: 30 milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
5: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
5: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
6: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
5: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Hı? Oyun sırası sizde dedim.
0: Nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: Herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Bay Robert.
2: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
3: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
2: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
3: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
2: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
3: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
2: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
1: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
2: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle. Hı hı.
3: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talih.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Galaski.
0: Merhaba. Merhaba. Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri Komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacak.
3: Hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşılayacağım.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
0: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
2: Teslim aldınız lütfen.
0: İzninizle.
3: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
0: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
3: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
0: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
3: Ben de iyi günler dilerim efendim.
2: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
3: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
2: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
3: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
2: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
3: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
2: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
3: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Tüm mahareti burada.
2: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
3: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
2: Böyle buyurun.
3: Hı,

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün, değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
4: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yok o bende kalsın.
1: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor? Ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Bu diyanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, alo, Liman polis amiri, Interpol'den Galaksi arıyor. Soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu, mahvoldum.
1: Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu?
4: Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
3: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
4: Hayır, olamaz. Olamaz.
3: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
4: Sincap mı?
3: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
4: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
3: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
4: Ne yani, müşafirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
3: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
4: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
3: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
4: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
3: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
4: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Felaket.
0: Ne?

0: ne var baba?
1: Bir şeyim yok da durumum felaket, sıkıştım, banyo, tuvalet.
0: Şurada.
1: Nerede, orada mı? Tamam.
2: Sevgili kızım.
0: Canım babacığım.
2: Nihayet başardık yavrum.
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı. Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor.
2: Heyecan, korku, bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum.
0: Ya yakalanırsan?
2: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım. Oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım. Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla.
0: Haklısın baba.
3: Amor, amor, amor.
4: Evet, geliyorum.

0: Yeren! Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm.
1: Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
2: Evet, Noel babayım ben. Noel baba, Noel!
1: Evet, sincapsın sen, sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem?
2: İmkansız Sayın Timothy, kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
1: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
2: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya, birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Sizin bana mücevherleri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
2: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zaten Liz ve Lloyd Sigorta Şirketi'nin sayın patronları hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii. Bir randevu tespit edebiliriz.
1: Hemen buluşalım, ben bir saate kadar hazır olurum. Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde, orası hem sıcak olur, rahat rahat konuşabiliriz.
2: Peki tamam, kalorifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
3: Baba!
2: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
3: Senden sonra da çanta bendeydi!
2: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
3: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
2: Evet, hatırlamaya çalış!
3: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba!

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yes.

0: yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Büyük maç başlıyor.
2: O zaman yerindeyim.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
3: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman yerindeyim.

Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Sadece dururlar.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
16: Onu ben öldürmedim.
17: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
18: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
19: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
20: Al bakayım kızım.
21: Nasılsın Fatma?
15: Tanık Hasan Pınar.
20: Ne istersen verirler sana.
19: Yapamam, yapamam.
20: Yapacaksın.
19: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
20: Anlamam. Ben para isterim, para.
21: Sen mi öldürdün?
19: Evet.
22: İtham ediyorum. Yarın 13.45'te TV4'te.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahla bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: Kımıldan mamoruk, yürü!
1: Bay Timothy, garibime gitti, bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Tatma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: kaba adamlar adına özür diler.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada.
3: Evet. Benim.
4: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
3: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

Bu kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Hmm. Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Hmm. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim Prens Hazretleri, Prenses Hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Bon şans.
1: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Nedir
2: baba,
1: bu?
2: Baba, biraz yavaş oyna.
1: E canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde. Affedersiniz.
1: Fiş, süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Ve poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: paz.
1: Werther.
2: Ik. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun Prens Hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.

0: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
1: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
2: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
0: Eğer aşkta kazanacaksam, kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
2: Aa, eviniz gerçekten çok güzel.
1: Çok güzel, fevkalade.
2: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arıza yapınca yetişemedi.
1: Ya öyle öyle maşallah ya.
0: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
2: Onları gördünüz mü?
0: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
2: Siz benden daha şanslısınız.
0: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
2: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
0: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
2: Çok mersi.
3: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet benim, buyurun.
0: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı? Siz kimsiniz? Ben Daniel.
0: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
0: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
6: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
7: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
0: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
6: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
7: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
1: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
2: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
0: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
0: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
2: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin birlikte çay içelim.
0: Sevincimden uçarak geleceğim.
2: Bekleyeceğim. İyi günler.
1: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
2: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
1: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o Ergele'ye uyuz oluyorum.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var. İşte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Hah, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esiren olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ehlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar Prenses
1: Hasretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel. Çok
2: bunlar
4: güzel,
2: şimdilik
4: çok güzel.
2: Çok ufak numaralar. Daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, ben çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
1: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
0: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
1: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
0: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyin bakalım, mücevherler yanınızda mı?
1: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
0: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
1: Sesim pek güzel değildir ama.
0: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerindeydi.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
3: Allah kahretsin! Uykuda bile rahat yok insana. Alo!
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni. Ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
3: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları!
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum, çalışma stilinden doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın? Sevgili

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Gel sen. Ne oldu bana?
4: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum, alıp buraya getirdim.
3: Sen bir meleksin.
4: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
3: Kimlere mesela?
4: Aklımda kaldığı kadar sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
3: Hırsızlar, haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
4: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
3: Lütfen kapat bu tatsız konuyu. Gene fenalaşıyorum. Ay!
4: Doktor çağırayım mı?
3: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
4: Sen artık iyileştin. Ben gideyim izninle.
3: Gitmek mi? Sakın ha. Ay! Of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
4: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
3: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evi.
5: Destur! Ha? Ya ahlen ve sehlen!
4: Baba!
3: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
2: Bu adamı arıyoruz. Kendisi yakın dostumuzdur.
6: Oo, Bay Daniel Murat'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.
7: Onu nasıl bulabiliriz?
6: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
3: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
4: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
3: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
4: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
3: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun Prens Hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Pek.
4: Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim, yalnız... Evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
4: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
0: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
4: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
0: Evet, üç cambaz.

0: Çok yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.
2: Oh!

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevher sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Büyük maç başlıyor.
2: O zaman yerimde yerim.
3: Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersen yerimde yerim. Migros yemekle.
0: Aradığın tüm lezzetler Migros yemekte.
3: Migros yemekle yerimde yerim.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
7: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Çiçeğinize teşekkürler.
7: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
8: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
6: Seviyorum galiba.
8: Sevdiğini yeni mi anladın?
6: Romanımdan bir cümle sadece.
7: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar.
9: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
6: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
8: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
6: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
8: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
6: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
8: Ev çok dar, çok karanlıktı.
6: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
8: Doğaçtım diye.
6: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
10: Aşk Mabudesi yarın 18'de TV4'te.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
12: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
13: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
11: Demezdi.
13: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Büyük maç başlıyor.
6: O zaman yerindeyim.
7: Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersem yerimde yerim. Migros yemekle.
8: Aradığın tüm lezzetler Migros yemekte.
7: Migros yemekle yerimde yerim.
9: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: İlaçlarınızı almanız lazım.
7: Gene mi ilaç?
8: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
9: Babasının ismi Hilmi.
10: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
11: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
12: Babası bile hayır demez şimdi.
13: Bugün sende bir fevkaladelik var.
6: Bende mi? Ne gibi?
12: Sen hala paydos etmedin mi?
6: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
11: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
12: Hayır, olamaz.
14: Soyguncular birazdan TV4'te.
15: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
16: Evet, kesinlikle.
15: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun.

0: Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
2: Çok korktum.
3: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
3: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdilik kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Başüstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Teşekkür. Muteşekkir komiser beyciğim. Sağ olun. Var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar. Artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin. Yallah.

0: canta.
1: Alo? Evet, kiminle görüşüyor?
2: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
1: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
2: İyi günler, görüşmek üzere.
3: Dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
4: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
5: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
4: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
1: Yerden göğe kadar haklısınız.
4: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
1: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdiden Roma'dan bir soygun haberi geldi.
4: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf
6: böyle. Nasılsınız Mr. Timothy?
1: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum Bay Lady.
6: Yolculuk ne tarafa?
1: Roma'ya. Ya siz?

0: ben de.
1: Oo, kimleri görüyorum, maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
0: Merhaba Bay Robert.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim.
2: Galiba aynı uçaktayız. Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
1: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
0: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
2: Onunla oturmak mı?
1: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
2: Aman aman, eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

Vatan tüccarın mallarıdır bu gömlekler. Yetişen alıyor. Ablacığım buyur bak ne güzel gömlekler. Yetiş vatandaş, koş. Yetişen alıyor bu gömleklerden. Vatan tüccarın malları. Abiciğim alır mısın bu gömlek? Beyoğlu'ndan 135 liraya alma. Ablacığım gömlek 35 lira. 135 liralık gömlekler bizde

0: yüksek gömlekler, her boy, her bedene gömlek. Sadece 35 lira vatandaşlar. Koşun, yetişen alıyor. Yetişin vatandaşlar. Bitmeden değil, lazım gömlek.
1: 30-40 liraya aldığınız gömlekler bizde sadece 30.

0: Soygun saat tam 12'de başlayacak. 11.45'te Nur Osmaniye kapısında buluşacağız. Belma Recep Cemil, çarşının üstündeki kubbelere Veli Efendi Han'ın yanındaki duvardan çıkacaksınız. İşaretli cam sessizce açılıp, ipi önce bu demire atıp oradan aşağı sarkıtacaksınız. Belma iple oradan aşağı inecek. Soyacağınız kuyumcu, X işaretli Lili kuyumcusudur. Dükkan kapısının en ince noktası dahi alarma bağlıdır. Kapıya katiyen dokunulmayacak. Nuri ile ben Nur Osmaniye kapısında sizleri bekleyeceğiz. Soygun 40 dakika içinde tamamlanmış olacak. Ve icap ederse tabancalarınızı kullanacaksınız.
1: Bütün yük yine benim omuzlarımda.
0: İçimizde senden başka cambaz yok ki. Bu işi de başaracağına inanıyorum.

0: Alo, Ankara mı? Bir dakika efendim. Selim Mutlu Bey görüşecekler. Ankara karşınızda efendim. Buyurun. Erol Mutlu Bey henüz teşrif etmediler efendim. Evet efendim. Özür dilerim. Buyurun. Beyefendi yarın saat 14'e kadar doludurlar. Size ancak daha sonraya bir randevu yazabilirim. Adınızı söyler misiniz lütfen?
1: Günaydın beyefendi.
0: Alo, Merkez Bankası mı? Selim Mutlu Bey konuşmak istiyorlar. Lütfen müdür beyi bağlayın. Merkez Bankası müdürü beyefendi telefonda efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bizim reis içeride mi?
0: Evet, sizi bekliyor.
2: Günaydın babacığım. Buyurun, beni çağırtmışsınız.
3: Gel aslan oğlum, otur söyle karşıma. İran'dan 1 milyon dolarlık akü talebi var.
2: Sahi mi? Çok memnun oldum buna.
3: Hemen bu talebe cevap verin.
2: Peki babacığım.
3: Yeni tezgahların bir an evvel kurulu faaliyete geçmesi için montajın başında bulunacaksın. Fabrikamızın randımanını %40 nispetinde arttırmamız gerekiyor.
4: Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun?
0: İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum sana. Bir iş ortağı olduğumuzu hiçbir zaman unutamıyorum çünkü.
4: Yetmiyor bana. Hayatımın ortağı olmanı istiyorum.
0: Bu senin isteğin. İnsanların her istediği olmuyor Savaş. Nasıl ki benim de istediğim olmamışsın.
4: Ne istiyordun sen?
0: Bir hırsız kız olmamayı. Bizim

0: Büyük reis ikimizi burada baş başa görmeli.
1: Görürse görsün, ne olacak?
0: Aa, sus! Kulağına gidecek diye öyle korkuyorum.
1: Neden? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sadece birbirimizi seviyoruz.
0: Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Oğlunu baştan çıkardığım için bir güzel kulağımı çekecek.
2: Hadi çocuklar.
0: Senin yanında çok ama çok mutluyum.
1: Ben de sevgilim. Yalnız senin yanında mutluyum.

0: Fena parti değil. Lakin bizi çok uğraştıracak. Keseceğiz, biçeceğiz, eriteceğiz, başka kalıplara dökeceğiz. Mal yarı yarıya füre verecektir. Bilirsin canım, ben hiç pazarlık sevmem. Size en yüksek fiyatı veriyorum. 200.000 Türk lirası. Tamam mı?
1: Tamam değil Moiz efendi. 500.000 lira isterim. İstediğimi de alırım.
0: Yapmayınız Savaş Bey. Bırakınız da fukara Moiz de bir ekmek yesin. Bari 300.000 vereyim.
1: 500.000.
0: İnsaf ediniz, sevdiğinizin başına. Hiç değilse 400.000 olsun.
1: 500.000.
0: 500.000. 500. Öyle olsun. Madem ki Moiz'i seviyorsunuz, bırakın da Moiz mahvolsun. Vereceğim 500.000'i. Yalnız tabancanızı çıkartmayın çünkü şekerim, kalbim vardır. Buyurun 500.000'i al. Alaşmayın Savaş Bey. Hoşça kalın.

0: Çok az patron, 500 binde 50 bin mi benim hakkım?
1: Bir şey mi dedim?
0: Çok az dedim. Kellesi koltukta olan biziz, kaymağı yiyen sen.
1: İstediğin ne?
0: Hakkım olan parayı, sadaka değil.
1: Al hakkını! Başka hakkını isteyen var mı?
2: Gurur duyuyorum senin gibi bir kızım olduğu için. Bir de mürüvvetini görsem ölmeden...
3: Babacığım neler diyorsun, Allah sana uzun ömür versin.
2: Sağ ol kızım.
3: Kahvaltını yap.

0: geldikten sonra ilaçlarını almayı sakın unutma.
1: Unutmam kız.
0: Başka bir isteğin var mı?
1: Daha ne isteyebilirim ki? Benim için bu kadar çalışıp didinmene üzülüyorum.
0: Aşk olsun babacığım. Ben seve seve zevkle hizmet ediyorum sana.
1: Benim fedakar vefakar kızım.
0: Canım babacığım. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak, olmaz mı?
1: Merak etme. Allah'a emanet ol yavrum.
2: İyi bir iş başardık. Al güzelim, bunlar senin payın. Bana teşekkür etmeyecek misin?
0: Neden?
2: Bir gecede tam 100.000 lira kazandın, benim sayemde.
0: Kim kimin sayesinde? Sen sıcacık arabanın içinde otururken ben kelle koltukta çalışıyordum.
2: İp çambazlığı daha mı cazipti sanki? Bir lokma ekmek uğruna hayatını tehlikeye attığın günleri unuttun mu? Eğer elinden tutmamış olsaydım şimdi hala o külüstür çadırda olacaktım.
0: Keşke hep orada kalsaydım.
2: Nankörlük bu, yaşadığın hayata bak! Paralısın, saray gibi evde yaşıyorsun! Canın ne istediyse yapabilecek durumdasın! Hala eski yoksul günlerini özlüyorsun! Neler kazandığının farkında değilsin!
0: Ya kaybettiklerim? Onlar kazandıklarımdan çok daha mukaddesti.
2: Anlayamadım.
0: Anlayamazsın.
2: Sen de beni anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Neden kaçıyorsun benden? Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?
0: Bizim meslekte duyguya yer yoktur. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk gün bunu bana sen öğretmiştin. Unuttun mu?

0: Buyurun.
1: Saat 12 efendim. İlaçlarınızı almanız lazım.
0: Ay, gene mi ilaç? Hiç unutmaz mısın sen?
1: Vazifem efendim. Buyurun. Şifa olsun efendim.
0: Zehir gibi. Şunu bil ki bu zıkkımı senden başka hiç kimse yutturamaz bana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben sana teşekkür ederim, melek kız.
2: Buyurun.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Bir Roma bir güneş doğdu. İlkbahar mı geldi yoksa?
1: Ne yapıyorsun, bırak beni!
2: Bir öpücük vermeden bırakmam.
1: Mesai saati olduğunu unutuyorsunuz galiba. Biraz daha ciddi olamaz mısınız?
2: Derhal bütün ciddiyetimi takınıyorum. Buyurun sekreter hanım, sizi dinliyorum.
1: Saat 13'te Hilton'da Amerikalı iş adamlarıyla randevunuz var. Hı. Öğle yemeğini onlarla beraber yiyeceksiniz.
2: Evet.
1: Saat 15'te Merkez Bankası'nda olacaksınız.
2: Evet.
1: Saat 16 ile 18 arasında fabrikada 3 randevunuz daha var. Bugünlük bu kadar.
2: Ya siz? Bu akşam bana verdiğiniz randevuyu hatırlıyor musunuz?
1: Unutur muyum hiç? Akşamı iple çekiyorum sevgilim.
2: Sevgilim ne demek? Sekreter hanım, mesai saatinde olduğunuzu unutmayın. Ayrılık saati geldiği zaman içime bir acı çöküyor.
1: Birbirimizden ayrılmıyoruz ki. Gece gündüz beraberiz.
2: Senden bir an bile ayrılmaya tahammülüm yok.
1: Benim var mı sanki?
2: Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi.
1: Bitirmek mi?
2: Evet, benimle evlenir misin?
3: Kimmiş benim kızımla evlenmek isteyen açık göz?
1: Patronumun oğlu Erol Bey.
3: Erol Bey mi?
1: Evet baba. Nazik, duygulu, çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor.
3: Ya sen? Sen de onu seviyor musun?
1: Seviyorum. Hem de çok seviyorum babacığım.
2: Tatlı, müşfik, cana yakın, harikulade, eşi bulunmaz bir kız. Onu deliler gibi seviyorum babacığım.
0: Peki kimmiş benim oğlumun kalbini çalan bu kız?
2: Onu siz de tanıyorsunuz baba. Hem de çok yakından.
0: Ya.
2: Sekreteriniz Selma babacığım.
0: Selma mı? Sekreterim mi öyle mi?
4: Selma hanım, biraz gelir misiniz?
1: Emredersiniz efendim.
0: Gel.
1: Buyurunuz efendim.
0: Maşallah. Pek marifetliymişsin, seni tebrik ederim.
1: Anlayamadım efendim.
0: Anlayamayacak ne var? Oğlumun aklını başından almış, gelinim olmaya kalkmışsın.
1: Özür dilerim. Bunun bir hata olduğunu bilmiyordum.
0: Sokul bakayım yanıma. Hata yapmış değilsin. Fakat geç kaldın. Erol'u bu işe çok daha önce razı edebilirdin. Hiç değilse ben de sayenizde torunlarımı severdim.
1: Yani kızmadınız mı?

0: mı bana?
1: Ne münasebet. Sana bütün kalbimle saadetler dilerim kızım.
0: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: Bugüne kadar sekreterimdin. Bundan sonra gelinim olacaksın. Fakat yerine birini yetiştirinceye kadar seni bir yere bırakmam.
0: Peki efendim. Evlendikten sonra bile sizi yalnız bırakmak istemem ben.
1: Hakikatli kızım benim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayayım.

işte soyulacak fabrikanın planı. Yeni projemiz cazip olduğu kadar da tehlikelidir. Her ihtimali hesaplayarak kusursuz bir soygun planı hazırlamak zorundayız. Bu da sağlam bir istihbarata dayanır. Bu fabrikayı sahipleri en az içinde çalışanlar kadar tanımalıyız. Gerekli bilgileri elde etmek için ne mümkünse yapacaksınız.

0: Fabrika çok sıkı muhafaza altında. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün tedbirler alınmış durumda.
1: Fabrikada 800 işçi ve memur çalışıyor. Ayda 2,5 milyon lira maaş dağıtılıyor. Bu para her ayın son günü bir kamyonetle geliyor. Kamyoneti silahlı muhafızlar koruyor.
2: Aylıklar kasa dairesine ve veznedarlara teslim ediliyor. Sayıldıktan sonra Victoria marka çelikten büyük bir kasaya konuyor. Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri. Bu da sekreterin resmi.
3: Hayret, sana ne kadar çok benziyor. Bu benzerlik çok işimize yarayabilir.
0: Yaşlı, hasta ve sakat bir babasından başka hayatta hiç kimsesi yok. Babasının ismi Hilmi.
1: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Arabada bile el ele oturuyorlar. Yolda birbirlerine sarılıp yürüyorlar.
2: Çok az ve hafif makyaj yapıyor. Açık renk dudak boyası ve sedef rengi tırnak cilası kullanıyor. Her zaman sade ve zarif giyiniyor.
0: Fabrikaya dolmuş veya taksiyle gidip geliyor.
1: Her zaman herkese karşı nazik ve kibar. Nişanlısından başka hiç kimseye ismiyle hitap etmiyor. Sen değil, siz diye konuşuyor hep.
2: Okurken ve yazarken numaralı bir gözlük kullanıyor. İşi bitince gözlüğünü çıkarıyor.
4: İstediğimiz oldu. Büyük reis bize tam bir hafta izin verdi.
5: Yaşasın büyük reis.
4: Uludağ gezimize çıkabiliriz.
5: Hı hı.
4: Geceden bavulunu hazırlamayı unutma. Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.
5: Merak etme, unutmam. Buyurunuz beyefendi, sekreteriniz emirlerinizi bekliyor.
3: Harika! Babası bile hayır edemez şimdi. Artık kaleyi içinden fethedebiliriz.
5: Gidiyorum ama aklım hep sende kalacak baba.
6: Hadi sen beni düşünme, hayatın tadını çıkarmaya bak, bugünler bir daha ele geçmez.
5: Anlaşmadık babacığım. Canım babacığım.
6: Güle güle kızım, yolun açık olsun.
3: Taksi efendim.
5: Şunu alır mısınız?
3: Alayım.

0: edersiniz. Patronun konuşmalarını kırmızı ve yeşil telefonlara bağlarsınız.
1: Allah kahretsin, böyle netameli işler de hep bana düşer. Buyurun. Alo, buyurunuz efendim. Evet, bir dakika müsaadenizi istirham edeceğim. Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Beyefendi telefondalar efendim. Buyurun. Buyurun konuşun, beyefendi karşınızdalar.
2: Buyurun, Erol Bey gönderdiler efendim.
1: Bana mı?
2: Evet, size.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu çiçekler her gün gelir.
0: Sen benim kalbimde değil, kalbimin ta kendisisin. Göğsümde çarpan sensin sevgili.
1: Vay canına! Herif amma da abayı yakmış.
4: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.

0: Bu sadece bir televizyon programı değil, bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
1: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
10: Yeni Piril Ultra Güç. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
14: Hak ettiğim parayı tercih ederim.
15: Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
13: Yardım edeyim sana.
16: Zahmet olacak.
15: Ben senin hayatından gideceğim.
13: Benimle evlenir misin?
16: Hayır dersem sakın kırılma.
17: Tunç Direk'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
13: İmran!
16: Tayfun!
15: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
13: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
16: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
13: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
16: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
13: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
1: Paramparça. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatları kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Benden ne istiyorsunuz? Niye getirdiniz beni buraya?
0: Lütfen sakin olun.
1: Hayır! Beni burada zorla tutamazsınız! Hakkınız yok buna! Bırakın beni!
0: Bize saygıda kusur etmek istemiyoruz.
2: Kaba davranmaya mecbur etme bizi!
0: Oturun ve bekleyin!
3: Aşk olsun sana! İlk defa bugün beni unuttun!
1: Ben mi?
3: Sen ya! Her gün bu saatte başıma dikilir, bana ilaçlarımı hatırlatırdın.
1: Evet, ilaçlarınız! Hemen getireyim, affedersiniz!
3: Zahmet etme kızım, ilaçları aldım.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum!
3: Aşık olmak kolay değil.
1: Başka bir emriniz var mı efendim?
3: Emrim, oğlumla birbirinizi çok sevmeniz.
1: Peki efendim.
4: Ne oldu?
1: Ne olacak, patronun ilaç saatiymiş, hatırlamam gerektiğini neden söylemedin bana?
4: Bilmiyordum ki.
1: Neyse, ucuz atlattık.
4: Şimdi de Erol Bey çağırıyor seni.
1: Eyvah, fırtına dinmeden kasırga başlıyor.
4: Merak etme, aşk onun gözlerini kör etmiştir. Selma diye Belma'yı değil, dolmayı bile yutturursun ona.
1: Bu gidişle Zoka'yı yutmayalım da. Günaydın.
5: Günaydın sevgilim. Hazır mısın? Hemen çıkalım.
1: Çıkalım mı? Nereye?
5: Nereye olacak? Uludağ.
1: Uludağ mı? İyi ama sonra bizim işler ne olacak? Baban ne der?
5: Bu babamın bize bir hafta izin verdiğini dün söylemiştin ya sana.
1: Evet, söylemiştin. Tabii söylemiştin.
5: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Bende mi? Ne gibi?
5: Gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyin başkalaşmış. Bambaşka bir Selma olmuşsun.
1: Yok canım, sana öyle geliyor.
5: Hayret. Parfüm de kullanmazdın hiç.
1: Evet, bugün ilk defa denedim ama eğer hoşuna gitmediyse bir daha kullanmam.
5: Yok, sakın ha. Her şeyinle beğeniyorum seni. Her halinle güzelsin. Bavulunu aldın mı?
1: Bavul mu? Ne bavulu?
5: Hazırlanmadın mı yoksa?
1: Ne olursun kızma bana, şimdi hazırlarım, şimdi.
5: Yalnız biraz çabuk ol, bir saate kadar yola çıkmış olmalıyız.
6: İşler yolunda patron. Planı harfiyen uyguladık. Kızın elinde yalnız bu bavul vardı.
3: Kusursuz bir plan, öyle değil mi? Tamamen dehamın eseri. Alo? Evet? Ne haber?
1: Felaket! Hiç hesapta olmayan bir Uludağ hikayesi çıktı. Patronun oğluyla sevgilisi bugün oraya gitmeyi çok önceden kararlaştırmışlar. Kabak bizim başımıza patladı, ne olacak şimdi?
3: Hiç bozuntuya verme, git onunla. Yalnız üç günden fazla kalamazsın orada. Ay başından önce burada olmalısın.
1: Biraz sonra hareket ediyorum. Fakat bu kılıkla nasıl giderim oraya? Bavulumu hazırlamam gerekiyor.
3: Bavul burada hazır, şimdi gönderiyorum sana. Bavulu fabrikaya Belma'ya götür.

0: Hala benimle yarışmaya devam edecek misin?
1: Edeceğim ama üşüdüm.
0: Öyleyse doğru otele ısınmaya. Hala üşüyor musun?
1: Yok.
0: Nasıl? Benimle bir daha yarışa var mısın?
1: Tabii varım.
0: Hadi öyleyse kalk bakalım teleferiye.

0: Ne kadar muhteşem bir görünüşü var.
1: Uludağ burcu burcu özgürlük kokar. Zirvesi bir başka dünyadır. Oraya tırmanırken kötülüklerden sıyrıldığını, ruhunun arındığını, yüceldiğini duyarsın. Burada insan Tanrı'ya yakındır. Ona seslense sesini duyar. Yalvarsa belki de tüm günahlarını bağışlar. Burada zaman durur. Tüm dertler, acılar, her şey unutulur. Bu öyle büyük bir mutluluktur ki her anı sonsuzluğa dek sürer.

Buraya belki yüzlerce kez geldim. Uludağ beni hiçbir zaman böylesine sarmamıştı. Seninle her şey çok güzel sevgilim.

0: bakar mısınız?
1: Selma Hanım çıktılar efendim. Size bu notu bıraktılar.
2: Seni uyandırmaya kıyamadım. Erkenden zirveye gitmeye karar verdim.
0: Bir başka dünyadır burası. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın. Tanrı'ya seslensen sesini duyar. Yalvarsan belki de tüm günahlarını affeder.
2: Affet. Affet beni Allah'ım. Bir damlacık mutluluğu esirgeme benden.

0: Hayatımın en güzel rüyasını Uludağ'da gördüm. Bu bir aşk rüyasıydı.
1: O tatlı rüya devam ediyor sevgilim. Ebediyete kadar da devam edecek.
0: Elveda tertemiz duyguların olduğu yer.
1: Üzülme. Evlendikten sonra belki bir gün gene geliriz buraya.
0: Kim bilir, belki de.

0: Alo.
1: Alo. Ben Savaş.
0: Söyle.
1: Bugün ayın 29'u. Yarın mutlaka dönmelisin.
0: Fakat nasıl olur? Ya dönmek istemezse? Ona ne diye bilirim ki? Burada hayatından o kadar memnun ki.
1: Fazla laf dinlemem. Yarın burada olacaksın. O kadar.

Hatırladın mı şimdi kim olduğunu? Bitti mi aşk rüyası? O pis, o kirli mazinden kaçıp kurtulacağını sandın değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bir hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın.

0: birdenbire dönmek istemene çok şaşırdım.
1: Hiç dönmek ister miydim? Ama biliyorsun, babam hasta. Daha fazla yalnız bırakamazdım onu.
0: Haklısın sevgilim. Babanın rahatsızlığı her şeyden daha önemli.
1: Kaç gündür buradayım? Bu işkence daha ne zamana kadar sürecek?
2: Merak etmeyin, yakında kurtulacaksınız.
3: Yalnız biraz daha sabırlı olun lütfen.
1: Şifreyle anahtarı ele geçirmeden kasayı açmamız zor olacak.
0: Ya.
1: Henüz

0: yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Bu işi başaracağımızı hiç sanmıyorum.
1: Demek öyle.
0: Ne diye kendimizi tehlikeye atalım? En iyisi bu işi ertelemek.
1: Gecikmiş olmaz mıyız?
0: Ne kaybederiz? Nasıl olsa her ay sonu kasaya aynı miktar para giriyor.
1: Ya bu arada senin foyan meydana çıkarsa?
0: O zaman biz de bu işten vazgeçeriz.
1: Senin de istediğin bu zaten.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Patronun oğlu pek etkilemiş seni. Uludağ sizi birbirinize çok yaklaştırmış.
0: Sevgilisi rolü oynamamı isteyen sensin.
1: Evet ama sevgilisi olmana değil.
0: Sen her rastladığı erkeğe gönül verecek kadar budala mı sandın beni?
1: Benim kadınlara güvenim yoktur.
0: Öyleyse ben de bu işte yokum. Güvendiğin adamlarınla beraber soyarsın fabrikayı.
1: Pekala, nasıl istersen. Ben de bu işi kendi usulümle hallederim. Çocuklar planı değiştirdik. Patronun oğlunu kendi arabasıyla kaçıracak, onu bizim kartal yuvasına kapatacaksınız. Sonra babasına haber gönderip oğlunun hayatına karşılık kasadaki parayı isteyeceğiz. Biricik oğlunun hayatını kurtarmak için kendi ayağına getirecektir paraları. Fidyeyi ödese de ödemese de bu gece ikisi de ölecek.
0: Yok, hayır. Kan dökülmesini istemiyorum.
1: O halde bu gece işi sen bitireceksin.
0: Peki, kabul.
1: Bu gece saat 10'da.
0: Saat 10'da.
2: Günaydın sekreter hanım.
0: Günaydın.
3: Günaydın. Paraları teslim edeceğiz.
0: Buyurun girin.
2: Teşekkür ederiz.

0: Alo, buyurun. Evet.
1: Ne oldu? Paralar geldi mi?
0: Evet, şimdi geldi.
1: Bu akşam işi planladığımız şekilde saat 10'da bitiriyoruz.
2: Sevgilim, benim hemen çıkmam lazım. Bir daha yasahaneye dönemem. Akşam buluşuyoruz, değil mi?
0: Akşam mı? Peki, nasıl istersen?
2: Şadırvan'da, saat 10'da yemeğe bekliyorum.
0: Bir dakika!
2: Efendim? Bir şey mi söyleyeceğim?
0: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni, canımdan çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
0: Yo, gelinimin kendini bu kadar çok yormasına iznim yoktur.
1: Fakat yarın sabah yetişmesi gereken işler var.
0: Peki, ama son olsun bu. Bir daha mesaiye kalmak yok, anladın mı?
1: Anladım efendim, iyi akşamlar.
0: Sana da yavrum.

0: Sen bu saatte ne arıyorsun burada?
1: Sekreter hanımı bekliyorum.
0: Sekreter hanım nerede?
1: Patronun odasında.
2: Dur, kımıldama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini, kurşunu yersin!

0: Alo? Buyurun. Evet. Öyle mi? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, çok iyiyim. Selma mı? Selma sizinle beraber değil mi? Hayır evladım, eve hiç uğramadı.
1: Uğramadı mı? Peki, teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim. İyi geceler.

Alo, alo. Selma sen misin? Alo, cevap verin. Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Selma! Selma! Selma!

0: Saat kaç sıralarında oldu vaka?
1: Saat 10 sularındaydı beyim.
0: Suçlu apaçık belli. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
2: Hayır, olamaz. O yalnız bir sekreter değil, aynı zamanda benim nişanlımdır.
3: Benim de müstakbel gelinim.
0: Peki, adamlarınızın ifadesine ne buyurulur?
3: Çıldırmış onlar.
2: Selma bir hırsız olamaz.
0: Şimdilik hırsız zanlısı Selma hanımdır.
3: Biz haklı olduğumuzu ispat edeceğiz. Kasa otomatik fotoğraf tertibatlıdır. Soyguncu kimse resmi çekilmiştir.
4: İyi günler hanımefendi.

0: Paydos'tan sonra niye fabrikada kaldın?
1: Fabrikada değildim, kaç gündür uğramadım oraya.
2: Neredeydin?
1: Bilmiyorum, kaçırdılar beni.
2: Kimler?
1: Tanımıyorum.
0: Kasayı nasıl açtın?
1: Ben açmadım.
3: Kim açtı, suç ortağın mı?
1: Suçlu değilim ben.
2: Bu akşam fabrikadan yanında iki valizle çıkmışsın.
1: Hayır, yalan bu.
0: Paralar nerede?
1: Hiçbir şeyden haberim yok, masumum ben, masumum, masum!
2: Hiçbir suçlu, suçlu olduğunu kabul etmez. Hepsi de masum olduğunu iddia ederler.
1: Ben suçlu değilim!
4: Her şeyimiz senin. Neden yaptın bunu?
1: Yapmadım.

0: Ben yapmadım. Ben yapmadım.
1: Kapı açıldı. Sekreter hanım para dolu valizlerle patronun odasından çıktı efendim. Beni bayıltıp adamıyla kaçtılar.
2: Elinde valizlerle geç saatte fabrikadan çıktı. Valizlerde evde çalışmak için evrak olduğunu söyledi. Fabrikanın biraz ilerisinde bekleyen bir otomobile binip gitti.
3: O akşam ısrarla mesaiye kalmak istedi. Sekreterime sonsuz güvenim vardı. Onu kızım gibi seviyordum. Yakında gelinim olacaktı. Neden, nasıl yaptı anlayamadım. Sanık hakkında davacı değilim. Ben paramdan vazgeçtim. Yeter ki kurtulsun.
4: Olay günü tuhaf bir hali vardı. Çok heyecanlıydı. Akşama yemekte buluşmaya karar verdik. Bekledim, gelmedi. Üzüntüm sonsuzdur. Bu olay beni derinden yaraladı. Davacı değilim. Her şeye rağmen onu seviyorum.
5: Sanık Selma Kanat, tanıkların ifadelerine ne diyorsun?
0: Ben yapmadım. İnanın bana, suçsuzum. Olay gecesi fabrikada değildim. İsnatları reddediyorum.
5: Bu resim, olay gecesi kasanın içindeki otomatik fotoğraf makinesi tarafından çekildi ve sensin.
0: Hayır, ben değilim, olamaz.
5: Götür baksın.
0: Hayır, hayır.
5: Sanık Selma Kanat'ın tutuklanmasına duruşmanın 3 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 10'da devamına karar verildi.

0: Bir dakika.
1: Buyurun efendim.
0: Biraz önce şarkı söyleyen hanımı masama çağırmak istiyorum.
1: Belma Hanım mı? Maalesef o konsümasyona çıkmaz efendim.
0: Lütfen kartımı götürün. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyleyin.
1: Peki, bir deneyim efendim.
2: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
3: Dedim ki eyvah.
4: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
5: Her şeyimi kaybettim.
6: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
3: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
7: Sonra bir gün yardım istedim.
8: Hayatım o gün değişmeye başladı.
9: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
10: Bugün gerçekten yaşıyorum.
4: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
2: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
11: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay, 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
5: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Çiçeğinize teşekkürler. Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
7: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
6: Seviyorum galiba.
7: Sevdiğini yeni mi anladın?
6: Romanımdan bir cümle sadece.
8: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar.
9: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
6: Rica abi. Ederim dokunmayın bana bu akşam.
10: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
8: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
10: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
8: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
10: Ev çok dar, çok karanlıktı.
8: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
10: Doğaçtım diye.
8: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
6: Oturacağımız yeri sensiz sevdim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
11: Aşk Mabudesi yarın 18'de TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri...

0: ritüelini tamamla. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben!
9: Botanik!
8: Abacus!
7: Kasa!
8: Marul!
7: Kumbara!
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
14: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
12: Demezdi.
14: O zaman bize müsaade.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100...

0: Rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Onun ne işi var burada?
1: Bunu bana mı soruyorsun? Ben mi çağırdım?
0: Ya seni tanıdıysa?
1: Felaket olur.
2: En ufak bir ipucu bize ele verebilir.
3: Burada kalmakla hata ettik patron. Son vurgundan sonra toz olmalıydı.
0: Telaşa kapılmayın. Nasıl olsa buradan sağ çıkamaz.
4: Affedersiniz Belma Hanım. Bir bay sizi masasına davet ediyor. Konsümasyona çıkmadığınızı söyledim ama çok ısrar etti. Kartını gönderdi. Müsaadenizle efendim.
0: O mu?
1: Evet. Beni masasına çağırıyor.
0: Onu temizlemekten başka çare yok.
1: Dur, hemen kan dökme. Gidip bir niyetini öğreneyim. Belki de düşündüğümüz gibi değildir.
0: Peki, git bakalım ne istiyormuş. Siz de kapıları tutun, bir numara olmasın.
3: Baş üstüne patron.
1: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
5: Evet, zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Bir içki içer misiniz?
1: Teşekkür ederim, sizi dinliyorum.
5: Bu gece inanılmaz bir olay oldu. Sizi görünce rüyada sandım kendimi. Çünkü...
1: Evet, devam edin.
5: Sizi canım kadar sevdiğim birine benzettim. Daha doğrusu benzetmedim, o sandım.
1: İçkilisiniz anlaşılan.
5: Yok, acıyla dolu içim. Bir teselli, sığınacak bir liman arıyorum kendime.
1: Aradığınızı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle.
5: Bir dakika lütfen. İnanın bana, anlatılmaz derecede benziyorsunuz ona.
1: O dediğiniz kimdir bilmiyorum. Ama insanlar birbirine benzer beyefendi. Hatta kaderleri de. İyi geceler.
0: Ne oldu?
1: Korkulacak bir şey yok. Tesadüfen gelmiş buraya. Beni görünce de sevgilisine benzetmiş.
0: Şüphelendi mi?
1: Yok canım, teselli arıyor zavallı.
0: Teselli ettin mi bari?
1: Onunla uğraşacak vaktim yok.
0: Helal olsun. Herifin hem bu kadar parasını aldın, hem de bir teselliyi çok görüyorsun ona.
5: Çok yalnız, çok mutsuzum. Arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bunu esirgemeyin benden. En yakın bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Bir zamanlar, yeryüzünde benden daha mutlu bir insan yoktu. Melek gibi bir sevgilim vardı. Onu taparcasına seviyordum. Uludağ'daki beraberliğimiz bir rüya gibi geçti. Birkaç günün içine binlerce anıyı sığdırmıştık. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden tatlı anılar. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Hayallerim, umutlarım uçup gitti. Her şey bitti. Hayat korkunç ve karanlık bir kabus gibi üzerime çöktü. Artık benim için yaşamanın bir anlamı kalmadı.
1: Yaşamalısın. Bir gün her şey düzelir.
5: Ona ne kadar çok benziyorsun.
1: Evet ama... ne yazık ki ben o değilim.
0: Kaç gündür yoktun? Hep aradım seni.
1: Evde değildim, işlerim vardı.
0: Demek işlerim vardı. İşlerinin mahiyetini öğrenebilir miyim?
1: Şahsi işlerim, berber, terzi.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin. Öyle değil mi?
1: Evet öyle, sebep yok çünkü.
0: Olmamalı Selma. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Bana oyun oynama sakın. Sana kıyamam belki ama... oyun arkadaşını yaşatmam. Yemin ediyorum yaşatmam.
5: Her şeye rağmen bir türlü suçlu olduğuna inanamıyorum.
1: Belki de suçlu değildir.
5: Ne olursa olsun seviyorum onu.
1: İnşallah yakında sevdiğine kavuşur, mutlu olursunuz.
5: Çok iyisin. Tıpkı onun gibi. Her şeyinle bana onu hatırlatıyorsun. Senin yanında sanki ondan hiç ayrılmamış gibi. Ne oldu?
1: Hemen kalkıp gidelim buradan.
5: Ne var, bir şey mi oldu?
1: Ne olur bir şey sorma, gidelim buradan.
5: Peki, nasıl arzu edersen.
6: Garson.
0: Yalan söyledin bana! Aldattın beni!
1: Bana karışamazsın! Sana ait değilim ben!
0: Benim malımsın sen! Senelerdir bunu anlattım sana! Başkasının olamazsın dedim!
1: Nefret ediyorum! İğreniyorum senden!
0: Seveceksin beni! Mecbursun benim olmaya! Başka yolu yok bunun! Yoksa öldürürüm seni!
1: Asla korkmuyorum senden! Ölümden de korkmuyorum! Vur! Hadi vur! Vursana! Ne duruyorsun?
0: Seviyorum seni! Anlatılmaz bir sevgi bu Belma! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile!
1: Ama ben sevmiyorum seni!
0: Sevsen de sevmesen de evleneceksin benimle!
1: Ölürüm de evlenmem seninle!
0: Belma, inatçılığı bırak evet de! İkimize de yazık olacak, aramıza girene de!
1: Başkasını karıştırma! Bu mesele seninle benim aramda!
0: Aramızda üçüncü bir şahıs var Belma! Onun yaşamasını istiyorsan onu bir daha görmeyecek, benimle evleneceksin! Yoksa öldürür parçalarım onu!
1: Yalvarırım onu rahat bırak, ne istersen yapacağım!
0: Öyleyse hemen düğün hazırlığına başla!
1: Yeter, yeter artık! İşlemediğim bir suçun cezasını senelerce hapis yatarak mı çekeceğim?
7: Yarın karar günü kızım, göreceksin adalet er geç tecelli edecek!
1: Boşu boşuna hapis yatmak, adalet mi baba?
7: Sabır kızım, Allah büyük!
0: Yarın mahkemede karar verilecek baba, Selma'yı mahkum edecekler!
8: Biz elimizden geleni yaptık oğlum! En güçlü avukatları tuttuk, davacı olmadık! Ama kanun kuvvetine karşı gelinmiyor!
0: Unutamıyorum onu! Acısı gün geçtikçe daha fazla büyüyor içimde.
8: Güçlü olmalısın. Zaman en iyi ilaçtır oğlum.
0: Alo? Evet. Belma sen misin?
1: Erol, senden derhal konuşmalıyım. Çok önemli.
0: Peki, hemen şimdi geliyorum.

0: Neden gidiyoruz?
1: Ne olur bana bir şey sorma.
0: Benim kötü günlerimin en büyük teselli kaynağıydın. Seni ömrüm boyunca unutamam.
1: Ben unutabilir miyim sanki? Ama kötü kaderime boyun eğmek zorundayım.
0: Seni bir daha hiç görmeyecek miyim?
1: Sanmıyorum. Senin de sevgiline bir an önce kavuşmanı bütün kalbimle dilerim.
0: Hiç umudum yok. Zavallı sevgilim. Belki de taş duvarlar arasında çürüyüp gidecek.
1: Metin olmalısın.
0: Nasıl metin olabilir? Yarın duruşması var. Hakkında karar verilecek. Belki de çok ağır bir ceza verecekler ona. Belma, ağlıyorsun. Neden? Yoksa...
1: Sakın sorma bana bir şey. Sana son bir defa doya doya bakayım.
2: Sen böyle mi söz verirsin? Bense verdiğim sözü mutlaka tutarım. Ne demiştim sana? Peşinde dolaşan yaşatmam demiştim.
0: Sen kim oluyorsun?
2: Azrail'im ulan Azrail! Canını almaya geldim.
1: Önce benim canımı alırsın.
2: Çekil önümden.
1: Hayır!
2: Çekil diyorum!

Ugh.

0: karar. Sanığın çalıştığı fabrikanın kasasını soyarak 1 milyon 600 bin lira çaldığı, deliller ve tanıkların ifadeleriyle sabit görülmüştür. Sanık Selma Kanat'ın hareketine uyan kasa soygunculuğu, gece ve silahlı yapılmasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinin 1. fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezası ile...
1: Durun!

suçlu o değil. Benim. Suçlunun yeri aslında benim yerim. Onun hürriyetine bürünerek suçu işledim. İşte esas hürriyetim budur. Ayrıca bir de cinayet işledim.

0: hala inanamıyorum. Sanki bir kabustu.
1: Unut artık sevgilim, hepsi geçti.
0: Özgürlük meğer yaşamaktan bile daha değerliymiş. Affet. Kısa bir süre mutluluğunu çalmıştım. Fakat bunu çok pahalıya ödedim. Senin için dua edeceğim. Çok iyisin. Bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Bütün iyilikler de sizin olsun.
2: Hadi gidelim.

0: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda geldik. Trenimiz yanaştı ve buradan Shuttle'a geçeceğiz. Shuttle bizi Machu Picchu'ya götürecek diyoruz. Keyifli bir tren yolculuğuydu.
1: Trenden indik, Shuttle'a bineceğiz. İşte Shuttle, Machu Picchu yolundaki son durağımız.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolu dediğimiz gibi bir hayli meşakkatli. Trenden indik, keyifli bir tren yolculuğuydu. Brezilyalılarla karşılaştık, bizler Türk bayrağı açtık, onlar Brezilya bayrağı açtılar ve kardeşliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sonrasında 1 saat 20 dakikalık tren yolculuğu bitti ve şu anda bulunduğumuz kasabadan Machu Picchu'ya bizi götürecek shuttle'lara bineceğiz ve sonra işte o antik şehre, dünyanın yeni 7 harikasından birine doğru yola çıkacağız diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, bu yolun sonu Machu Picchu. Oh, oh, oh.

Meşakkatli bir yolculuktan sonra amaca uçuşa merhaba demeye hazırlanıyoruz. Shuttle'a da bindik. 30 dakikalık bir yol kat ettik. Harika bir orman yoluydu. Gerçekten yalçın dağlar, bulutlarla buluştuk öyle diyebiliriz. Ve Machu Picchu'yu gördük. Şimdi artık Machu Picchu'yu yakından, bedeninden ziyaret etme zamanı diyoruz. Haydi bakalım.

var. Ama diğer öğren yerlerinden farklı olarak pasaporta da ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi pasaportumuz ve biletimiz elimizde. Şu anda merdivenlerden çıkacağız ve içeriye gireceğiz. Hakikaten heyecanlıyız. Bakalım maç yapışı nasıl bir yer.

değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğu başladı. Yer yer İnkalardan kalma binaları görüyoruz ama buraya tırmanmak da bir hayli zor. Hani buraya geleceklere hemen uyarıda bulunalım. 2400 metre civarındayız. Ve dik bir yamacı yüksek merdivenlerle tırmanıyoruz. Şimdi bir dinlenme ve seyir terasına geldik. Bakalım buradaki manzara nasıl?

değerli izleyenlerimiz, işte Machu Picchu, dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi. İnka medeniyetinin önemli şehirlerinden biri. İspanyol istilasından kurtulmuş ender şehirlerden biri. İspanyollar 1500 yıllarda Güney Amerika'ya geldiklerinde, Peru'yu ele geçirdiklerinde Pizarro bu Machu Picchu antik kentini çok aramış. Fakat bulamamış. Daha sonraki istilacılar da denemişler şanslarını ama hiç kimse bulamamış. Ta ki 1912 yılına kadar. 1912 yılında bir İngiliz araştırmacı Machu Picchu efsanesinin doğruluğunu kanıtlıyor ve işte burayı buluyor. Tabii o zaman böyle değil. Nasıl? Burası resmen yağmur ormanlarının başlangıcı olduğu için bu nokta tamamıyla çalı, çırpı ve ormanla dolu. Ormanlar temizleniyor ve bütün ormanlar temizlendikten sonra kazı çalışmalarıyla arkamda görmüş olduğunuz Machu Picchu antik şehri ortaya çıkıyor tüm görkemiyle diyoruz ve Machu Picchu'dan harika manzaralar paylaşmaya devam ediyoruz.

değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dayız ve keşfe devam ediyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Ayrı bir enerjisi var bu dağların. Tabii insanı şaşırtan ana noktalardan bir tanesi tekerleği bilmeyen İnka medeniyetinin bu kadar yüksek bir noktada 2400 metreye bu yapıları nasıl inşa ettiği. Kesme taş tekniği var, evet. Bu taşlar çimento bile kullanılmadan birbirine eklenmiş ve bu şehir inşa edilmiş. Burası sadece tapınak değil, bir şehir. Teraslar var, teras evler var ve gerçekten çok etkileyici diyoruz. Ve İnkaların bu şaşırtıcı tekniğine hayranlık duymadan edemiyoruz.

0: Machu Picchu'nun içindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda da Machu Picchu'nun içindeyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz kapı, şehre giren ana kapı. Ve bu kapı hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece 21 Aralık günü kapanıyor. Bunun sebebi de onlar güneşe taptıkları için eklips dedikleri o dönemlerde kapıyı kapatıyorlar. Ve iyi, kötü, güzel, çirkin bütün bu ayrımları burada yapıp ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Peki bu dağ başındaki yere nasıl geliyor yiyecek derseniz, tarım alanları var ama bunun dışında Cusco kentinden et, patates, sebze gibi yiyecekler her gün İnka yollarıyla buraya geliyor diyoruz ve Machu Picchu'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

eşsiz antik kenti gezmeyi sürdürüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu anda tarım alanlarının bulunduğu yerdeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alansa insanların, o dönemin insanların, İnkaların evleri. İşte evleri tarım alanlarından duvarla ayırmışlar ve o dönemde tarım toplumu olarak burada bir hayli ürün yetiştirmişler. Elbette Cusco'dan da ürünler geliyormuş ama buradaki seçkin elit rahip sınıf özel bir zümre olarak Machu Picchu'yu korumuş ve gerçekten güzel bir gelişim sağlamış.

değerlendirmemiz şu anda tapınakların olduğu bölümdeyiz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta arkamda görmüş olduğunuz taşların büyüklüğü ve kaldıraç sistemi, pinç sistemi olmadan, tekerlek sistemi olmadan İnkaların bu taşları nasıl bu kadar düzgün kestiği, buraya taşıdığı ki burası gerçekten 2450 metre yükseklikte ve aynı zamanda çimento da yok. Çimento olmadan bu taşlar nasıl hali hazırda ayakta kalıyor? Bunun bir cevabı var elbette. Bu dağlardaki graniti kullanmışlar, taşı taşla kesmişler ve bir kilit sistemi kullanmışlar. O kilit sistemiyle beraber de bu taşlar birbirine oturuyor. Yüzyıllarca da yıkılmadan ayakta kalıyor. Nice depremler geçiriyor diyebiliriz. Bunun dışında elbette ki bu taşları nasıl buraya taşıdılar derseniz, özellikle lama ve alpaga tüyünden yapılan iplerle çekerek taşımışlar. Tam 20 bin işçi çalışmış bu güzel antik kenti oluşturana kadar Machu Picchu turu devam ediyoruz.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben adım Burak İnal, yazılım danışmanlığı yapıyorum. Hı-hı. 58 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinizi geçiyorum ben efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Behiç sözü doğru. Ben de 69. Behiç sözü doğru. Hı-hı. 69 yaşındayım.
0: 69 yaşındasınız.
1: Evet, Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz diyelim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki, rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor. Sizce kim kazanır?
2: Valla ben kazanmayı istiyorum ama Behiç Bey'e de güveniyorum.
0: Güveniyorsunuz. Evet. Başarılar diliyorsunuz.
2: Hem de başarılar diliyorum.
0: Peki bakalım. Peki Behiç Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi geçmiş tecrübeme dayanarak ve yaşıma dayanarak çok iddialı olması ama acizane benim kazanacağımı tahmin ediyorum. Ama yarışma bu. Futbolda olduğu gibi
0: her şey olabilir.
1: Her şey olabilir efendim.
0: O zaman başarılı. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk sorusu geliyor diyelim. Tango kaç kişilik bir danstır? Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi? Behiç Bey.
1: İki.
0: İki doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var henüz.

0: birinci sorumuzdayız. Geldik ikinci sorumuza. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dedik çift ses geldi?
1: Ayı.
0: Ayı doğru cevap. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dayı denir olacaktı sorumuz. Cevabımız ayı. Doğru cevap. Efendim kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Bir beraberliğimiz söz konusu. Tabii henüz ikinci sorumuzdayız. İlerleyen süreçlerde ne olacağı, puan tablolarımız değişebilir. Ve her an her şey olabilir diyelim. Çünkü butonlara basarak ilerliyoruz. Bir yandan bilgilerimizi sunuyoruz. Ve heyecan zaten artık en üst seviyelerde şu anda. Evet. Geldik üçüncü sorumuza. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan... dedik. Durdum. Çift ses.
2: Bitter çikolata.
0: Bitter çikolata. Doğru cevap. Yüksek oranda kakao içeren siyah ve acı olan çikolata çeşidi nedir diye soracaktık. Bitter cevabı geldi. Doğru cevap efendim. Şu anda 2'ye birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. 4. sorumuza geçiyoruz diyelim. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek dedik.
2: Kefir.
0: Kefir, kefir doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı da Venüs'e göndermiş olalım. 2-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir olacaktı sorumuz. Cevabımız kefir. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele ile şu anda devam ediyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hastalık dedim, durdum.
3: Veteriner.
0: Veteriner. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tedavisini sağlayan kişilere ne ad verilir olacaktı? Leb demeden leblebi anladınız. Ben tebrik ederim sizleri. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
2: Çok teşekkürler. Ben de çok eğlendim.
0: Neler söylemek istersiniz? Güldünüz cevap geldikten sonra. Özel bir nedeni var mı?
2: Yok yani Behiç Bey gerçekten çok hızlı. Yani onunla rekabet edebilmek çok zor. Yani buraya kadar 2 puan alabildiğim için bile kendimi şanslı görüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışma oldu. Efendim bizler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Behiç Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: Vallahi rakibim çok çetindi. Ama biraz benim yaşım itibariyle biraz daha televizyon tecrübem var benim. Bayağı yarışmalara katıldım. Genelde de televizyonda yarışmaları izliyorum. Bu tecrübeye dayanarak herhalde bir puan önde.
0: Yıllardır hem yarışma programlarına katılıyorsunuz, evet, hem de
3: izliyorum.
0: İmkanınız varsa televizyondan
3: devamlı
0: takip ediyorsunuz.
3: İzliyorum. Ondan dolayı herhalde
0: tabii o tecrübe istemsizce size şu anda...
3: Bir de yaştan dolayı da çünkü biriktirdik bayağı bir şeyde.
0: Tabii. Büyük bir tecrübe.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Saygı duyuyorum sizlere.
3: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Buyurun.
0: İlk sorumuz bir bilmece.
3: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Süren başladı. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Aslında çok basit.
3: Soğan.
0: Soğan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldı şarkı sözleriyle aranız?
3: Onu genelde sanat müziği ve halk müziğine daha yakınım. Hı-hı. Dolayısıyla onların gelirse cevaplama imkanım daha fazla olabilir.
0: Bakalım neyden geliyormuş, hemen sorumuz gelsin. Hey gidi koca dünya, gam yükümüsün. Söyle fani dünya, söyle nokta nokta küpü müsün?
3: Dert küpü müsün?
0: Dert küpü müsün? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
3: Çok bilmiyorum.
0: Nasıldı?
3: Söyle gidi koca dünya, dert gam yüklü müsün? Söyle bana dert yüklü müsün? Dünya handır, han içinde, insan olur gam içinde diye devam eder.
0: Diye devam eder. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geliyor artık bu etabımızın

0: son sorusu efendim, son sorusu sorum geliyor. Gelsin mi?
1: Buyurun efendim.
0: El kazanı ile nokta nokta kaynamaz. Sorum.
1: Tencere kaynamaz.
0: Değiştir değiştir, tencere değil.
1: Yemek kaynamaz.
0: Nedir o yemeğin diğer adı, bir şeydir o?
1: Aşk kaynamaz.
0: Aşk kaynamaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ve hisseye göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde teşekkür tamamladık ediyorum. Ve bu sağ etabımızın olun. Ödülünü ben hemen Behiç Bey'e takdim etmek istiyorum efendim. Güle güle. Güzel çok günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle isterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
1: Mümkünse devam etmek isterim efendim.
0: O zaman bizler 3. etaba geçerken efendim sizler de bizleri izlemeye devam edin diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimizde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim?
1: Yeşilçam'a geçelim.
0: Yeşilçam'la aranız iyi midir? İzler misiniz Yeşilçam
1: İzledim.
0: Filmlerini?
1: İzledim.
0: Peki bakalım, Yeşilçam zarfını açıyorum. İçerisinde bizi neler bekliyor sevgili izleyenler? Sorularımı açtım. Şöyle zarflarımı hızlıca arkadaşıma teslim edeyim. Evet, bu etabımızda 3 adet Yeşilçam'dan sorularımız olacak efendim. Bizden bir joker hakkı kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda isterseniz telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için geçerli. Bir süremiz bulunmamakta bu etabımızda. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Çok Yeşilçam filmi seyreder misiniz, izler
1: bakıyorum,
0: misiniz?
1: İzliyorum efendim.
0: En çok hangi filmleri izlediniz efendim?
1: Vallahi siyah beyaz filmlerden başlamak üzere çok da ilgi duyarım nostalji gibi olduğu için. Genellikle toplumsal içerikli filmler olmak üzere hepsini izlerim. Yani hemen hemen
0: zaman
1: hepsini.
0: Buldukça, zaman buldukça hepsini izliyorum. Peki. Hazırsanız ben o zaman ilk soruma başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ramazan diye
1: iyi
0: çok güzel bir replikleri de vardı.
1: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
0: Sevgili babası Kemal Sunal'la. Evet, babası sevgili Kemal Sunal'la.
1: 76 yaşında da vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Vallahi o kafam durdu birdenbire, yoksa çok iyi biliyorum yani.
0: Sesi düşünebilirsiniz.
1: Buzluk rollerinde falan da birkaç filmde de Buzluk diye rollerde oynadı. Bir baş harfini falan verme şansı var mı?
0: Şu an hiç yardımcı olamıyorum. Bu etabımızda bir joker hakkınız var. Dilerseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz bu etabımız için. Ama iki sorumuz daha olacak. O yüzden bence jokerinizi hemen kullanmayın. Ama eminseniz kendinizden isterseniz kullanabilirsiniz tabii
1: kullanmayayım.
0: Siz bilirsiniz.
1: Kullanmayayım.
0: Şimdi Süt Kardeşler filmini izlediniz mi?
1: İzledim. Çok iyi izledim
0: Ramazan,
1: hem de.
0: Hangi karakterler vardı orada?
1: Şabanlar Ramazan, Süt Kardeşi, Şener Şen var, Adile Naşit var, Domates peki. Güzeli var. Defalarca, hatta bir replik var, meşhur bir replik var. Süt olanı seni hiç sevmedim, babanı da hiç sevmemiştim diye.
0: Evet.
1: Çok iyi bildiğim bir film yani. Deniz'de falan geçen, vapurda falan geçen bir dizi.
0: Peki, Ramazan karakterini sizce kim canlandırıyordu? Şu anda gözünüzün önünde geldiğine eminim.
1: Evet.
0: Gerçek ismini soruyoruz aslında.
1: Babası da artist bir de. Yani çok iyi biliyorum ama vallahi şu anda çok iyi bildiğim bir isim ama biraz heyecandan herhalde.
0: Tabii ki de heyecan. Çünkü artık son etaptayız. Son etabımızın ilk sorusundayız. Artık bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlarsak büyük ödülü bugün bu yarışmada kazanmış olacaksınız efendim.
1: Evet. Yeşilçam'dan birisine sorabilir miyim?
0: Şöyle joker hakkınızı kullanmak.
1: Joker hakkını,
0: tabii joker hakkınıza girer. Evet, var mı bir cevabımız?
1: Ben çok iyi bilmeme rağmen şu anda aklıma gelmiyor. Bir beyefendi var, beyefendiye sormak isterim.
0: Peki joker hakkımızı kullanıyoruz. Efendim sizleri buraya alalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Efendim, Behiç Bey bir soruda takıldı. İlk sorumuzdayız, 3. etabımızdayız. Dilerseniz hızlıca size sormuş olalım sorumuzu. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
2: Halit Akçatepe.
0: Halit Akçatepe, çok teşekkür ederiz efendim.
2: Rica ederim.
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet Behiç Bey, şu anda bir cevap geldi. Halit Akçatepe cevabını kullanmak istiyor musunuz?
1: Eminim.
0: Yoksa başka bir cevap?
1: Eminim efendim. Eminsiniz. Çok doğru bir cevap.
0: Peki. Halit Akçatepe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk. Efendim artık ilk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve jokerimizde bu soruda kullanmış olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir?
1: Ertem Eğilmez.
0: Ertem Eğilmez cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, Gul Yabani filminin yönetmeni kimdir diye sorduk. Ertem Eğilmez cevabı geldi. Ertem Eğilmez doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Eğit Bey'e göndermiş oluyorum artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir soru kaldı diyelim efendim. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abiyi vardır?
1: 3 veya 4 ama 3 diyeyim ben.
0: 3 cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abisi vardır diye sorduk. 3 cevabı geldi. Eğer 3 doğru cevapsa bu etapta büyük ödülü Beyiş Bey kazanmış olacak sevgili izleyenler. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyiş Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etapımızı çok güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek tamamlamış olduk ve büyük ödülümüzü bu etapta kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle isterseniz size bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Soracağımız bir risk etabındaki tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Ya da vereceğiniz yanlış cevapla kazandığımız ödülü kaybedebilirsiniz. Tabii ki de risk almak tamamen sizin takdirinizde. Ben olsaydım risk alırdım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.
1: Ben tecrübeme dayanarak...
0: Alıyor muyuz?
1: Alıyorum. Yanıtlayabileceğimi tahmin ediyorum. Onun için riski alıyorum efendim.
0: Efendim, o zaman bizler Behiş Bey ile birlikte artık risk etabına geçiyoruz. Bakalım neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, artık Behiş Bey ile birlikte risk etabındayız. Bu etabımızda soracağımız soruya doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaptaki kazandığınız ödülü 2'ye katlamış olacaksınız. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız bütün ödülü bu etapta kaybettirmiş olacak. Tek bir sorumuz var, bir süremiz bulunmamakta fakat alacağımız bir cevap sizlerden, bir doğru cevap. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Çok heyecanlıyım. Hem miktar önemli hem de kaybetmekten üzüntü duyarım.
0: Bizler de çok üzüntü duyarız, inanın.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Evet, güzel bir soru geldi. Ben de soruları bu arada ilk defa sizlerle birlikte görüyorum sevgili izleyenler. Ben hazır olduğunuz zaman sorumu sormak istiyorum.
1: Buyurun, hazırım efendim.
0: Kağıt katlama sanatına verilen isim nedir?
1: Bu Japonca söyleniyorsa o mu acaba?
0: Bilmiyorum. Bir cevap vermeniz gerekiyor. Ne olabilir? Sesi düşünebilirsiniz bu arada.
1: Kağıt
0: katlama sanatına verilen isim nedir? Risk etabındayız. Vereceğimiz bir doğru cevap ödülümüzü ikiye katlamış olacak sevgili izleyenler.
1: Bu Japonlarda
0: ve
1: var ama.
0: Büyük ödülle Beyiş Bey'i bu etaptan uğurlamış olacağız. Şu anda heyecan artık
1: evet,
0: en üst seviyelerinde.
1: Evet, aynen öyle. Biliyorum yani, çok iyi biliyorum ama heyecandan.
0: Aslında çok kolay bir soru. Günlük hayatımıza da belki çocukken veya işte olası torunlarınıza, çocuklarınıza ben eminim ki bu sanattan yapıp oyunlar oynamış olabilirsiniz. Veya dizilerde, filmlerde illaki görmüş olabilirsiniz, okuduğunuz kitaplarda.
1: Ben mutlaka bilirim çünkü okumamış olduğum herhangi bir mevzu olduğunu peki tahmin etmiyorum da çağrışım yapmadı.
0: Aklınıza gelen ilk cümle, kelime, o kelime nedir? Nedir yani? Belki oradan mı yürüseniz, oradan mı düşürseniz?
1: Sonu S ile mi niye bitiyor? Bilmem ne sanatı da vallahi şu anda birden aklıma gelmedi. Vallahi ah diyeceğim mutlaka ya. Buydu tabii ki filan diyeceğim ama
0: evet,
1: şu anda aklıma gelmiyor.
0: Evet, şu anda
1: hiç ipucu filan imkanı
0: maalesef. Risk etabındasınız. Bu risk tamamen size ait. Yarışmanın
1: anladım,
0: başında söylediğim gibi.
1: Anladım.
0: İmkanım olsaydı ben size çok yardımcı olmak isterdim, emin olun.
1: Anladım.
0: Fakat yarışmanın kuralları gereği yapamıyoruz.
1: Peki, sizi daha çok meşgul etmek istemem ama ah diyeceğim de eminim yani. Bildiğimde %100 eminim. Ancak sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum.
0: Buyurun.
1: Bilemiyorum diyeyim ya da hatırlayamadım.
0: Yarışmadan çekiliyorsunuz.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Çok teşekkür ederim ilginize.
0: Peki, bizler de teşekkür ederiz. Keşke bir cevap alabilseydik sizlerden diyelim. Efendim, sorumuz kağıt katlama sanatına verilen isim nedirdi? Cevabımız ise origami. Eminim bildiğiniz yerden geliyordur.
1: Origami, evet.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Maalesef kazandığımız ödülü...
1: yarışmak da güzeldi. Çok teşekkür ederim.
0: Maalesef kazandığımız ödülü şu anda kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Başka yarışmalarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok, çok dikkat edin.
1: Sağ olun. Güler yüzünüz olmasın efendim.

0: Sağ olun efendim, sizin de. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Benim ismim Melekcan Türk, ev hanımıyım. Evliyim, iki çocuğum var, 4 torunum var.
0: Maşallah, Allah bağışlasın diyelim efendim.
1: Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz diyelim. Hızlıca ben rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım efendim.
2: Merhaba, Nesan İşler ben. Sigortacıyım. Burada alışverişteydim. Öyle denk geldiniz bana. İnşallah genel kültür sorularınızı geçeriz.
0: Hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz tekrardan. Efendim, ilk etabımızda sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım bu etapta. Şimdi, rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Melek Hanım, sizce Nesra Hanım kazanabilir mi?
1: Kazanabilir bence.
0: Ama bir iddia alalım sizden. Siz kendinize güveniyor musunuz?
1: Ben kendime güveniyorum. Genel kültürde iyi olduğumu düşünüyorum. Ama Neslihan Hanım da sigortacıymış. Biraz kendimden şeyde görüyorum yani. Yukarıda görüyorum. Bakalım.
0: Bakalım. İyi olan kazansın diyerek
1: İnşallah.
0: Ben hemen Neslihan Hanım'a geçmek istiyorum efendim.
2: Valla çalıştığım için ev hanımları daha çok televizyon izliyorlar ve daha çok genel kültür sahibi olduklarını düşünüyorum. Rakibim bence kuvvetli.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Babanızın tek kız kardeşinin annesi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi, çift ses. Melek Hanım.
1: Babaannem.
0: Babaanne, doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olur. Rakip de alkışlıyor.
2: Evet.
0: Güzel bir rekabet görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda geldik ikinci sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Tek ses geldi.
2: Göz.
0: Göz. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Neşer Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir şu anda beraberliğimiz söz konusu efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Hızlı gidiyoruz. Gayet de güzel ilerliyor şu anda programımız. Güzel bir rekabette şu anda görmüş oluyorsunuz efendim ekranlarınızın başında. Kıbrıs'ın meşhur peyniri nedir? Çift ses geldi.
1: Hellim.
0: Hellim. Hellim. Doğru cevap Melek Hanım'a. Bol bol alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sever misiniz hellim peyniri bu arada?
2: Çok sevmem ama bilirim.
0: Siz de.
1: Ben de sevmem ama bilirim.
0: Kimse sevmiyor hellim peyniri. Ben severim, bilirim de. Efendim, geldik artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 2 sorumuz kaldı. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Geliyor sorum. Ava İstanbul'un hangi ilçesine bağlıdır? Tek ses geldi.
2: Şile.
0: Şile. Doğru cevap. Camın artışlarımızı da Neslihan Hanım'a göndermiş olduk. Efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Şimdi artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz, ikinci etaba geçeceğiz diyelim. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru cevabı veren kazanır diyerek sorumu soruyorum. Sorum geliyor. Demir minerali en çok hangi bitkide bulunur? Çift ses geldi Melek Hanım.
1: Ispanak.
0: Ispanak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve rakibi de alkışlıyordu Melek Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Size yarışmak çok keyifliydi. Çok neşe kattınız.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Neler söylemek istersiniz?
2: Rakibime başarılar diliyorum. İnşallah dördüncü etapa kadar gider.
0: İnşallah.
3: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah diyelim efendim. Bizler Melek Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Bu arada ben de kendi bilgilerimi ölçmüş oluyorum yani bu durumda.
0: Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak, atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
1: Vapur.
0: Vapur değil ne?
1: Gemi.
0: Gemi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Melek Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza.

0: Da bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu nokta nokta gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
1: Rüya.
0: Rüya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkı

0: Biraz farklı onun yorumladınız. Sesi. Ama kocaman alkışlarımızı ben melek adına göndermek istiyorum. Artık bu etabımızın son sorusuna geldik efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Ana gibi yar, nokta nokta gibi diyar olmaz.
1: Demişler. Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz.
2: Değil, değil, değil. Işte.
1: Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
0: Bağdat gibi diyar olmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a gönderdim soralım. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik ve bu etabımızın ödülünü artık kazanmış olduk. Ben hızlıca ödülü vermek istiyorum Melek Hanım'a. Gerçekten çok keyifli bir etap oldu. Ve 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödülünü sizlere şöyle takdim edeyim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı? O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Efendim elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta sorulacağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım efendim?
1: Tarih.
0: Tarih mi? İyi midir tarihleriniz?
1: İyidir.
0: Peki. Tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda Melek Hanım'ı neler bekliyor? Bu etabımızda bizden bir joker hakkı da kazandınız. Takıldığınız yani cevaplayamadığınız bir soruda isterseniz telefonla arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için bu joker hakkını kullanabilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır
1: Buyurun.
0: Mısınız?
1: Hazırım.
0: Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir?
1: Lidyalılardır.
0: Lidyalılar cevabından emin misiniz?
1: Evet.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir diye sorduk. Lidyalılar cevabı geldi. Eğer Lidyalılar doğru cevapsa ikinci sorumuza geçmiş olacağız. Efendim Lidyalılar doğru cevap. Kocamanlarımızı Melek Hanım'a göndermiş alalım. Geldik ikinci sorumuza. Joker hakkımızı halen kullanmadık diyebiliriz efendim. İkinci sorumuz geliyor. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
1: Kanuni Sultan Süleyman'dır.
0: Kanuni Sultan Süleyman cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kanuni Sultan Süleyman cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Melek Hanım'a göndermiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap verirsek eğer büyük ödülü bu etapta Melek Hanım bizden kazanmış olacak diyelim sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Osmanlı'da Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
1: 4. Murat.
0: Cevabından emin misiniz?
1: Emin değilim ama siz de gene şey yapın.
0: Peki. 4. Murat cevabı geldi. Bakalım 4. Murat doğru cevap mı? Eğer doğru cevapsa büyük ödülü Melek Hanım bugün bizden kazanmış olacak. Fakat cevap yanlışsa maalesef bu soruyla bize veda etmiş olacak Melek Hanım. Efendim 4. Murat maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 3. Ahmet olacaktı.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Son sorudayız. Keşke joker hakkınızı kullansaydınız.
1: Evet.
0: Aslında evet. Joker hakkınız da vardı, ben hatırlattım sizlere
1: evet,
0: ama
1: evet,
0: siz
1: evet.
0: Cevap vermek istediniz. Olsun, sağlık olsun. Ben yine 2. etaptaki kazandığınız ödülü size hemen teslim etmek istiyorum.
1: Teşekkür
0: tekrardan
1: ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, sizlerin de başarılarının devamını dilerim. Ben de bu yarışmaya katıldığım için çok memnun oldum. Sizlerle de tanıştığıma memnun oldum.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Hoşçakalın, sağ olun.
1: Hoşçakalın. Buyurun.

Evet, bir bilebilir senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bir bilebilirsen yarışmasında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
3: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
4: Benim Metin.
3: Çiçekler için teşekkürler.
2: Sakın ihaleye girme.
1: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
2: İkisini birden temizleyeceksiniz.
5: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
1: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
2: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
6: Hayat Köprüsü birazdan TV4'te.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Türkcell sunar. Biz ki hızında reklam var.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
6: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
7: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
8: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

0: Buyurun.
1: Hakkı Bey'le randevumuz
0: bir
1: var.
0: Bir dakika. Hakkı Bey'le görüşmek istiyorlar efendim.
2: Peki kızım, ben haber veririm. Buyurun.

0: Nuri Bey'le randevunuz vardı, arkadaşlarıyla geldiler. Buyurun.
1: Evet beyler, anlatın bakalım. Derdiniz nedir?
2: Hakkı abi, önce bize randevu verdiğin için sana teşekkür ederiz. Sen bizim ihale camiasının en büyüğüsün. Hepimiz sana baba deriz.
1: Sağ olun, var olun çocuklar. İhale hakkında konuşacaktık galiba.
3: Evet Hakkı Bey, ben açık konuşurum. Hiçbirimize ekmek bırakmıyorsun, zor durumda kaldık.
1: Ben kimsenin ekmeğini gırtlağından almıyorum. Namusumla ve şerefimle çalışıyorum.
2: Estağfurullah abi, yanlış anlama. Sana hepimiz minnet borçluyuz. Hepimizin baş tacısın sen. Bu işi senden öğrendik biz. Buraya da bize yol göstermen için geldik.
1: İhale işinin birinci şartı dürüstlüktür. İşi iyi yapan, ucuz yapan kazanır. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyledir ama sen çok güçlüsün. Öyle fiyat kırıyorsun ki rekabet etmek imkansız.
1: Evet, fiyat kırıyorum ama çok şükür kazanıyorum. Az olsun, temiz olsun. Şimdi ben de açık konuşayım. Sizler aza kanaat etmiyorsunuz. Çok kazanmak istiyorsunuz. Geleni de har vurup harman savuruyorsunuz. İsim vermeyeyim. İki paralık kadınlara 100 milyonluk daire, 50 milyonluk araba hediye edenler de var.
5: Her koyun kendi bacağından asılır. Biz diyoruz ki, hiç olmazsa şu son iki ihaleye girme. Bize bırak, biz de sebeplenelim.
1: İşte bu olmadı. Ben devlete hizmet vermekteyim. Yardım isteyin, tamam. Borç isteyin, vereyim. Ama prensiplerimden asla vazgeçmem.
2: Haklısın. Ben arkadaşlara söyledim. Hakkı babayı boşuna rahatsız etmeyelim dedim.
1: Estağfurullah. Ziyaretinize sevindim arkadaşlar.
3: Hiç değilse bir açık kapı bırak.
6: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
1: Mümkün değil. Ben hayatım boyunca tek çalıştım. Kusuruma bakmayın.
5: Bütün yolları kesiyorsun. Çok düşman kazanıyorsun. Bir gün üzerler seni, sıhhatin bozulur.
1: Ben kuru gürültüye pabuç bırakmam. Şunu da son olarak söylüyorum. Bu ihale işlerini üç kağıtçılara yedirmem.
6: Bize hakaret ediyorsun ama.
1: Yarası olan gocunur.
2: Hakkı baba doğru söylüyor. İhale mafyası yok mu? Var. Onlar harekete geçerse ben de babanın yanında olurum beyler. Hadi gidelim artık. İzninle baba.
1: Güle güle arkadaşlar. Evet?
7: Kızınız telefonda Hakkı Bey.
1: Bağla kızım. Yavrum, canım. Nasılsın bir tanem? Evde misin?
8: Evdeyim babacığım. Seni o kadar çabuk özlüyorum ki. Bak şimdi. Saat 11'de ilacını unutma. Öğle yemeğinde sadece sebze yiyeceksin. Kaçamak yok. Aa, belki unutmuşsundur. Hatırlatayım. Akşama düğüne davetliyiz.
1: Unutmadım. Ah, bir de senin düğününü görsem. Yo yo, seni kimselere veremem. Hadi akşama görüşürüz. Öpüyorum yavrum.
0: Ne haber Ekrem? Ben iyiyim. Tamam, bir kare kurarız. Ama ben geç vakte kadar çalışıyorum. 9'da gelirim. Görüşmek üzere. Çocuklar, şu çizimleri bitirelim de yarın sabah Lloyd'a gönderelim.
9: Tamam abi.
8: Hadi baba, nasılım?
1: Olmaz, bu vaziyette götüremem seni.
8: Hey, beğenmedin mi yoksa?
1: Bayıldım ama götüremem. Çünkü nazar boncuğun yok.
8: Baba, bana nazar değmez. Çünkü beni senin sevgin korur babacığım. Sen nazara inanır mısın?
1: Bir babanın kızı bu kadar güzel olursa, nazara da inanır tabii.
8: İstersen boynuma bir nal takayım, ha?
1: Ben kullanırım İhsan. Sen uykusuz kalma oğlum.
6: Fark etmez efendim.
8: Anlasana İhsan efendi. Babam bana fiyaka yapacak. Nasıl araba kullandığını gösterecek.
6: İyi eğlenceler.
0: Eyvallah çocuklar.
9: Güle güle. Güle.
0: Sabah erken, tamam mı?
9: Tamam abiciğim. Güle güle abi.
1: Ne
9: Nasılım ha? Hızlıyım değil mi?
8: Baba, biraz yavaşla.
9: Tamam, tamam. Bak güzelim, gençlik sevdasında değilim. Yakında kendimi emekliye ayıracağım ve sen benim işimin başına geçeceksin.
8: Yapamam ki. Keşke erkek olsaydın babacığım.
9: Hiç önemli değil bir tanem. Çünkü sen erkek gibi bir kızsın.

0: Çevirme var herhalde.
1: İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Tabii.

0: herif telerden çıktı.
1: Boş ver, biz bugüne kadar hiçbir işe yarım bırakmadık. Takip edeceğiz.
0: Yandaki yazıları da sök.
1: Tamam.
2: Kimsiniz siz? Kimsiniz?
3: Merak etmeyin, bir dost. Evet, size yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.

0: Yaralıları siz getirdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Lütfen benimle gelin.
1: Hay aksi işim var benim.
0: İfadenizi alacağım. Nasıl oldu anlatın.
1: Yolda giderken evet. Rastladım onlara. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hı. Acaba bir de suçlu durumuna düşeceğiz şimdi.
2: Geçmiş olsun. Önemli bir yaranız yok.
3: Babam! Babama ne oldu?
4: Babanız ameliyata alındı.
1: Kesin bilemiyorum ama saat 8:30 falandı. Arabayı yoldan çıkmış olarak gördüm. Kaza çok az önce olmuştu herhalde. Çevrede kimseler yoktu. Ben onları arabama alıp hastaneye getirdim.
5: Bırakın! Bırakın babamı görmek istiyorum!
6: Lütfen sakin olun!
5: Babam nerede babam? Babamı görmek istiyorum! Bırakın! Bırakın! Babam! Babacığım! Babacığım! Babacığım!
7: Başınız sağ olsun.
5: Baba! Baba sen ölemezsin, beni bırakamazsın! Bırakamazsın!
6: Bırakın kendimi değil!
5: Bırakın beni bırakın!
6: Bırakın gözümü yine!
5: Baba! Babacığım! Babacığım!
6: Lütfen lütfen
5: gelin! Bırakın beni! Babacığım! Babacığım! Baba! Baba!
0: Alo, polis memuru Hayri. Anlaşıldı efendim.
1: İfademi imzaladım, gidebilir miyim?
0: Hayır, gidemezsiniz.
1: Niye?
0: İfadenizi yeniden alacağız.
1: Ne demek bu?
0: Trafik kazası değil, bir cinayet. Getirdiğiniz erkeğin başından bir kurşun çıkartılmış.
4: Lütfen sakin olun.
8: Mahvah yavrum.

Cardinal! Cardinal! Cardinal! Babamı vurdular!

0: Memur bey, cinayetle ilgili arkadaş bu mu?
1: Evet komiserim.
0: Cinayet masasından komiser Turgut, yardımcım Celal.
2: Benim cinayetle ne ilgim var komiserim? İnsanlık adına yaralılara yardım etmek istedim.
0: İfadenizin doğruluk derecesini araştıracağız. Lütfen bizimle müdüriyete gelin. İfadeyi verir misin?
1: Buyurun komiserim.
0: Buyurun.
3: Ulan size boşuna manyak kardeşler dememişler. Hastaneye kadar girdiniz öyle mi?
4: İşimizi sağlam yaparız abi. Herif sizlere ömür, mefta oldu. Kızı da hafif yaralı.
3: Kız gördü mü sizi?
2: Görsene yazar. Korkudan öldü ölecek zavallı. Bize gıcık veren kız değil, başkası abi.
4: Evet, başkası.
3: Başkası kim oğlum?
4: Ne bileyim abi, bir yabancı. Yaralıları hastaneye götürdü.
2: Yoksa gördü mü sizi?
5: Görse ölürdü abi.
0: Maktulü ve kızını tanıyor musun?
2: Kesinlikle tanımıyorum. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Yardımcı oldum onlara. Bırakıp ölüme mi terk etseydim onları? Ben katil olsam niye hastaneye taşıyayım? Bırakıp kaçardım.
0: Bu senin ifaden.
2: Öyleyse kıza sorun. Yaşıyor.
0: Yaşıyor ama meydanlarda yok. Çünkü hastaneden kaçtı.
2: Kaçtı mı?
0: Evet, kaçtı. Anlaşılan bir müddet sizi misafir edeceğiz delikanlı. En azından kızı buluncaya kadar.
2: Belki haklısınız ama... Ya...
0: Misafirimizsiniz delikanlı.
6: Beni merak etmeyin. İyiyim. Kimseye aradığımı söylemeyin. Babamı öldürdüler.

0: Biliyoruz küçük hanım, polisler devamlı sizi arıyor. Biz gelip alalım sizi. Korkmayın, sizin için canımız feda.
1: Sağ olun, eve geleceğim. Siz babamın cenaze işleriyle ilgilenin, daha fazla konuşamayacağım. Kim o?
2: İstediğiniz gazeteyi getirdim.
1: Bırakın, ben alırım.

0: Korkmayın. Bir dost, yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.
1: Sizin için çok endişeleniyorduk. Hastaneden neden kaçtınız?
2: Kaçtım çünkü babamın katilleri oradaydılar.
1: Cansu Hanım, bir yüzleştirme yapacağız. Buyurun odama. Cansu Hanım, bu şahsı tanıyor musunuz?
2: Hayır, daha önce hiç görmedim. Olay gecesinde bize yardım etti.
3: Komiser bey, misafirliğimiz artık bitti herhalde.
1: Evet, özür dilerim. Alıkoymak zorundaydık.
3: Haklıydınız.
1: Cansu Hanım'ın sözünü ettiği şahısları siz de gördünüz mü?
3: Hayır, olay yerine geldiğimde kimseler yoktu komiserim.
1: Siz ayrıntılı bilgi verebilecek misiniz?
2: İki kişiydiler. Trafik polisi elbisesi giymişlerdi. İkisi de kıvırcık saçlıydılar.
1: Trafik polisi elbisesi dediniz, şapkaları yok muydu?
2: Cinayet esnasında vardı. Ama hastanede sivil giyimliydiler.
1: Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsiniz. Sizi tekrar rahatsız edeceğim. Sabıka fişlerini tetkik etmemiz gerekecek.
3: Ben de gidebilir miyim?
1: Tabii gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
4: Tam Arap saçı komiserim.
1: Haklısın. Ne yapacağız bilmiyorum.
3: Babanız için çok üzüldüm. 5 dakika erken geçseydim belki bu olay olmazdı.
2: Kader! Daha önce gelseydiniz belki sizin de hayatınız tehlikeye girerdi.
3: Başınız sağ olsun.
2: Siz sağ olun. Sizin de başınız derde girdi.
3: Önemli değil. Sizi evinize bırakırdım ama arabam polis garajında.
2: Ben sizi bırakayım, buyurun. Özür dilerim, Metin Bey'di değil mi?
3: Metin, siz Cansu.
2: Evet, Cansu ismini babam çok severdi.
3: Güzel bir isim. Babanızın ölümü kan davası mı?
2: Hayır, kesinlikle değil. Böyle bir şey olsaydı bana söylerdi. Hiçbir şeyini saklamazdı.
3: İşte benim iş yerim burası. İstediğiniz zaman burada bulabilirsiniz beni.
2: Ziyaretinize gelirim.
3: Sevinirim. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Başınız sağ olsun. Yetişemedim.
1: Sağ ol.
0: Beylik bir söz ama gene de söylemekte yarar var. Ölenle ölünmüyor Cansu Hanım.
1: Haklısınız.
0: Bir gelişme var mı?
1: Yok.
0: İsterseniz sizi ben götüreyim, konuşuruz.
1: Ben Metin Bey'le gidiyorum. Sizi tanıştırmadım. Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey.
2: Memnun oldum.
0: Ben de. Hoşça kalın.

0: planlanmış bir cinayet olduğu kesin.
1: Babanız ihaleler kralı olarak tanınıyordu. Bu konuda hiçbir şey anlatmaz mıydı size? Düşmanları, dostları, rakipleri.
0: Babam işini ve dertlerini eve taşımazdı. Onun tek gayesi beni mutlu etmekti. Her şeyden önce çok cesurdu.
1: Öyle olmalı. Tek başına ihale mafyasına kafa tuttuğuna göre.
0: Polis de bu yönde araştırma yapıyor.
2: Merhumun öldürülmeden önceki gününde neler yaptığını, kimlerle konuştuğunu öğrenmek istiyoruz.
3: Size yardımcı olabilirim komiserim. Kızım, defteri verir misin?
4: Buyurun.
3: Evet, sekreterin randevu defterinde de görüldüğü gibi son gününde iş adamlarıyla bir toplantısı oldu. Odaya ben almıştım.
2: Merhumun genel müdürü olarak yıllarca birlikte çalıştınız. Düşmanları var mıydı?
3: Kesinlikle yoktu diyebilirim. Herkes sever sayardı onu.
2: Sormak zorundayım. Bir kadın meselesi olabilir mi?
3: Yok, mümkün değil. Namuslu bir aile babasıydı. Karısı öldükten sonra bütün sevgisini kızına verdi.
2: Randevu defterine kaydedilen isimleri tanıyor musunuz?
3: Tabii. Nuri, Gani, Tahir, Naci, Sadri beyler. İhale müteahhitleri.
2: Sizce mahsuru yoksa ne konuştuklarını söyler misiniz?
3: Beyefendiden öğrendiğime göre ihale konusunda konuşmuşlar. Beyefendinin ihaleden çekilmesini ya da kendileriyle ortak girmesini istemişler. Ama beyefendi kabul etmemiş.
2: Yani bir rekabet söz konusu olmuş.
3: Öyle sayılır. Sizin de malumunuzdur, bir ihale mafyası var. Ama beyefendi cesurdu. Bugüne kadar hiç kimseden korkmadı.
2: Bu toplantıda tehdit edilmiş mi?
3: Sadece Gani Bey biraz sertleşmiş. Ama sağ olsun Nuri Bey Hakkı Bey'e arka çıkmış. Çünkü baba gibi sever sayardı onu. Komiserim, katilin bulunmasını çok istiyoruz.

0: Bize kahve yapar mısın?
1: Başüstüne efendim.
0: Buyurun şöyle. Bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Biliyor musunuz, bütün güzellikler sanki babamla birlikte gitti. Bu evde yaşamak bana çok zor gelecek.
2: Acınız daha çok taze. İnsan sevdiğini kaybedince yaşamak bile istemiyor. Sonralara alışırsınız yokluğuna.
0: Babamdı, canımdı, dostumdu. Her şeyimdi. En yakın arkadaşım gibiydi. Şimdi onsuz ne yapacağımı bilemiyorum.
2: Babanızın yerini doldurmak çok zor ama ihtiyacınız olduğunda beni arayabilirsiniz.
0: Ararım. Sağ olun. Sözleriniz beni rahatlattı. Gerçek bir dosta ihtiyacım vardı.
2: Böyle günlerde insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Ama beni gerçek bir dost olarak kabul edebilirsiniz.
0: Sağ olun.

0: bıraktığı gibi duruyor. Bir değişiklik ister misiniz?
1: Hayır. Her şeyiyle kalsın. En küçük bir eşyayı bile değiştirmeyin. Hatta kül tablasındaki külü bile.
0: Sizi anlıyorum Cansu Hanım. Başka bir emriniz var mı?
1: Teşekkür ederim. Toplantıya geçebiliriz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: nur içinde yatsın. Rahmetli başkanımızın en büyük arzusu sizin işin başında olmanızdı Cansu Hanım.
1: Biliyorum. Son gecemizde babam bana bu isteğini açıklamıştı.
0: Ben de babanızın istekleri doğrultusunda harekete geçtim. Avukatlarımız Ticaret Bakanlığı'na yönetim kurulu başkanlığınız için dilekçe verdiler. Sizinle çalışmaktan onur duyacağız.
1: Şirkette hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. Herkes aynı görevde kalacak. Babama gösterdiğiniz sadakat ve çalışmanın benim yönetimimde de devamını rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Yönetim kurulu adına başkanlığınızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Şimdi geldi Cansu Hanım. Mersi.
1: Bütün şehri aradım. Senden güzel çiçek bulamadım. Seni masanın başında görür gibiyim. Cesur, kararlı ve güzel.
2: Cansu Hanım arıyor.
1: Evet. Alo? Benim Metin.
3: Tahmin ettiğin gibi masamın başındayım. Çiçekler için teşekkürler. Ama öyle sandığın gibi cesur ve kararlı değilim. Bir hüzün var içimde.
1: Cesur, kararlı ve güzel demiştim. Ufak bir değişiklik yapayım. Hüzünlü güzel. Geçecek Cansu. Unutacaksın diyemem ama acın hafifleyecek. Hayatın gerçeği bu. Küçük bir gerçek daha. Ben acıktım. Yemeği birlikte yiyelim mi?
3: Nazlanacak değilim. Nerede? Tamam, görüşürüz. Bir dakika, kapatma, bir şey söyleyeceğim.
1: Can kulağıyla dinliyorum, söyle. Söylesene.
3: Vazgeçtim. Belki yemekte söylerim. İyi günler.
1: Hala bekliyorum.
3: Neyi?
1: Bir şey söyleyecektin.
3: Evet, daha doğrusu soracaktım.
1: Sor hadi.
3: Evli misin?
1: Evet. İki karım var. Biri imam nikahlı. 9 tane oğlum var. Rahatladın mı öğrenince?
3: Evet, rahatladım. Neden biliyor musun? Senin yanında acılarımı biraz olsun unutabiliyorum. Evli olsaydın benim yanımda olamazdın.
1: Üzüntünü biraz olsun hafifletmek istedim. Biliyor musun?
3: Evet.
1: Yok bir şey. Yemeğimiz bitince bir kahve içelim.
3: Olur. Fal mı bakacaksın?
1: Nasıl da bildin? Çok iyi kahve falı bakarım. Yemekten sonra istersen bize gidelim. Hem evli olup olmadığımı da kesinlikle öğrenirsin.
3: Onu biliyorum da falcılığın nasıl çok merak ediyorum.
1: Görürüz.
3: Bir bekar için hayli düzenli bir ev.
1: Sen iki karımla 9 çocuğumu ararken ben de kahveleri yapayım. Haftada 2 kez temizlikçi gelir. Bulaşık hariç her işi kendim yaparım. Yemek dahil.
3: Ben yumurta pişirmesini bile bilmem.
1: Seni alacak adam yandı.
3: Hem de nasıl? Ütü falan da bilmem.
1: Tamam. Evde kaldın gitti. Dur sana biraz müzik dinleteyim.
3: Müziğe ne gerek var? Seni dinlemeyi tercih ederim.
1: Kahven bitince fincanı ters çevirip kapa. Dileğini içinden tut.
3: Olur, tutarım.
1: Çok karışık. Sıkıntılı ve üzüntülüsün. Bir erkek, şöyle uzun boylu, yakışıklı sayılır. Seni görmüş, çarpılmış.
3: Olaylı bir gecede görmüş galiba.
1: Bilemem. Yalnız hep seni düşünüyor.
3: Allah razı olsun. Başka?
1: Şuraya bak, bak. İki yol, görüyor musun?
3: Bir şey gördüğüm yok. Ama devam et.
1: İşte bu iki yol birleşiyor. Kader yolu deriz biz. Yani kaderleriniz birleşecek.
3: Hadi hayırlısı.
1: Hayırlı canım, hayırlı. Hem de parası var. İş sahibi yani.
3: Devlet kuşu ha?
1: Öyle sayılmaz. Senden zengin değil. Yalnız ne yap yap bu erkeği kaçırma. Çünkü seni mutlu edecek.
3: Aa, maşallah. Fincana bakmadan fala bakıyorsun. Fal değil, aşk romanı gibi. Bari adamın ismini de söyle.
1: Artık onu da sen bul. Fal bitti.
3: Ağzına sağlık. Yalnız unuttuğun bir şey var.
1: Neymiş?
3: Benim o erkeğe karşı hislerimi falda göremedin.
1: Onu da sen söyle.
3: Yalnızlığımı, üzüntümü unutturan o erkek güç verdi bana. Güven verdi. hırs verdi. Yaşamı sevdirdi. Varlığıyla ilk kez sevmeye başladım onu.
0: Gündemde ne var Cemal Bey?
4: Yeni bir ihale söz konusu Cansu Hanım. 2 milyar kapasiteli bir devlet ihalesi.
0: Babam yaşasaydı ne yapardı?
4: Bu ihaleye girerdi. Ve büyük bir ihtimalle de kazanırdı.
0: Biz de gireceğiz ve kazanacağız. Korkarsak, çekilirsek babamın kanı boş yere akmış olur. İhaleye gireceğiz.
4: Emredersiniz.
0: Evet.
5: Emniyetten Başkomiser Turgut Bey bekliyor efendim.
0: Hemen geliyorum. Toplantıya biraz ara veriyoruz. Hoş geldiniz beyler.
6: Merhaba Cansu Hanım.
0: Buyurun odama geçelim.
6: Rahatsız etmeyelim, teşekkür ederiz. Hemen konuya geçelim. Babanızın iş sahasındaki rakiplerini tek tek tespit ettik. Tam 14 iş adamı.
0: Onlardan biri mi?
6: Bu 14 kişiden biri ya da kiralık bir katil. Şüphelendiğimiz kişileri sorgulamaya aldık.
0: Peki netice?
6: Maalesef hanımefendi, bir delil yok. Şayet vaktiniz müsaitse bir yüzleştirme yapmak istiyoruz.
0: Bu konuda vaktim her zaman için müsait komiser bey.
6: Bu şahısları tanıyor musunuz?
0: Sanırım beyleri babamın cenaze töreninde gördüm, başsağlığı dilediler.
6: Daha önce görmediniz öyle mi?
0: Kesinlikle görmedim.
6: Teşekkür ederim. Beyler, merhumu en son gören sizlersiniz. Bir toplantı yaptığınızı da öğrendik.
7: Toplantıda ne konuştuğumuzu da bilirsiniz komiserim. Ben Hakkı Bey'i her zaman takdir etmiş ve kendime örnek seçmişimdir. Ayrıca olay gecesi kumarhanedeydi.
6: Biliyorum Nuri. Bu işlerin nasıl döndüğünü de biliyorum. Şimdi gidebilirsin.
7: Sağ olun komiserim. Cansu Hanım, inanın babanıza biz de sizin kadar üzüldük. Babaydı, insan adamdı. Allah size sabırlar versin.
0: Teşekkür ederim.
6: En ufak bir açıklarını bile bulamadık. Şimdi bir zahmet arşive gidip sabıka fişlerine bakalım. En büyük ümidimiz şimdi onlar. Buyurun. Gel bakalım, gel. Ne oldu bu geminin işleri?
8: Şu karşısı abi

0: Merhaba.
1: Merhaba. Baktım da işçilerinden çok çalışıyorsun.
0: Sen de öyle yap.
1: Yaparım. Oh, epey soğuk.
0: Aha, geç. Sen üşürsen ben ne yaparım?
1: Anlaşılan beni çok düşünüyorsun.
0: Sevdiğimsin. Düşünürüm tabii. Ne yaptın bugün?
1: Müdüriyette canım çıktı. Yüzlerce sabıka fişine baktım. Katilleri aradım. Netice sıfır. Bari faldaki erkeğimi arayayım dedim.
0: Arayan bulurmuş.
1: Göreceğiz. Aç mısın?
0: Tokum der miyim? Yemeğe mi götüreceksin?
1: Hı-hı. Nereden anladın?
0: Falcıyız dedik ya. Hadi gidelim.
1: Komiser beni biraz korkuttu. Tek şahitsin dedi. Yalnız dolaşmam sakıncalıymış.
0: Doğru demiş. Sana bir muhafız gerekli.
1: Haklısın. Şöyle güçlü, kuvvetli, yakışıklı birini bulabilsem.
0: Anlaşıldı. Senin gönüllü muhafızın olacağız. Bundan sonra gittiğin her yerin hesabını bana vereceksin.
1: Söylememe gerek kalmayacak. Çünkü her yere seninle gitmek istiyorum.

0: Sağ ol Hamdi. Başka bir bilgi öğrenirsen hemen ara. Hakkı'nın kızı ihaleye giriyormuş. Gördün mü? Babası gitti, şimdi o çıktı karşımıza.
1: Babasının işini bitirmek yetmedi demek.
0: Hata ettik. Babasıyla birlikte o gün kızı da yok edecektik.
1: Bizim manyaklara haber salayım mı?
0: Şimdi değil. Önce bir yoklayalım kızı. Bakalım babası gibi inatçı mı, cesur mu?
2: Alo, buyurun. Evet, burası. Kim arıyor? Kim arıyor dedim. Cansu Hanım, kim olduğunu söylemiyor ama çok önemliymiş.
3: Evet, ben Cansu. Kimsiniz?
0: Bir dost diyelim. Seni uyarmak için aradım. Sakın ihaleye girme. Babanın toprağı kurumadan sen de yanına gidersin.
3: Katiller, hayvanlar! Sizden korkmuyorum, korkmuyorum!
0: Kız... Ona şakamız olmadığını ufaktan bir gösterelim. Manyakları ara.
1: Tamam abi.

0: Metin, çok korktum.
1: Yanındayım. Hiçbir şey yapamazlar.
0: Senin başını da derde sokacağım.
1: Hadi bırak şimdi bunları. Olayı polise anlatmalısın.
2: Yöntemleri budur. Önce tehdit ederler, korkuturlar. Baktılar olmuyor, son çare silahtır.
1: O zaman cinayet sebebi kesinlikle belli. İhale işi.
2: Evet öyle. Vaz mı geçtiniz Cansu Hanım?
3: Kesinlikle hayır. Babamın yolundan asla dönmeyeceğim.
2: Peki ihale ne zaman?
3: 2 gün sonra. Kuruluşumuz adına Cevat Bey ihaleye girecek.
4: Cansu Hanım, ihaleyi kazandık efendim.
3: Tebrik ederim Cevat Bey. Sizi büromda bekliyorum. İyi günler. Söyle bakalım, patronluğumu nasıl buldun?
1: Hı? Havanı sevsinler.
3: İyi bir ders verdik. Artık bizimle uğraşmazlar herhalde.
1: İnşallah.

0: Rica etsem odayı boşaltır mısınız? Hemşire hanım, tamponu verin.
1: Muştayla dövmüşler. Bütün yüzü paramparça. İki kişiymişler gene.
2: Aynı kişiler mi?
1: Bir ihtimal. Ne yazık ki kimlikleri belli değil. Yalnız bir şey var, öldürmek istemiyorlar. Bir anlamda gözdağı veriyorlar. Başhekimle görüşmem var, müsaadenizle.
2: Onlara mağlup olmayacağım.
3: Cesaretine hayranım ama önlem almalıyız.
2: Bir de bana sor. Korkudan bacaklarım titriyor.
3: Nereye gidelim?
2: Nereye istersen.
3: O zaman bir tatile.
2: Tatilde nereden çıktı şimdi?
3: Bak yavrum, bir müddet uzaklaşalım buradan. Bir seyahat. Kabul etmesen bile seni zorla götürürüm.

0: yok ya.
1: Hayır.
0: Tanıdın mı? Kimdi onlar?
1: Gene onlar. Katiller.
0: Gel canım. Gel hadi.

0: Bir kaza süsü verip eminim Metin. Beni öldürmek istediler.
1: Tamam, düşünme artık.
0: Şimdi sen de onların hedefi oldun.
1: Önemli değil. Senin sahipsiz olmadığını anlasınlar.
0: Burada kalamayız artık. Hemen İstanbul'a dönelim.
1: Peki yavrum, dönelim. Hemen.
0: Metin yetişmeseydi kaçıracaklardı beni.
2: Aynı adamlar olabilir. Sizi korumaya alalım Cansu Hanım. Yakında ihale var mı?
0: Var komiser bey.
3: İhaleye girmesi tehlikeli değil mi komiserim?
2: Evet ama ancak ihaleye girerse harekete geçecekler.
0: Günü gelince ihaleye gireceğim komiser bey.

0: İyi iş gördünüz çocuklar. Biraz dinlenin, eğlenin.
1: Ferman senin elinde abi. Bitir dersen bitiririz.
0: Şimdi değil. Bekleyeceğiz. Bu korku yeter ki... Anladı artık şakamız olmadığını. Tekrar ihaleye teklif verirse... o zaman ölecek. Anlaşıldı mı?
2: Anladık abi. O yavrunun beyaz boynunu kopartmak için gıcıklanıyorum.
3: Benim evim daha emniyetli Cansu. Burada yaşayacaksın. Ben çıkınca bu sürgüyü kapatmayı unutma.
4: Ne yani? Ben evden hiç çıkmayacak mıyım? Evdeki eşyalarım, şirketteki işim, bütün bunlar ne olacak?
3: Bütün her şeyi birlikte yapacağız. Anlaştık mı?
4: Anlaştık. Bir istediğim var.
3: Nedir?
4: Vazgeçtim.
3: Söyle, ne istiyorsun?
4: Her yerde beraber olalım.
3: Olur canım.

0: Sakalına bakmak sırası bende.
1: Ustasından öğrenebildim.
0: Boynuz kulağa geçermiş canım. Falında ferahlık var. İçin rahat yani. Bir de çok yakınında bir kız var.
1: Güzel mi bari?
0: İdare eder. Yolunu gözlüyor senin.
1: Adresi belli mi? Yoluna çıkayım.
0: Alay etme. Bak şurada. Saçı başı belli.
1: Saçını başını ne yapayım? Vücudu güzel mi? Bacakları nasıl ha?
0: Terbiyesiz. Dinle. Faldaki kız senden bir şeyler bekliyor. Kafesteki kuşlar gibi çırpınıyor.
1: Ah canım, başka? Falda başka ne çıkıyor?
0: Kız aynaya küskün değil, güzelce yani.
1: Bu kız galiba kendini beğenmiş, ne dersin?
0: Kızıyorum ama.
1: Kızınca daha da güzel oluyorsun canım.
0: Gelelim kızın beklediğine.
1: Biliyoruz.
0: Söyle bakalım, ne bekliyormuş kız?
1: Ne olduğunu görmüyor musun?
0: Görüyorum. Ama söyleyemiyorum.
1: Ben biliyorum.
0: Bakmadan mı söyleyeceksin?
1: Falcıyız dedik ya.
0: Bil bakalım.
1: Al faldan çıktı.
0: Özür dilerim. Çok özür dilerim, geç kaldım.
2: Biz de sizi bekliyorduk. Ben ve arkadaşlarım sizi yürekten tebrik ederiz Cansu Hanım.
0: Teşekkür ederim. Nişanı aramızda yaptık. Ama babamın arzu ettiği şekilde bir düğün yapacağız.
2: Babanızın ruhu şad olacak. Sizin mürüvvetinizi görmek isterdi.
0: Babam benim başarılı olmamı da isterdi. Sizlerden bu yeni ihaleyi de kazanmanızı istiyorum.
3: Özür dilerim Cansu Hanım. Karşınızdaki kişilerin ne kadar acımasız olduğunu gördük.
4: Sizin güvenciniz açısından bu ihaleye girmemeyi amaçlamıştık.
2: Bu kez tek hedefsiz olacaksınız Cansu Hanım.
5: Lütfen vazgeçelim, size bir şey olsun istemiyoruz.
0: Sayın üyeler, beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Bu ihaleye girmezsek babamın prensiplerine ihanet etmiş oluruz. Her şeyden önce kendime saygım kalmaz. Gireceğiz. Ve bana vereceğiniz en büyük düğün hediyesi ihaleyi kazanmanız olacaktır. Teşekkür ederim.
1: Evden, bürodan, her yerden seni aradım. Neredesin Cansu?
0: Kuafördeyim canım. Kendime biraz çeki düzen veriyorum. Sana güzel görünmek istiyorum. Bakımsız, çirkin bir kadınla evlenmezsin diye korkuyorum da ondan.
1: Güzelsin diye şımarıyorsun değil mi? İmzayı bas hele, görürsün bak neler yapacağım sana.
0: Gözümü korkutamazsın. Senden vazgeçmem canım. Şakayı bırak. Çok sıkıldım. Beni yemeğe götür. Hani ilk götürdüğün yere.
1: Peki canım. Kaçta çıkarsın kuaförden?
0: Belli olmaz. Senin gelip almana gerek yok. Orada buluşalım. Seni çok çok... Gerisini sen tamamla canım. Hoşça kal.

0: Bıçak kemiğe dayandı.
1: Ama bir şans daha tanıyacağım. Sonra iş sizin çocuklar.
2: Hoş geldiniz, ne alırsınız?
3: Hiçbir şey, bir arkadaşım mı bekliyorum?
2: Tabii efendim.
0: İhaleye gireceğini bildirdiler. Bu işi kökünden bitirmenin zamanıdır artık çocuklar. Bu işi mutlaka halletmeliyiz, mutlaka.

0: Vay Metin.
1: Ay Nuri, asker arkadaşım.
0: Gel şöyle.
1: Nerelerdesin ya?
0: Nerede? Maşallah koç gibisin.
1: Sen de öyle. Kaç senedir görüşmedik.
0: Aslan tey benim. Zehir gibi komandoydun ha.
1: Sen de fena değildin.

0: Bir telefon edebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Sayın Metin Taner, Sayın Metin Taner. Telefonunuz var.

0: Ben Metin Taner. Beni aramışlar. Alo Cansu, neredesin?
1: Oradaydılar Metin. Babamın katilleri oradaydı. Geldim, onları görünce kaçtım.
0: Neler söylüyorsun? Kimdi onlar?
1: Sen de tanıyorsun. Geldiğimde birileriyle konuşuyordun. Masada oturanlardan ikisi babamın katilleriydi Metin.
0: Neredesin sen? Ayrılma oradan, hemen geliyorum.

0: Çok korktum Metin.
1: Korkma yavrum.
0: Nereden tanıyorsun o adamları?
1: Yalnız Nuri'yi tanıyorum. Yedek subay arkadaşım. Diğerlerini tanımıyorum.
0: Polise gidelim. Turgut Bey'e anlatalım olanları.
1: Yanlış bir şey yapmayalım. Kesin öğrenelim. Önce ben Nuri ile konuşayım. Beni kardeşi kadar sever.
2: Daha önce de polis alakoydu beni. Sordu, soruşturdu kardeş. Nişanlınla yüzleştirme bile yaptılar. Ben nişanlının babasını babam gibi sever sayardım. Nur için de yatsın rahmetli. Geç koçum. Otur şöyle.
1: Masadaki iki adamı tanıdı. Babasını öldüren onlarmış.
2: Ama nasıl olur? Olamaz, işte adamım Enver. Kaç senedir yanımdadır. Böyle bir şey yapmışsa ellerimle boğar cezasını veririm o herifin.
1: Öteki iki kişi, onları istiyorum senden.
2: Ben de tanımıyorum. Ne atlarını ne sanlarını biliyorum. Adanalı bir arkadaşım göndermiş. Emniyette bir problemleri varmış. Yardımcı olmamı istediler.
1: Onları istiyorum Nuri. Yap bu iyiliği bana.
2: Emrin olur. Ararım. Elim uzundur. Bulunca da sana haber salarım. Yaparım inan.
1: Sağ ol. Sana inanıyorum asker arkadaşım.

0: bekliyorsun yukarıda Metin?
1: Geliyorum. Geliyorum canım.

0: Bu ne?
1: Gerekirse bunu kullanacaksın Cansu.
0: Yapamam ki. Bir insan öldürmek kolay mı Metin?
1: Onlar insan sayılmaz yavrum. Hayvan onlar.
0: İnşallah ihtiyacım olmaz. Yemek yemeyecek misin?
1: Geç kaldım ama istersen gitmeyeyim.
0: Git. Burada kalman sorunu çözmez. Hem evlenecek erkek daha çok çalışmalı.
1: Tanımadığın kişilere kim olursa olsun kesinlikle kapıyı açma. Postacı, tahsildar falan. Kapıyı arkamdan da sürgülemeyi unutma.
0: Tamam.
1: Hoşça kal canım.
0: Güle güle.

0: Demek kız Metin'in evinde ha?
1: Orada abi. Şu anda da evde. Kağıtta telefon numarası ve adresi yazılı. Hmm.
0: Gördüm. Her şey kızın ağzından çıkacak cevaba bağlı. Ya kabul eder, ya da o evden iki ceset çıkar.
2: Alo? Evet benim. Kimsiniz?
0: Cehenneme gitsen yine bulurum seni. Bak kızım, kendini ateşe atıyorsun. Paraya ihtiyacın yok senin. İhaleye girme, unut! Sen unutursan biz de unuturuz. Kapanır bu mesele. Yoksa hem kendini hem de nişanlını yakarsın. Gerdeğe değil, mezara girersiniz birlikte. Tamam mı?
2: Tamam değil, katiller! Hayvanlar! Her şeyi göze aldım, ölümü bile! Babamın yolundan asla dönmeyeceğim, asla!
0: İş sizin çocuklar. İkisini birden temizleyeceksiniz. Biri giderse, diğeri şahitlik yapar, yanarız sonra. Eğer bir aksilik olursa, kızı çiftliğe kaldırın.
3: Buyurun. Yoklar efendim, henüz gelmediler.
2: Aradığımı söyleyin lütfen, çok önemli. Hemen eve dönsün, mersi.
4: Alo? Buyurun.
5: O iki katili gördüğünüzde bizi arasaydınız işler daha kolaylaşacaktı. Şimdi yardımcım Celal'i gönderiyorum. Onu tanıyorsun. Başka kimseye kapıyı açma. Adresini ver bana. Yaz oğlum.
3: Metin Bey! Cansu Hanım sizi aradı, acelere gelsin dedi.

0: Gene tehdit ettiler, aynı sesti.
1: Nuri bu kez yakasını kurtaramayacak. Başkomiserin baskına gitti.
0: O mu acaba?
1: Kesin bir şey söyleyemem ama büyük bir ihtimalle o.
0: Oturmaz mısınız? Bir kahve içer misiniz?
1: Sağ olun, içmem.
0: Soğuk bir şey?
1: Nasıl isterseniz.

0: Kurtar beni, yardım et. Kurtar beni, yardım et ne olur. Yardım et, yardım et. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, yardım et.
1: Söyle, emri veren kim?
0: Kurtar beni, ne olur kurtar beni. Yardım et, yardım et, kurtar.
1: Ölmek istemiyorsan konuş. Kimdi?
0: Söyle. Nuri Sarı, Nuri Sarı. Yardım et bana, hadi ölmek istemiyorum. Dur.

0: Her yere arayın, çabuk olun.
1: Baş sıra komiserim.
2: İçeride kimse yok komiserim.
0: Kasa!
1: Kasa boş komiserim.
0: Her yer boş, kapıcı ne diyor?
2: İki saat önce çıkmış.
0: Umarım kaçmamıştır. Bütün sınır çıkışlarda Nuri Sarı'nın eşkali ve kimliği bildirilsin. Cansu! Cansu! Cansu!

0: Şunları götürüver. Ben başkomiser Turgut.
1: Komiserim, benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar. Katillerden biri benim sokaktaki bir inşaatta. Cansu da ortalarda yok. Ben onu aramaya çıkıyorum. Peki.
2: Uğramadım Metin Bey. Telefon da etmedi. Başına bir şey mi geldi yoksa?
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.

0: Mafya ihaleye girmemizi istemiyor. Biz de girmeyeceğimizi ilan edelim.
1: Faydası olmaz artık. Şimdi ihale değil, Cansu'nun hayatı söz konusu. Ve de kendi hayatları.
2: Kardeşim, kardeşimdi benim. Ölmüştü, kanlar içindeydi. Kan fışkırıyordu her yanından. Bunu yapanı yaşatır mıyım ben? Bu karıyı parça parça edeceğim. Öldürmek istiyorum onu.
3: Bırak karşısına beni! Öldürdüm. Dokunma!
4: Bırak!
5: Bırak yoksa beynini dağıtırım.
2: Bu kadın kıymetli mi oldu abi?
5: Şimdilik kıymetli. Kafanı çalıştır. Bizim sigortamız. Dış ülkeye kaçıncaya kadar can yeleğimiz.
2: O benim. Etini kanını istiyorum.
5: İlle de kan istiyorsan dostunu al oğlum. Kardeşini kim öldürdü? O karının nişanlısı Metin.
2: Doğru. Onun kellesini size getireceğim. Yemin ederim getireceğim.
6: Çiçeğinize teşekkürler.
7: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
8: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
6: Seviyorum galiba.
8: Sevdiğini yeni mi anladın?
6: Romanımdan bir cümle sadece.
7: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
6: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
8: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
7: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
8: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
7: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
8: Ev çok dar, çok karanlıktı.
7: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
8: Dolaştım diye.
7: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
6: Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
9: Aşk Mabudesi bugün 18'de TV4'te.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
12: Dedim ki eyvah.
13: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
14: Her şeyimi kaybettim.
15: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
12: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
16: Sonra bir gün yardım istedim.
17: Hayatım o gün değişmeye başladı.
18: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
19: Bugün gerçekten yaşıyorum.
13: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
11: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
2: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
10: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: İşin başında Nuri Sarı'nın olduğu kesin. Genç arkadaşlarımızdan Celal'i de onlar şehit ettiler.
7: Bütün ihbarları değerlendireceğiz.
8: Çıkışlara kimlikleri ve eşkalleri bildirildi.
6: Şimdi saklandılar. Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
9: Bir müddet işlerden uzak kalabilirim. Kendi işinizmiş gibi çalışmaya devam etmenizi istiyorum.
10: Sen merak etme abi.
9: Hadi eyvallah.
10: Güle güle abi.
11: Hadi iş başı yapalım çocuklar, dağılın.

0: şimdi? Cansu nerede? Konuş lan! Cansu nerede? Söyle!
1: Bırak! Bırak beni! Bırak dedim! Ah bırak!
0: Konuş lan!
1: Dur! Söyleyeceğim! Söyleyeceğim! Yapma! Doğan çiftliğinde, Nuristan'ın evinde!

Anlaşıldı Metin. Bak delikanlı, bizi beklemeden katiyen harekete geçme. Hey dur bir dakika, dur kapatma.

Evet, seni eğlendirecek pek bir şey yok burada. Misafirimsin. Belli ki çok sıkıldın. Oysa seninle birlikte

0: Eğlenmek istiyorum. Şundan bir yudum almaz mısın?
1: İstemiyorum.
0: Hoşuna gidecek ama. Daha rahatlarsın, eğlenirsin biraz.
1: Hayır, hayır!
0: Düdük sona. İç.
1: Hayvansınız siz, insan değilsiniz. İğrenç bir hayvansınız.

0: kızı!
1: İnsan asker arkadaşına silah çeker mi ha? Kımıldama lan! Olduğun yerde kal! Öldürürüm kızı! Gelme! Gelme üzerime lan! Gelme dedim! Gelme!
0: Kızı bırak, nereye istiyorsan git!
1: O benim kaçma garantim! Tabancanı bırak! At yere! At hadi! At tabancanı dedim!

Asker arkadaşım benim. Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya. İkinizi de öldüreceğim.

Şu anda senin gibi kanlı bir katil olmak isterdim. Ama dua et ki bir kanun adamıyım. Götürün şunu. Allah mesut etsin diyelim mi?

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
3: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
2: Yardım edeyim sana.
4: Zahmet olacak.
3: Ben senin hayatından gideceğim.
2: Benimle evlenir misin?
4: Hayır dersem sakın kırılma.
5: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
2: Hemen!
4: Tayfun!
3: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
4: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
4: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
5: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
6: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.

Metrekare'de bu bölüm Sancaktepe'de Alev Plevne'nin tasarımını gerçekleştirdiği bahçe dubleksi dairedeyiz. Modern, klasik ve etnik detayların var olduğu, eklektik bir dekorasyon anlayışıyla renovasyonu yapılmış bu dairenin detaylarını Alev Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Alev Levne. İkinci kez sizlerle beraberim. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezunum. Tasarımcıyım. Uzun süredir mobilya tasarımı, mekan tasarımı yapmaktayım. Bugün sizlerle Sancaktepe'de 270 metrekare bahçe dubleksi olan Bernard Özpamukçu'nun ailesiyle yaşadığı evlerindeyiz.

Burası 16 yıllık bir site. Tabii ki evler bayağı bir eskimişti. Onun için bir tadilat gerekiyordu. Köklü bir tadilat yaptık. Gerçekten radikal kararlar verdik. Bahçe meyilli bir bahçeydi. Bahçeyi de yükselttik biraz, toparladık. Lagüne bakan gerçekten çok güzel bir bahçe. Ve köşe ev olduğu için de yeşil alanı bayağı büyük. Bir de havuzumuz var burada.

Peyzajda bahçeyi yükseltmekten başka çok büyük değişiklik yapmadık. Ufak dokunuşlar yaptık burada çünkü ihtiyacı yoktu. Bayağı yetişkin ağaçlar vardı. Bahçe mobilyalarında hiçbir şey yapmadım. Evin var olan mobilyalarını kullandım. Bu arada bu göndermeyi Alp arkadaşıma da yapıyorum. Evde hiçbir şeyimi kullanmadın, her şeyimi attın demişti bana ama gördüğün gibi bahçe mobilyalarını kullandım. Masa kullandım, sehpa kullandım. Dilerseniz şimdi içeri geçelim ve evi gezmeye başlayalım birlikte.

Şimdi Bernard Hanımların evinin salonundayız. Çok yakın arkadaşım. Bernard'lar 16 yıldır burada oturuyorlar. Bir oğlu bir kızı var. Artık evin yenilenmesi gerekiyordu. Bayağı eskimiş ve yıpranmıştı. Ve doğru kullanılamıyordu. Dedim ki yıkalım burayı. Ve en büyük radikal değişiklik bu salonda yapıldı. Salonla mutfak ayrı iki modüldü. Biz bunların arasını açarak açık mutfaklı bir salona dönüştürdük. Yanda mutfağın arkasında hemen bir kış bahçesi var. Kış bahçesini de artık kış bahçelikten çıkarıp bir odaya dönüştürüp yemek ve oturma alanı yaptık. Yani 4+1 ev 4+2'ye dönüştü burada.

Daha öncesinde burası daha modern döşenmiş bir evdi. Biz şimdi gene benim sevdiğim tarzda, Bernard'ın da çok sevdiği bir tarzda olduğu için eklektik bir tarza dönüştük. Daha önce zeminde dikey parkeler vardı. Burada marketeri parkeyi kullanmayı tercih ettik ve bütün evin genelinde marketeri parkeyi kullandık. Arkamda gördüğünüz duvar TV ünitesinin olduğu duvardı. Biz de burayı lambiri ve aynayla biraz daha derinleştirmeye çalıştık. Televizyonu yönünü değiştirdik ve salonun daha büyük görünmesini sağladık. Ve biraz mobilyalardan bahsetmek istiyorum. Hepsi kendi üretimim. Gene üçlü bir sehpa kullandım burada ve aynalı. Aynayla bazı şeyleri yok ediyorsunuz. Ortadan kaldırabiliyorsunuz, hafifletebiliyorsunuz. Üzerinde gümüş aksesuarlar kullandım. TV ünitesinden bahsetmek istiyorum size. Burada iki derin çekmece var. Çekmecelerin ön yüzeylerini de kumaşla kapladım. Yani o da burada yok oldu. Çok mobilya durmuyor. Üzeri ceviz, yanlar lake eskitme ve kumaş üçlü bir kombinasyon oldu. Gördüğünüz üzere burada takım olan hiçbir şey yok. Bütün parçalar tek tek. Ama bir bütünü oluşturuyor. Eklektiğin anlamı da bu zaten. Bütüne gidebilmek. Burada bir chester kanepe kullandık. Karşıda gördüğünüz kırmızılarla. Bernard çok renkli bir kadın, rengi çok seviyor. Onun için bu kırmızıyı kullandık burada. Bu oryantal sedirimiz, benim tasarımlarımdan biri. İki tane Victoria Berger kullandık, biraz oymalar da girsin istedim burada. Lambir'de gördüğünüz gibi karolaj ayna kullandım. Biraz daha ışıltı alabilmek için. İki yanlarda da pirinç aplikler kullandık. Biraz siyah dokunuşlar yaptım. Çünkü çok soft gidiyordu, biraz evi kaldırmamız gerekiyordu. Aydınlatma, bu aydınlatmayı da çok seviyorum, pirinç dalları olan. Bu detayı perdelerin nakışlarında kullandı. Oriental sedirden biraz bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim parçalardan biri. Biraz Chinese bazası var ama tam buna öyle Chinese falan diyemeyiz. Chinese etkileri var. Baza sağa sola açılıyor. Bunlar da yan sehpalar yerine geçiyor ve oralarda aydınlatmalar kullandım. Bir kere bunun yanında yan sehpa kullanmak durumunda kalmıyorsunuz. Çok keyifli bir oturması var. Önünde pufu var. Ayağınızı uzatıp rahatlıkla televizyon izleyebilirsiniz. Bazen bunu sehpa olarak da kullanıyoruz. Üzerine büyük tepsiler koyup, üzerine cam koyup yine orta sehpa gibi de kullanabilirsiniz. İşlevsel bir parça. Gördüğünüz gibi klasik parçaların üzerinde modern kumaşlar kullanıyorum, ketenler kullanıyorum. Yani klasiği klasikle devam ettiriyorum ki biraz daha ortalık yumuşasın, ısınsın ve kozi bir ortam çıksın diye. Perdelerde sevgili arkadaşım Hülya ile çalıştık gene. Ayrılmaz ikiliyiz. Her yerde. Beraber rahat ediyoruz çünkü birbirimizin dilinden anlıyoruz. Uzun ve geniş cephelerde aynı tip perde tarzından çok hoşlandığımız söyleyemeyeceğim. Birbirini tekrar etmesi yorucu oluyor. Burada da bu evi camlarını tasarlarken de 3 ana gruba ayırdık. Oturma bölümünde, yani genel oturma, misafir bölümü diyeyim bu bölüme. Bu bölümde Plexi ile pirinç aksamla tutturulmuş klasik bir perde uygulaması yaptık. Nakışları var. Dümdüz tülü kullandık. O biraz daha salonu böyle ağırlaştırdı, şıklaştırdı. Mutfağın karşısında gene ufak böyle bir çay köşemiz var. Burada serbest bırak perdelere bir detay kullanmadık. Üçüncü bölümde yemek ve oturmanın birleştiği bölümde orada bu dallardan yola çıkarak nakışlar kullandım.

biraz mutfaktan bahsetmek istiyorum. Açık mutfak olduğu için buradaki en büyük problem evdeki yemek kokularıydı. Yemek kokularını kökten halledebilmek için bayağı sanayi mutfaklarında kullanılan tavana gömme bir aspiratör kullandık. Yani mutfak efektini de biraz ortadan kaldırmak istedim aslında. Dümdüz kapaklar. Kapakların düz oluşu biraz mutfağı geriye doğru itti. Bir derinlik kazandırdı bize. Burada porselen tezgah kullandım. Porselen tezgahın çok büyük avantajları var. Çizilmiyor, bozulmuyor. Mermerdeki gibi lekeler oluşmuyor. Ocak da çok önemliydi bu ev için. Çünkü çok fazla misafiri olan, çok fazla yemek daveti olan bir ev. Burada da ızgaralı bir ocak kullandık. Koku oluyor mu derseniz artık olmuyor. Çok fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü sanayi tipi olduğu için bütün buradaki kokuyu, dumanı çekiyor. Mutfağın ön tarafında da gene daha önce yemek bölümü olarak kullanılan bir alan vardı. Bu alanı biz kış bahçesiyle birleştirdiğimiz için orada küçük bir kahve içme köşesi gibi bir alan oluşturduk. Burada da hazeranlı koltuklar kullandım. Çok fazla bitki kullanmayı seviyorum. Yeşilliği evin içinde çok seviyorum. Yeşilin içinde bir ev olmasına rağmen evin içindeki o yeşillik evi canlandırıyor. Bu kahve köşemizde de bitkiler kullandım.

Evin girişi benim için en zor alanlardan biriydi. Eski haliyle söylemek istiyorum. Merdiven altı depolama alanı olarak kullanılıyordu. Ve küçük bir antresi vardı. Salonda da kapı kullanmak istemiyordum. Orada da separatörler vardı. O separatörleri çıkarttım. Merdiven altını komple boşalttım. Merdiven altı komple boşalınca depolama alanları çıkarmam gerekiyordu. Evin diğer bölümlerinde büyük dolaplar yaparak oradaki fazlalıkları koyabileceğim alanlar çıkarttım. Merdiven eski hali.

tahminle çok sevimli bir merdiven değildi. Rıhtlarını boyayarak ahşap basamaklar koyduk ve perforje, bu perforje de çok özel bir perforje, dövülerek yapıldı. Bütün parçaları özel imalat. Merdivenimiz gördüğünüz gibi limon kiriş dönüyor ve o dönüşler bayağı bir zor. Küpeşteyi yaparken bayağı zorlandık ama iyi bir ustayla çalışıyorduk. Sonuç son derece başarılı oldu. Merdiven boşluğunda sarkıt aydınlatmalar kullandım. Daha öncesinde yoktu, orası spottan aydınlanıyordu. Basamaklara nokta ışıklar koydum. Gece ışığı çok güzel olan evlerden biri. Kapının hemen yanına da bir aynalı portmanto kullandım. Dolayısıyla eski haline göre son derece ferah ve büyük bir girişimiz oldu. Evet, şu anda evin kazanılmış bonus alanındayız. Burası daha önce kış bahçesi olarak kullanılıyordu. Ama ısıtma herhangi bir tesisat yoktu. Biz evin bu bölümün iki tarafını duvar olarak çevirerek tek cephede camı bıraktık ve havuz seviyesinde bıraktık. Dolayısıyla camları açtığınızda bahçenin içinde oturuyormuşsunuz hissini veriyor bu bölüm. Burada yemek odasını ve günlük yaşam alanı olarak kullanılıyor. İki tane televizyon kullandık. Ön salonda da kullandık, burada da kullandık. Çocukların arkadaşları geldikleri zaman onlar bu taraftalar. Anne baba öbür tarafta oluyor. Ya da biz çok kalabalık olduğumuz zaman bu evde böyle büyük yemek davetleri falan veriliyor. Rahatça herkes kendine bir alan oluşturabiliyor. Masadan bahsetmek istiyorum. Daha önce bu evde kullanılan tek parça diyebilirim. Bütün parçaları yeni yaptık. Ama arkadaşım Alp'e ayıp olmasın diye masayı kullandım ama masa da gerçekten çok güzel bir masa, çok keyifli bir masa. 12 kişilik masif masamızı biraz tadilat geçirdi ve buna sandalyelerle sandalye ilavesi yaptık. Sandalyelerin renklerinde değişiklikler yaptık, farkında mısınız? Ya da biraz sonra fark edeceksiniz. Bunun arkasında üçlü bir dresuar kullandım, bu da benim tasarımlarımdan biri. Bu üçlü dresuar da yemek sırasında bize çok yardımcı oluyor. Bütün fazla ürünleri oraya koyup servis edebiliyorsunuz. Onun üstünde iki tane ayna kullandım biraz daha derinleştirmek için. Tam karşısında da aslında kütüphane olarak tasarladığım bir ünite var. Ama burada mutfak küçük olduğu için ve her şeyi bir arada toplayamadığımız için bu üniteyi tabaklar, büyük boyutlu tabaklar ve bardaklar için kullandık. Mutfağın bayağı bir yükünü kaldırmış oldu. Oturma bölümünde bir TV ünitesi yaptık. Bu TV ünitesini de ayna kullandım gene. Görünmez olması gerekiyordu. Burada bir de kod farkımız vardı. Nasıl koyacağımızı çok böyle bulamadık. Ünite ünite bir şey kullanmak istemedik. Ayna kullanınca yok ediyorsunuz zaten. Burada o mekanın ışıklarını alıyor. Ve mekanın görüntüsünü alıyor. Ve bir kütle görüntüsünden kurtulmuş oluyorsunuz. İki tane ufak boyutlu kanepe kullandım yine. Bunlar da klasik, artık klasikleşmiş kanepeler. Ama gene keten kumaşlar kullanarak, biyelerini farklı yaparak biraz daha modern ve sakin hale getirmeye çalıştım. Orta sehpamız da kış bahçesinin bir parçasıydı. Onun da ayaklarında bir ufak değişiklik yaparak orta sehpa olarak kullandık. Bu kotta havuzdan aynı kottayız, aynı seviyedeyiz. Onun önüne de bir tane klasik bench koydum. Burada bu bench'te uzanabilirsiniz de. Görüntüyü de kesmiyor. Ve daha önce de anlatmıştım bunu. Kademe yaparak evi, mekanı daha derinleştirebiliyorsunuz. Bench kullanmamın bir sebebi de mekanı biraz daha derinleştirmekti. Duvarlarda biraz böyle renk kullanmak istedim. Kütüphane yeterince renkliydi. Gene Berner'den kaynaklı bu. Renk seviyor. O renk sevdiği için de ben de elimden geldiğince ona renkli parçalar çıkartmaya çalıştım. Kütüphanenin yanında ve
yemek masasının arkasındaki duvarda kırmızı, beyaz ve varakların hakim olduğu iki tane tablo kullandık. Yine bu mekanda fazlasıyla yeşillik kullandım. Öyle canlı tutmak için, biraz yükseltmek için yukarı doğru parçalar kullanmaya çalıştım. Aydınlatmada da burası böyle daha kozi, sıcak bir mekan olduğu için mum görüntüsünde masaüstü bir aydınlatma kullandım. Evet, şimdi de evin genç kızının adanın odasındayız. Tabii ki bütün genç kızlar gibi ada da biraz süsü püsü seviyor. Onun için onun ıvırını kıvırını, makyaj malzemelerini, işte saç tokalarını, ayakkabılarını, çantalarını kaldıracak, ortada dağınıklık yaratmayacak bir oda tasarlamamız gerekiyordu. Bunun için de yatağı dikey bir şekilde koysaydın bayağı bir alan kaybediyordun. İki dolabın arasını alarak, yatak başı kullanmadım burada, sedir görüntüsünde bir yatak alanı oluşturduk. Dolayısıyla bana dolap yapacak, kütüphane yapacak bir alan çıktı. Bonus olarak kazanılmış olan balkon da çalışma bölümü olarak değerlendirdim. Yatağı böyle kullanınca adaya arkadaşlarıyla oturup sohbet edecekleri bir alan da çıkartmış olduk. Ön tarafta tekli bir berjer ve pufunu kullandım. Arkadaşı geldiği zaman orada da oturup sohbet edebiliyorlar. Ada ve ata piyano çalmayı çok seviyorlar. Onun için adanın odasında piyanosu var. Ve gerçekten çok başarılılar. İki kardeş de çok iyi piyano çalıyorlar. Dolap kapaklarında gördüğünüz kuplar da özel imalat. Böyle piyasada olan kuplardan değil. Burada bir de çok renkleri soft kullandık. Lakede de özellikle böyle isimsiz bir renkle devam etmeye çalıştım. Kuplarda da biraz ahşap dokusunu sokarak birazcık daha canlandırmaya çalıştım.

Atanın odasından bahsetmek istiyorum. Ata yurt dışında okuyor, Almanya'da okuyor. Dolayısıyla sürekli burada kalmadığı için o odayı daha fonksiyonel hale getirmeye çalıştık. Fonksiyonel derken spor aletlerini normalde bu odada kullanıyoruz. Evde pilates aletleri falan var ve bu evde herkes yürüme bandında pilatesini yapıyor. Dolayısıyla sporla bayağı yoğun bir aile. Onlara rahat edecekleri bir alan çıkarmamız gerekiyordu. Atanın odasını tasarlarken en önemli şey spor yapabilecekleri alanı oluşturmak, daha sonra da o aletleri nereye kaldırabileceğimizi bulmaktı. Tabii ki bir de dolaba ihtiyacı vardı, şifonyere ihtiyacı vardı. Şifonyeri üstünü TV ünitesi gibi kullandık. Dolabın sürekli burada kalmadığı için çok büyük bir dolap olmasına gerek yoktu. İki kapağını kullanılır hale getirdik, dolap olarak organize ettik. Kalan dört kapakta da aslında yatak var. Burada sürekli kaldığı dönemlerde yatak açık oluyor. Odada gördüğünüz aletlerin hepsi de tek bir noktada istiflenmiş olarak durabiliyorlar.

Şimdi ebeveyn yatak odasındayız. Bu oda daha önce gerçekten büyüklü bir gardırobu olan bir odaydı. Ama çalışma bölümü olarak hazırladığım bölüme kadar yapılmıştı. Daha önceki spor aletleri, yani atanın odasında gördüğünüz spor aletlerinin hepsi bu odadaydı. Ve bir kargaşa yaratıyordu. Pandemiden sonra da evde uzun süredir çalıştığımız için, Alp Bey de sürekli evde çalışmak zorunda kaldığı için ona bir çalışma alanı ve online toplantıları için bir alan yaratmamız gerekiyordu. Spor aletlerini bu odadan çıkararak Alp Bey'e burada

bir çalışma alanı yarattık. Artı dolabı uzattık çünkü dolaba çok fazla ihtiyaç var. Gene burada da soft renkleri kullandık. Pirinç metal kutular kullanmayı seviyorum. Karyolayı hiç değiştirmedik, sadece kumaşını değiştirdik. Çünkü gerçekten çok güzel bir karyolaydı. Yeniden yapılmasına gerek yoktu. Ama yatak başının arkasında çıtalama ve dekoratif boyayı kullanarak bu odayı biraz daha derinleştirdi. Aydınlatmaları da gene tavandan sarkıt aydınlatmalar kullandım. Başucu aydınlatmalarını, abajurları daha önce de bahsetmiştim. Çok sevmiyorum galiba. Bu daha şık geliyor, daha estetik geliyor göze. Odada televizyon ihtiyaçları vardı, televizyon istiyorlardı. Gardırobun tam ortasına televizyonu, altına da şifon yeri oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu evde çok kitap var. Herkes çok okuyor, okumayı seviyor. Televizyonun üstündeki kalan alanları da kütüphane gibi değerlendirdik. Çalışma masasının arkasında da bayağı yükü kaldıran bir kütüphanemiz oluştu. Biraz aydınlatmalardan bahsetmek istiyorum. Tavan aydınlatmaları. Burada yatak başında sarkıt aydınlatmalar kullanınca tavanda daha nötr gitmem gerekiyordu. Pirinç gene spotlar kullandım burada da. Bu odanın perdelerinde fazla detaya girmedim. Çünkü böyle çıtalı kapakları olduğu için gözü yoracak bir şey olsun istemedim. Onun için dümdüz tül kullandık. Zaten arkasında blackout storlarımız var. Komodinleri özellikle yatak başından düşük tutmaya çalıştım. Sarkıt aydınlatmalarla arasındaki boşluğu ayarlayabilmek için. Yatak örtüsünü gene sevgili arkadaşım Hülya yaptı. Duvardaki o yeşil çok güzel bir yeşildi. Onu biraz yatağın üstüne taşımak istedik. Biraz daha hareketli olsun istedik. Yatak çünkü son derece soft. Kumaşları seçerken o dekoratif boyanın renklerinin içinde olmasına önem verdik.

Ebeveyn banyosundan bahsetmek istiyorum. Standartlara göre biraz daha büyükçe bir ebeveyn banyosu var bu evin. Burada da bir duvarda poster kullandım. Diğer duvarlarda duvar kağıdı kullandım. Yine duşakabinin içi seramik olarak kaldı. Lavabosu ve banyo dolabında gardırop kapaklarında kullandığım aynı dizaynı kullanarak içeriğiyle burayı bütünleştirmeye çalıştım.

Evet, bugün sizlerle birlikte Berner Özpamukçu'nun Sancaktepe'de 4+2 bahçe dubleksine konuk olduk. Umarım keyifli bir çekim olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Yerebatan Sarnıcı'ndan başlayacak ve 3. Ahmet Çeşmesi'nde son bulacak. Yolculuğumuz biraz suyun yolunu izleyecek. İstanbul'daki su yapıları, çeşmeler ve sarnıçlarla ilintili bir yolculuk yapacağız. Tabii ki yolculuğumuz boyunca yine bize rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşlik edecek.

İstanbul 800 yıl boyunca M.Ö. 7. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar Bizantiyon adlı küçük bir şehir olarak yaşamına devam etti. Ta ki 330 yılına kadar. 330 yılı itibariyle artık Doğu Roma'nın başkentiydi ve Konstantin burayı yeniden ihya edip büyük bir şehir haline getirdi. Ve işte o saatten sonra artık Konstantinopolis bir çekim merkeziydi. Pek çok insanı kendine çekti. Nüfus iyice kalabalıklaştı. O güne kadar yaşanan su problemleri tekrar gündemdeydi ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyordu. İşte Konstantin'den başlayarak neredeyse pek çok Roma imparatoru şehre açık ve kapalı onlarca sarnıç inşa ettirdi. İşte onlardan 530'lu yıllarda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı'nın içindeyiz. Burayı yaptıran İmparator Justinianus. Siz onu daha çok Ayasofya'yı yaptıran imparator olarak tanıyorsunuz. Burayı yaptırmasının sebebi hem saraya hem de Ayasofya'ya su sağlamak içindi. Ve buraya Belgrad ormanlarından su taşıdı, depoladı ve buradaki su işte sözünü ettiğim saray ve Ayasofya tarafından kullanıldı. Ve şehrin en büyük sarnıcı olarak tarihe geçti. Bugün 1500 yıllık bir yapı olarak yaşamına hala devam ediyor. İçinde 336 tane sütun var ve bunların her biri neredeyse birbirinden farklı. Dor başlıklı olanlar var, Korint başlıklı olanlar var. Ama Justinianus çok ilginç bir şey daha yaptı. Burası ve Ayasofya için inşaat malzemesi olarak bir önceki inanç olan paganizme ait tapınaklardan ve diğer antik kentlerden parçalar Anadolu'dan topladı ve İstanbul'a getirtti. İşte bunun içinde de o devşirme malzemeler var. Ama içlerinde öyle ilginç parçalar var ki Yerebatan Sarnıcı denince ilk onlar akla geliyor. Bunların başında da Medusalar geliyor. Peki Medusa başları aslında nereden getirilmişti?

Bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'na hizmet eden Yerebatan Sarnıcı Osmanlı'nın gelişiyle atıl duruma düşer. 1544 yılında bir Fransız, Peter Gilos adlı bir Fransız, bunun üstündeki evlerden uzatılan kovalarla çekilen suları fark eder. Ve buradan yola çıkarak bir araştırmaya başlar. Merdivenlerle aşağıya iner ve bir de bakar ki 336 sütunun olduğu bir Roma su sarnıcı. Ve bunu kayda geçirir. Sütunlarını, sütun başlıklarını, ölçülerini 140 metreye 70 metredir ve içinde 336 tane sütun vardır. İşte bu keşiften sonra Batı kaynaklarına girmiştir. Peki Osmanlı burayı ne olarak kullanmıştır?

Osmanlı inancı gereği, İslamiyet gereği durgun su kullanmayı istemiyordu ve kullanmadı da. Ve hal böyle olunca da Bizans'tan kalan bu sarnıçlar atıl duruma düştü. Ancak atıl derken esas işlevi anlamında, yani bir su deposu olarak kullanılmadı. Başka işlevler yüklendi bunlara. Su belli bir seviyeye kadar yaklaşık 3-4 metre yükseklikte uzun yıllar kaldı. Ve işte 19. yüzyılda bir akıllı adam burayı bir işletme olarak kullandı. Ne yaptı? Bir kayık indirdi buraya ve o kayıkla para karşılığı insanları bir göl gibi burada gezdirdi. Aslında bunu hala görme şansımız var. 60'lı yıllarda çekilen James Bond, Rusya'dan Sevgilerle adlı filmde James Bond buraya iner ve işte bir kayıkla bunun içinde bir yolculuk yapar. Bu bize 19. yüzyılda nasıl göründüğünü anlatması bakımından önemli bir kaynaktır. Sonraki dönemlerde iyice terk edildi, ta ki Cumhuriyet döneminde restore edilene kadar. Pek çok kez restorasyon geçirdi. Hatta 50'lerde yapılan bir restorasyonda 8 adet sütun çatlamıştı. Onları yerinden sökmek yerine tamamen çimento ile kapladılar ve böylece buranın güçlendirilmesi sağlandı. Asıl büyük restorasyon ise geçtiğimiz yıllarda yapıldı ve işte bugünkü görünüm ortaya çıktı.

Mitolojik kaynaklarda anlatılan Medusa'nın hikayesi pek çok şeye de referans olmuştur. Mitolojide anlatılan hikayeye göre Medusa çok güzel bir kızdır. Onu çirkinleştirmek için ve onu kıskandığı için Athena saçlarını yılan saçlı yapar. Ancak bu da yetmez ve ona kim bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim göz göze yüz yüze gelirse taş olur. Bir süre sonra Medusa bunu silah olarak kullanmaya başlamıştır. Athena Perseus'u görevlendirir Medusa'yı yok etsin diye. Perseus görünmezlik şapkasını takar ve çok parlak bir kalkan alır eline. Şapkayla birlikte görünmez olur ve Medusa'nın karşısına geçip kalkanı tutar. O ayna gibi kalkana bakan Medusa kendi bakışlarıyla kendini taş eder ve böylece ondan kurtulurlar. Ancak o dönemin inanç sisteminin kaynağı olan bu hikayelere inanan insanlar Medusa'nın da kendini taş edeceğini zannederler. İşte Medusa'nın yapılmış bu mermer başları büyük tapınakların, büyük yapıların önlerine konurmuş. O binayı korusun diye. Ve işte muhtemeldir ki o binalardan birinden ve çok da bildiğimiz bir yapıdan buraya getirilip bir inşaat malzemesi olarak kullanılmış. Burada yan yatıyor, diğeri ise ters. Peki yan ve ters olmasının ve burada kullanılmasının bir nedeni var mı?

Suyun altında üstelik yan ve ters olarak konmuş medusalar. İnsan aklı hikaye üretmeye çok müsaittir. Bunlarla ilgili de bu şekilde konmalarıyla ilgili de söylenen şudur. Paganizm bitmiştir, Hristiyanlığa geçilmiştir ve eskiye dair pek çok pagan obje suyun altına gömülmüştür. Bir başka şey ise bakışlarıyla insanları taş etmesini engellemek için suyun altına konduğu gibi hikayeler anlatılır durur. Oysa dikkatli bakarsak bir inşaat malzemesinden başka bir şey değildir. Bunu yapan usta bunu bir inşaat malzemesi olarak kullanmıştır. Çünkü altında medusa başı, üstünde ise bir heykel kaidesi, onun üstünde ise bir sütun vardır. Yani yapan usta için onun medusa olup olmamasının bir önemi yoktur. Peki bu başlar nereden gelmiştir? Benim kişisel görüşüm odur ki Justinianus Ayasofya'yı ve burayı yaptırırken pek çok antik kentten pek çok devşirme malzemeyi buraya getirmiştir. İşte onlar arasında Selçuk'taki, Efes'teki Artemis Tapınağı da vardır. Ve o dünyanın yedi harikasından biridir. İşte bir zamanlar o tapınağın önünde

de bulunan Medusa başları İstanbul'a getirilmiş ve inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Sadece burada mı, bunların diğer kardeşlerini arkeoloji müzesinin bahçesinde görmeniz hala mümkün.

Yarabatan sarnıcında kullanılan pek çok devşirme malzeme içinde en ilginçlerinin başında medusa geliyor. Ama ayrıca yine çeşitli yapılardan getirilmiş parçalar var. Örneğin Septimus Severus dönemindeki bir tiyatrodan sökülüp burada sütun olarak kullanılmış bir takım parçaların dışında hakkında en çok hikaye üretilen ağlayan sütun. Üstünden sürekli su sızıyor. Bu nedenle ağlayan sütun denmiş. Üstündeki şekillerden ötürü gözyaşı sütunu da deniyor. Ve hikayeler o kadar coşturulmuş ki hatta bunun için şu söyleniyor. Bu burada ölen, bu inşaat sırasında, buranın inşaat sırasında ölenlerin anısına dikilmiş. Onların ardından dökülen gözyaşını sembolize etsin diye dikilmiş bir sütun olduğu söyleniyor. Hatta bir de şu söyleniyor. Diyorlar ki bu ölenlerin burada ruhları dolaşıyor ve her gece onların çığlıkları burada duyulmaya devam ediliyor. Oysa bu çığlıkların sebebi bambaşka. Ondan bahsetmeden önce sütunun üstündeki gözyaşına benzeyen şekillerin aslında ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu şekiller mitolojinin en güçlü kahramanı Herakles'in yani Herkül'ün sopasıdır. Ve işte o sopa Herakles'in gücünü sembolize eder. Ve işte paganizm döneminde pek çok yapıya bu şekiller olan sütunlar konurdu ki o yaptıran kişinin gücünü yansıtması, gücünü Herakles'ten aldığını göstermesi anlamında sembolik bir önem taşıyordu. Peki buradaki çığlıkları çıkaran neydi?

O çığlıkların sebebi bir hayvandı. Burada son restorasyona kadar suyun içinde yaşayan ve uzun yıllardır yaşayan pek çok balık vardı. İşte bu balıklar gece sessizliğinde su yüzüne çıkıyorlar ve nefes alıp verirken çıkardıkları ses bir çığlığa benziyordu. Gün içindeki kalabalıklardan bu ses pek duyulmuyordu ama geceleri iyice belirginleşiyordu. İşte buradan yola çıkarak bir takım söylenceler ortaya çıktı ve o iş burada ölen işçilerin ruhlarının burada dolaşması ve onların çığlıkları olduğu söylencesine kadar geldi. Oysa dediğim gibi bütün bunların sebebi bir hayvandı. Son restorasyonda o balıklar kaldırıldı çünkü su seviyesi iyice düşürüldü. Ama yerini ne aldı? Gelen turistlerin attığı dilek paraları.

İstanbul leziz sularıyla ünlüdür. Ve işte bu suları da şehre taşıyan bir takım su yolları ve şahane çeşmeler Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehrin her yerinde çeşitli dönemlerde yapılmış bu güzel çeşmeler karşımıza çıkar. İşte bu İstanbul'un lezzetli ve ünlü sularını en iyi anlatan eserlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir adlı eseridir. Orada bakın nasıl bahseder Ahmet Hamdi Tanpınar. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, ateş başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı. Çırçır, Karakulak, Şifa, Hünkar, Taşdelen, Sırmakeş. İstanbul bu kadın için serin, berrak ve şifalı suların şehriydi. Bu kadın

Sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat içimde bir taraf ölümünden sonra bir su perisi olduğuna inanıyor, diyor eserinde Osman Hamdi Tanpınar. İşte o İstanbul'daki şahane çeşmelerin geç dönem yapılmış birinin önündeyim. Yıl 1911. Yapan ve yaptıran tabii ki çok önemli. 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü üstündeki tuhralar bir dönem çıkan bir yasayla kazınmış. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunun 1911 yılında 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığını ortaya koymuş. Çeşmeyi yapanın 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın öncü isimlerinden Mimar Kemalettin olduğu düşünülüyor. Mimar Kemalettin'den daha önce bahsetmiştim ama yine söylemek istiyorum ki her gün aslında onun yüzünü bir paranın üstünde muhakkak görüyoruz. 20 liralık paraların üstündeki resim ve yaptığı eser işte Mimar Kemalettin ve onun Ankara'daki bir eseridir.

Şu anda Ayasofya'nın hemen yan tarafında Cafer Ağa Medresesi'nin içindeyim. Burayı yapan kişi Mimar Sinan. Mimar Sinan bu küçük yapıyı yaparken bile deyasını fazlasıyla göstermiş. Yapıyı iki katlı inşa etmiş. Hemen yan tarafından geçen bir yol var. Bu nedenle de bir kot farkı ortaya çıkıyor. İşte bu kot farkını avantaja dönüştürmüş. Üste medrese, yola bakan tarafa ise dükkanlar inşa etmiş. Hal böyle olunca da o dükkanlardan gelen kira geliri buranın giderlerini karşılamaya fazlasıyla yetmiş. Peki Cafer Ağa kimdi? Cafer Ağa Topkapı Sarayı'nda Babüssade Ağası olduğu söyleniyor. Ancak burayı bitirmeye ömrü yetmediği yine söylenceler arasında. İnşaata devam edenin kardeşi Gazanfer Ağa olduğu söyleniyor. Oysa bütün bunlar birer söylenti. Çünkü bu yapı 1560 yılına tarihleniyor. 1560 yılında Gazanfer Ağa ve Cafer Ağa henüz 7-8 yaşındaydı ve birer Venedik vatandaşıydı. Türk korsanlar işte o yaşta bunları denizlerden esir alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Geldiklerinde 1560 yılında 6-7 bilemediniz 8 yaşında olan bu kişilerin burayı yaptırmış olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemeldir ki Cafer Ağa adlı bir başka Babüssade Ağası tarafından burası inşa ettirilmiş. Buranın önemli bir özelliği bugün için, geçmişte bir eğitim kurumu ama bugün bir mola yeri. Bütün bölgeyi gezerken bir vaha gibi sizi karşılayan burada durup bir çay kahve molası vermenizi öneririm.

Cafer Ağa Medresesi'nin bugünkü su yolculuğumuzda bir başka bağı var aslında. O da buraya biz Cafer Ağa Medresesi desek de geçmişte buraya verilen isim Soğuk Kuyu Medresesi. Neden Soğuk Kuyu Medresesi dendiğinin ise hemen medresenin tam ortasında bulunan kuyu. Çünkü bu kuyu su çekilen yer ama asıl önemlisi bu kuyunun suyunun geldiği yer. Programımızın ilk durağı olan Yerebatan Sarnıcı, diğer ismiyle Bodrum Sarnıcı. İşte o su oradan geliyor ve buradan belki de temizlik suyu olarak kullanılıyordu. Ve bu nedenle de buraya Soğuk Kuyu Medresesi adı verilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen önünde durduğum dersliğin üstündeki kitabeden. Bu kitabede 1560 tarihi veriliyor ve işte 1560 yılında buraya Bodrum Sarnıcı'ndan bir masura su verilmesini öneren ve emreden bir fermanın yazıya dökülmüş hali.